0: yeni mi aklına geldi? Çocuğa aylardır etmediğin kalmadı.
1: O benim onurumu çiğnedi. Gururumu ayaklar altına aldı. Atalarımızın inanışlarını yok saydı. Üstüne üstlük Muhammed'in yanında beni küçük düşürdü.
0: Artık seni küçük düşürecek bir oğlun yok.
2: 110. bölüm.
3: Peygamberimiz Medine'ye ilk geldiğinde Medineli Müslümanlardan her biri ona bir şeyler hediye etme yarışına girmişlerdi. Aynı zamanda peygamberimizin süt teyzesi olan Ümmü Süleym de bir hediye vermek istiyordu. Ama herhangi bir mal varlığına sahip değildi. O da en kıymetli varlığını oğlu Enes'i Resulullah'ın hizmetine vermişti. Enes artık Resulullah'ın ailesinden biri gibiydi. Annesi Ümmü Süleym onu dikkatli olması gereken hususlarda sıkı sıkı tembihler, peygamberimize hürmette kusur göstermemesi için elinden geleni yapardı. Oğlunun peygamber aleyhisselamdan olabildiğince istifade etmesini dilerdi. Yine böyle bir günde Enes'le annesi sohbet ediyorlardı.
4: Enescik, neler öğrendin? Bize de anlatacak mısın bugün?
5: Anlatırım tabii anne. Sen merak ediyorsun diye olan biten her şeyi hafızama dikkatle kaydediyorum.
4: Aslan oğlum benim. Sayende biz de peygamberimizin neler yaptığını öğreniyoruz. Neler oldu söyle bakalım.
5: Ensardan birinin hasta olduğunu duymuştuk. Necedir cemaatle namaz kılmaya gelemiyordu. Peygamber Efendimiz bu konuda çok hassas. Aramızdan birilerini görmezse hemen başına bir hal gelip gelmediğini araştırır. Onu da öyle sordu soruşturdu. Hasta olduğunu öğrenince peygamberimiz de onu ziyarete gittik.
4: Allah şifa versin.
5: Amin. Gidince peygamberimiz halini hatırını sorduktan sonra canının bir şey isteyip istemediğini sordu. Hasta ne zamandır buğday ekmeği yiyemediğini, canının ekmek istediğini söyledi. Peygamberimiz de etrafa haber gönderdi. Buğday ekmeği olanın getirmesini istedi. Bir süre sonra ekmeği getirdiler. Sonra oradan çıktık. Abdullah'ın babası Ömer de bizimleydi. Resulullah ona şöyle dedi. Bir hastanın ziyaretine gittiğinde ondan senin için dua etmesini iste. Zira hastanın duası meleklerin duası gibidir.
4: Bak bu çok güzel bir bilgi. Demek ki hastaların dualarını almalıyız.
5: Evet. Bugün de değişik bir hadise oldu.
4: Ne oldu? Merak ettim.
5: Peygamber Efendimiz bazı sahabilerle birlikte mescitte otururken Ensardan Hallat bin Rafi içeri girdi ve aceleyle namaz kıldıktan sonra Resulullah'a yaklaşarak selam verdi. Hallat'ın namaz kılışını göz ucuyla takip eden Resulullah onun selamını aldıktan sonra dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın buyurdu.
4: Allah Allah, neden?
5: Sonra Hallat namazını tekrar kıldı ve peygamberimizin yanına gelerek yine selam verdi. Resulullah selamını aldıktan sonra dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın buyurdu. Bu durum üçüncü defa tekrar edince Hallat seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki bundan daha güzel yapamıyorum. Bana doğrusunu öğretir misin dedi.
4: Nerede hata yapmış da namazı olmamış acaba?
5: Namazı çok hızlı kılmış. Peygamberimiz usulüne uygun olarak kılınması gereken namazı şöyle tarif etti. Namaz kılacağın zaman önce tekbir getir. Sonra Kur'an'dan kolayına gelen yerlerden oku. Ardından rükûya git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tam olarak doğrul. Peşinden secdeye git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Secdeden kalktığında belini iyice doğrult ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tekrar secdeye var ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra namazın tamamını bu şekilde kıl.
4: Resulullah da namaz kılarken tüm ayetleri tane tane okur, rükû ve secdelerini ağır ağır yapar ya. Demek ki huşu içinde olmamız için hızlı hareket etmememiz gerekiyor.
5: Evet, peygamberimiz sizden biriniz namaz kılarken Rabbi ile özel olarak konuşmaktadır diyor.
4: Bunu da öğrendiğim çok iyi oldu Enes'ciğim. Kardeşlerine de anlatayım da onlar da namaz kılarken dikkatli olsunlar.
5: Ha, anne, asıl söyleyeceğim şeyi yeni hatırladım.
4: Neymiş o?
5: Peygamberimiz bazen bana özel tavsiyelerde bulunuyor. Bu anları çok seviyorum. Geçen gece beni yanına çağırdı. Bir süre sohbet ettik. Sonra bana şöyle dedi. Yavrucuğum, kalbinde herhangi birine karşı bir aldatma veya samimiyetsizlik bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşam

0: anlayabileceksen bunu yap. Yavrucuğum, işte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur.
1: Bu söylediklerinin hepsi çok kıymetli oğlum. Bana dünyaları verseler bu bilgilerle değişmem. Kalbine hakim olmalısın derim ya sana hep. Bak peygamberimiz ne güzel açıklamış. Peygamberimize bu kadar yakın olduğun için ne kadar büyük imkan içinde olduğunu hiç unutma. Ve Allah'a bunun için şükret.
0: Şükrediyorum anne. Benim hayatta en sevdiğim insan o. Onun yanında olmak benim için en büyük nimet. Bu kadar zamandır onun yanındayım. Bana hiçbir iş için bunu niye öyle yaptın ya da bunu neden yapmadın demedi.
1: Aman dikkat et. Saygıda kusur etme oğlum.
0: Dikkat ediyorum anne, merak etme.
2: Mekke'den kaçan Müslümanlar Ebu Basir'in yanına ulaşmışlardı.
3: Kardeşlerim, hoş geldiniz. Allah'a hamdolsun. Bu yola çıktığımda tek başımaydım. Şimdi ne kadar çoğaldık.
4: Hoş bulduk Ebu Basir.
3: Ebu Cendel, senin adın anılınca Medine'de hava değişiyor. Orada kaldığım 3 gün boyunca Müslümanların senin için ne kadar üzüldüklerine şahit oldum. Seni zincirlere vurulmuş bir şekilde bırakıp dönmek zorunda kalmışlar. O halini unutamıyorlardı. Hatta o günden Ebu Cendel günü diye bahsediyorlar.
4: Evet, zor zamanlar geçirdik. Hamdolsun ki bunlar geride kaldı. Allah bana bir çıkış yolu gösterdi ve sizinle buluşturdu.
3: Çok iyi ettin. Birlikte tüm güçlüklerin üstesinden geleceğiz. Yalnız tanıdığım kadarıyla baban bunu kabul etmeyecek ve peşini bırakmayacaktır.
4: Evet, Süheyl bin Amr'ın oğlu olmak kolay değil. Bu ormanda beni bulması imkansız. Yalnız Ebu Basir, Mekke'de herkes senden bahsediyor. Tek başına 2 adamın hakkından gelmişsin. Babam da diğerleri de senden korkuyorlar. Hele de yanında insanların biriktiğini öğrenirlerse harekete geçemezler. Aylardır hapisteyim. Yeniden o kapana kısılmayacağım.
3: Süheyl kafesi hapsettiği oğlunun bir aslana dönüştüğünü fark edememiştir. Bu saatten sonra sana zarar veremez, merak etme. Buna ne sen izin verirsin ne de biz.
5: Evet, doğru.
6: Kesinlikle.
4: Eksik olmayın. Nereden baksanız 30 kişi olmuşuz. Bize bir lider lazım.
6: Evet, haklısın. Başımızda birinin olması gerek.
4: Ebu Basir'e ne dersiniz?
7: Neden olmasın? Biz buraya ona güvenerek geldik.
6: En cesaretlilerimizden biri o. Üstelik strateji geliştirme konusunda da başarılı.
7: Evet, hem peygamberimizle bizden fazla görüşme imkanı yakaladı. Dini konularda ona danışabiliriz.
6: İtirazı olan var mı?
8: Hemfikir olduğumuza göre liderimiz belli oldu Ebu Basir.
7: Hayırlı olsun. Mübarek olsun Ebu Basir.
9: Allah'a emanet. Allah'a emanet.
2: Ebu Basir'in etrafında toplanan Müslümanların sayısı gün geçtikçe artacak. Bu da müşriklerin ticaret kervanlarının geçtiği bu yolda onlar için bir tehlike oluşturmaya başlayacaktı. Böylece Hudeybiye Anlaşması'nın maddelerinden ilki Müslümanların lehine dönmeye başlamıştı. Suffe ashabı Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde kendilerine ayrılan bölümde kalmaya devam ediyordu. Herhangi bir mal varlığına sahip olmayan bu gençlerden, gündüzleri bulabildikleri işlerde çalışanlar, kazandıklarını akşam arkadaşlarıyla paylaşıyor, o günü Resulullah'la geçirmiş olanlar da öğrendiklerini orada olmayan arkadaşlarına anlatıyordu.
10: Selamun aleyküm.
11: Ve aleyküm selam, hoş geldin.
10: Hoş bulduk. Bugün ancak bu kadar hurma alabildim.
11: Yorulmuşsun, ne yaptın bugün?
10: Uzak mahallelerden birinde bir bahçe vardı. Sahibiyle anlaştık. Gün boyu kuyudan su çekerek fidanları suladım. Bunun karşılığında da şu gördüğün kadar hurma aldım.
11: Hava da çok sıcak, çok zor olmuştur. Allah razı olsun bize bu akşamki rızkımızı getirdin.
10: Cümlemizden. Siz neler yaptınız ben yokken?
11: Biz de bildiğin işlerle meşguldük. Mescitte namazları kıldık. Bazılarımız çarşının yolunu tuttu iş bulma umuduyla. Bazılarımız burada kaldık.
10: Bana anlatacağınız bir şey yok mu?
11: Var tabii, olmaz mı? Ebu Hureyre, bugünün malumatını sen versene.
12: Vereyim. Öğle vaktinde hep beraber oturuyorduk. Peygamber Efendimiz yanımıza uğradı ve... sizin hanginizin hayırlı, Hanginizin şerli olduğunu size bildirdim.

0: hangimizin hayırlı, hangimizin şerli olduğunu söylemek de duymak da cesaret isterdi. Bunun üzerine Resulullah sorusunu 3 kere tekrarladı. Nihayet aramızdan biri evet ya Resulallah diyebildi. O zaman Allah Resulü şöyle buyurdu. Hayırlınız kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır.
1: Kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunan kimse olmak. Hayırlı insanı ne güzel özetlemiş.
2: Bu arada adamın biri geldi ve ey Allah'ın nebisi, esirgenmesi helal olmayan şey nedir diye sordu.
1: Neymiş?
2: Peygamber Efendimiz önce su ve tuz dedi. Adam sorusunu tekrarlayınca yapacağın her hayır diye cevapladı onu.
0: Bugün peygamberimizin bana öğrettiği bir şey daha var. Onu da anlatayım da namaza hazırlanalım. Bilal birazdan ezan okur.
1: Anlat tabii. Ne oldu?
0: Allah Resulü bizi fidan dikmeye teşvik eder ya hep. Geçen gün çalıştığım bahçede, bahçenin sahibi bana bir fidan vermişti. Ben de bir an evvel onu dikmek istedim. Tam işimi bitirmiştim ki, peygamberimiz yanımda belirdi. Ebu Hureyre, o diktiğin nedir diye sorunca, kendim için bir fidan dikiyorum dedim. Peygamber aleyhisselam bu kez, senin için daha hayırlı bir fidan göstereyim mi dedi. Göster ya Resulallah dedim. Bunun üzerine peygamberimiz şöyle dedi. Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyük olandır de. Böyle söylersen her kelimeye karşılık cennette senin için bir ağaç dikilir.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İşçi işveren hakları. Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İşçiye ücretini alın teri kurumadan veriniz. İş, emek ve alın terinin karşılığını görmek ilahi bir yasadır. İnsan için çalıştığından başka bir şey yoktur ve çalışması da ileride görülecektir. Sonra onun karşılığı tam olarak verilecektir ve iman edip doğru ve faydalı işler yapanları mesken olarak altlarından ırmaklar akan cennetteki köşklere koyacağız. Ne güzel emek sarf edenlere verilen ödül. Sıkıntılara karşı sabırlı olanlara ve yalnız Rablerine güvenenlere şeklindeki Kur'an ayetleri bu hakikati ifade eder. Bu demektir ki çalışan insan hem maddi hem de manevi bir takım haklara sahip olur. Şüphesiz çalışan insanın sahip olduğu hakların başında ücret gelmektedir. Hadiste geçen alın teri kurumadan ifadesi, emeğin karşılığının geciktirilmeden verilip çalışanın mağdur edilmemesinden kinayedir. Bu itibarla işveren belli bir ücretle çalıştırdığı işçisini hem maddi hem manevi bakımdan kesinlikle mağdur etmemelidir. Onun hak ettiği ücret ve maaşı belirlenen tarihte noksansız ödemek mecburiyetinde olduğu gibi ibadetlerini yerine getirebilmesi için gerekli ortam ve şartları hazırlamak durumundadır. Çünkü inanç ve ibadet hürriyeti çalışan bir insanın en tabii temel hakkıdır. Onun vazgeçilmez ve dokunulmaz olan maddi ve manevi haklarına müdahalede bulunmaksa büyük zulüm ve haksızlık olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah Teala şöyle buyurur: Kıyamet günü üç kişinin hasmıyım. Benim adıma eman verip sonra vefasızlık eden bir adam. Hür bir kişiyi satıp parasını yiyen adam. Ve bir işçiyi ücretle tutup çalıştırıp da işini bitirince ücretini vermeyen adam. Resul-i Ekrem, köleler ve hizmetçiler Allah'ın sizin eliniz ve kudretiniz altına koyduğu kardeşlerinizdir. Onlara yediğinizden yediriniz, giydiğinizden giydiriniz. Üstesinden gelebilecekleri yükü onlara yükleyiniz. Şayet ağır ve zahmetli iş yükleyecek olursanız onlara yardım ediniz buyurarak kendilerinden iş ve verimlilik istenen işçi ve hizmetlilerin temel insan haklarından mahrum edilmemelerini şefkat, merhamet ve nezaketle yaklaşılarak onların desteklenmelerini emretmiştir. Bu emir ve talimatı hayata geçiren ticari müessesede çalışan dürüst bir işçi hak aramak için artık bir sendika peşinde koşmayacak. İşçiyle işveren birbirinin düşmanı değil, dostu ve mesai arkadaşı olacaktır. Sanayi toplumlarında görülen işçi sendikalarının gayri adil uygulamalardan, düşük ücretlerden ve kötü çalışma şartlarından dolayı ortaya çıktığı bilinir. Kuşkusuz İslam, iş ve ticaret ahlakının tam olarak hayata geçirildiği kurumlarda ve iş yerlerinde söz konusu sendikalara hiç de ihtiyaç duyulmaz. Emek ve alın terinin karşılığını hakkıyla alan, özlük hakları yakından takip edilen, iyi niyeti, safiyeti ve emeği istismar edilmeyen, sevinç ve üzüntüsü paylaşılan bir memurun veya işçinin kurum amirine ve işverene sevgi ve saygı duymaması mümkün değildir. İşçinin işveren üzerinde hakları olduğu gibi, işverenin de işçi üzerinde hakları vardır. İşçinin verilen işi kendi özel işi gibi tam olarak üstlenmesi, her türlü tahrip düşüncesinden uzak durup iş yerini kendi özel mülkü gibi koruması ve kollaması, görev ve yetkisini kötüye kullanmadan en iyi bir şekilde yerine getirmesi, son derece dürüst ve güvenilir olması gerekir. Ücretli olarak istihdam ettiklerinin en hayırlısı, kuvvetli ve güvenilir olanıdır ayetinden, iş ve ticaret hayatında işverene güven telkin etmenin ve bunu fiilen göstermenin kesinlikle yapılması gereken bir vazife olduğu anlaşılır.

0: وعنها رضي الله عنها قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن.
1: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı.

0: همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب.
1: همام بن حارث'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Sizden biri oruçlu iken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir.

0: وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم.
1: Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennetlikler 3 kısımdır. 1. Adaletli, yardımsever ve başarılı yetki sahibi. 2. Her akrabaya ve Müslümana karşı yufka yürekli, merhametli kişi. 3. İffetli, namuslu, çoluk çocuk sahibi olan kişi.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Yaşlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

geçti, sonra bir kısa ah. Ne gördüm? Serilmiş zemine sudanlı, başında ağlayarak bir zavallı seylanlı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekfini. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı fakat ruhu cavidanisi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي.
1: İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ı anmak dışında çok konuşmayın. Çünkü Allah'ı anmak dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insanlar ise katı kalplilerdir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه وَتَصَدَّقَ.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye: şu altınlarını al, ben senden yalnız arsayı satın aldım, bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona: ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince, o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara: sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi: benim bir oğlum var, öbürü: benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim: öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi.

0: وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
1: أبو رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor" dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.

0: وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك؟ قال: ولك. قال عاصم: فقلت له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
1: عاصم الأحول Abdullah bin Sercis'in radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Allah seni bağışlasın," dedim. "Seni de," dedi. Ravi Asım diyor ki, Abdullah bin Sercis bunu haber verince ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu şekilde bağış diledi, öyle mi?" dedim. "Evet, senin için de diledi," dedi ve şu ayeti okudu: "Ya Muhammed, hem kendi günahın hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için Allah'tan bağışlanma dile."

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder buyurmuştur. Bir rivayette ise şehitliğin faziletini gördüğünden denilmektedir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hicretin 17. senesinde Ebu Ubeyde bin el-Cerrah komutasındaki İslam ordusu, Şam'a gelen Hazreti Ömer'le Suriye-Hicaz sınırındaki Ser köyünde buluşur. Ebu Ubeyde, Şam civarında veba salgını olduğunu bildirir. Hazreti Ömer de durumu görüşmek üzere muhacir ve ensarı toplar ve istişarelerde bulunur. Ne var ki istişarelerden bir sonuç alınamaz. Kimi, sen bir görev için çıktın, bundan geri dönmeni uygun görmüyoruz derken, kimi de insanları tehlikeye atmanı doğru bulmuyoruz der. Hazreti Ömer istişarelerine devam eder ve son olarak Mekke fethine katılmış muhacirlerle Kureyş'in ileri gelenlerini toplar. Bu son istişareden ittifakla geri dönme ve insanları veba tehlikesine atmama görüşü çıkar. Bunun üzerine Hazreti Ömer Medine'ye dönülmesi emrini verir. Fakat ordu komutanı Ebu Ubeyde bu durumu kader inancıyla bağdaştırmamış olacak ki halifeye Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diye sorar. Hazreti Ömer, keşke bunu sen söylemiş olmasaydın ey Ebu Ubeyde. Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderine kaçıyoruz diye cevap verir ve şöyle devam eder: develerini otlatmak için biri verimli, diğeri kıraç, 2 yamaçlı bir vadiye götürsen ve onları ister otu bol bir yerde, ister çorak yerde otlatsan, sonuçta her iki yerde de Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın diye sorar. Bu sırada daha önce bir işi için aralarından ayrılmış olan Abdurrahman bin Avf çıka gelir ve bu konuyla ilgili bende bir bilgi var diyerek Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakleder: şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın. Kararının isabetli olduğu Resulullah'ın hadisiyle de teyit edilince Hazreti Ömer Allah'a hamd eder, orduya geri çekilme emri verip Medine'ye döner.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ya eyyuhannas, ala inna rabbakum vahid, ve inna abakum vahid, ala la fadla li arabiyyin ala a'cami, ve la li acemiyyin ala arabi, ve la li ahmar ala esved, ve la esved ala ahmar, illa bittakva.
0: Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Dikkat edin! Hiçbir Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, hiçbir beyazın siyahiye, siyahinin de beyaza, takvadan başka bir şeyle üstünlüğü yoktur. Peygamber Efendimiz, yaklaşık 100 bin kişinin dinlediği veda hutbesinde tüm insanların yaratılışta eşit olduğuna işaret etmiş, renklerinden, ırklarından ya da dillerinden dolayı bir grubun diğerinden üstün olmadığını belirtmiştir. Sözlerinin devamında insanı yücelten değerin ne olduğunu açıklamıştır. Şüphesiz Allah katında en değerliniz, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Peygamber Efendimiz veda haccı öncesinde de insanların bir ırka veya millete mensubiyeti dolayısıyla üstün olmayacağını belirtmişti. İslam'ın cahiliyeden kalma bir değer yargısı olan ırkçılık ve kabileciliği ortadan kaldırdığını uygulamalarıyla ashabına öğretmişti. Bilal-i Habeşi'ye kızan Ebu Zer ona "Siyah kadının oğlu" diye bağırmıştı. Bilal durumu Allah Resulüne anlattı. Peygamberimiz Ebu Zer'e, "Onu anasının zenci olmasıyla mı ayıpladın? Sen kendisinde hala cahiliye adeti bulunan bir kimsesin" diyerek onu ikaz etti. İnsan, Allah'ın takdiriyle bir ailenin, bir ırkın, bir milletin içine doğar. İçinde yaşadığı toplumu sevmesi, onun değerlerine sahip çıkması, ırkçılık olarak değerlendirilmez. Sevgili Peygamberimiz şu sözleriyle hangi davranışın ırkçılık olarak değerlendirileceğine açıklık getirir. Kişinin kavmine zulümde yardımcı olması ırkçılıktır, kavmiyetçiliktir. Irkçılık, kendi ırkını diğer ırklardan üstün görmek ve toplumu oluşturan esasın ırk olduğunu ileri sürmektir. Böyle bir yaklaşım, sakınılması gereken kötülüklerin başında yer alır. Vatanını, milli değerlerini Allah rızası için savunurken ölen, şehitlik mertebesine yükselir. Fakat Peygamberimizin ikazını dikkate almayanı, tehlikeli bir son beklemektedir. Irkçılık yapmak için savaşan, ırkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık için savaşan bizden değildir. Irkçılık üzere bunun uğruna ölen bizden değildir. 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل بيتي فيصلي 2، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي 2.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.
0: عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki: ey Adem oğlu, infak et ki sana da infak edilsin.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
1: Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zandan sakının, çünkü zan sözün en yalanıdır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamber Efendimizle kıyamet günü alimlerin önünde yürüyeceğini söyleyerek ilmi kişiliğini övdüğü genç sahabisi Muaz bin Cebel arasında Muaz'ın Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin? Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim. O konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan, Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim. Resulullah'ın sünnetinde de yoksa, kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Resulünün elçisini, Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun buyurmuştu.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacak.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. فقال له طاووس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabiinden olan ravi Tavus İbni Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbni Abbas, ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi.
0: وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول.
1: براء بن عازب رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku: Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim derdi. Ayrıca bu rivayette son sözlerin bunlar olsun ifadesi yer almaktadır.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: أقضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا. قال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم.
1: İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd'ı ziyarete geldiler. Hazreti Peygamber onu baygın bir halde görünce, "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder," buyurdu.

0: وإن مات على فراشه.
1: Sehil bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Katade'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'le Ebu'l-As bin Rebi'den olan kız torunu Ümame kucağında olduğu halde namaz kılardı. Ayağa kalktığı zaman onu kucağına alır, secdeye vardığı zaman bırakırdı.

0: Hüsnü Hal.
1: Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen, yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde, ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz, yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize, bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil, içinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil, saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil, kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar, ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdedeyken sırtından inermiş.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: حط عنه ألف خطيئة.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır diye sordu. Resul-i Ekrem 100 kere Subhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir buyurdu.
0: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة.
1: Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum dedi. Bunu duyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve içinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi: bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisi

0: kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
2: وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار.
3: Ebu Abs Abdurrahman bin Jubeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz.

0: أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun dedi. Ümmü Saib, Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال له أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Beş vakit namaz, iki cuma namazı ve iki Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام.
1: أبو موسى رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, namazda insanların en fazla sevap alanı, evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse, tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir gün Enes bin Malik ve Resulullah birlikte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazdan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır, senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin ey celal ve ikram sahibi. Ey hay, ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve kayyum, kainatı idare eden, senden istiyorum," diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü, adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azamla dua etti," buyurdu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de en güzel isimler El Esmaül Hüsna, Allah'ın güzel isimleridir. O halde ona o güzel isimlerle dua edin buyurulmuştur.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La yectemi'ul iman vel küfr fi kalbi imrin ve la yectemi'us sidq vel kezb cemi'a. ولا تجتمع الخيانة والأمانة جميعا.
0: Bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hainlikle güvenilirlik bir arada bulunmaz. İslam dini hakikate, doğruluğa ve hakkı söylemeye büyük önem vermiştir. O kadar ki doğruluk ve dürüstlük anlamına gelen sıdk, peygamberlerin sıfatlarının ilkidir. Söz ve davranışlarında dosdoğru olup yalandan kaçınmak, sevgili peygamberimizin en önemli özelliklerinden biri olduğu kadar, müminlerin de en önemli özelliklerindendir. İnsanın söz ve davranışlarında doğruluğu esas alıp yalandan kaçınması, hem dini, hem ahlaki, hem de dünyevi açıdan gereklidir. Fert ve toplumun sağlıklı bir hayata sahip olması için insanın söz ve davranışlarında doğruluğu esas alıp yalandan kaçınması hem dini, hem ahlaki, hem de dünyevi açıdan gereklidir. Fert ve toplumun sağlıklı bir hayata sahip olması için insan ilişkilerinde yalandan uzak durularak dürüstlüğün esas alınması gerekmektedir. Zira bir toplumda yalan dedikoduya, dedikodu, insanların birbirine karşı nefret beslemesine ve nihayetinde düşmanlığa yol açar. İnsanların arasında düşmanlığın hüküm sürdüğü bir ortamdaysa, güven içinde yaşamak imkansız hale gelir. Söz ve davranışlarıyla ümmeti için en güzel örnek olan Allah Resulü, yalan konusunda o kadar hassas davranmıştır ki, çocuklara yalan söylenmesini, hatta yalan söyleyerek şaka yapmayı dahi yasaklamıştır. Nitekim bir defasında bir kadının çocuğunu çağırıp "Gel sana bir şey vereceğim" dediğini işittiğinde "Ne vereceksin?" diye sormuş. Kuru hurma cevabını alınca "Dikkatli ol. Ona bir şey vermemiş olsaydın bu senin için bir yalan olarak yazılacaktı." buyurmuştur. Yine Allah Resulü "Yalancılıktan kaçının. Çünkü ister

0: ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun, yalan söylemek Müslümana yakışmaz buyurarak konunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Allah'ın varlığına ve birliğine gönülden iman ederek hem kendisini yaratana hem de tüm varlıklara karşı dürüst davranma sözü veren mümine yalan söylemek yakışmaz. Zira Peygamber Efendimizin tanımıyla mümin, insanların kendisinden emin olduğu kişidir. Özü ve sözü bir olmak anlamında doğruluk, insanın niyetinin söz ve davranışlarıyla uyum içinde olmasını ifade eder. Doğruluk ve dürüstlük, insanın vicdanını huzura kavuşturur. Ruh dünyasını aydınlatır ve genişletir. Bu özellikleri kendisinde barındıran her bir Müslüman, Allah'ın da, insanların da, dünya ve ahirette razı olduğu bir kul haline gelir ve ebedi mutluluğu yakalar. Mükafat olarak da cennete girer.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İtban bin Malik bir gün Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ey Allah'ın Resulü, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "İnşallah bunu yapacağım," buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebubekir'le birlikte İtban'ın yanına gelen Hazreti Peygamber eve girdi. Daha oturmadan İtban'a evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse İtban'ın evinde toplandı. İçlerinden biri, "Malik bin Dühşun nerede?" diye sordu. Orada bulunanlardan biri ise, "O bir münafıktır. Allah ve Resulünü sevmez," dedi. Bunun üzerine Efendimiz o kimseye, "Öyle deme. Görmüyor musun ki o la ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor," buyurdu. O kişi de, "Allah ve Resulü en iyi bilendir," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Şüphesiz ki Yüce Allah kendi rızasını umarak la ilahe illallah diyen kimseye ateşi haram etmiştir," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
4: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Kureyş'in Beni Esed koluna mensup olan Hakim bin Hizam, ticaretle uğraşan zengin bir adamdı. Hazreti Hatice'nin yeğeni ve Hazreti Peygamber'in gençlik arkadaşıydı. Hakim bin Hizam akıllı, cesur ve itibar gören biriydi. Kalbindeki nur parlamadan evvel Kureyş kabilesinin İslam aleyhine gerçekleştirdiği bazı faaliyetlere katılmıştı. Hicret gecesi Hazreti Peygamber'i öldürmek amacıyla Darü'n-Nedve'de toplanan Kureyşliler arasında Hakim de vardı. Müslümanlar bir vadiye hapsedilip sosyal ve ekonomik muhasara altında aç bırakılırken arkadaşı Ebu'l-Bahteri ile birlikte onlara yiyecek götüren de oydu. Bu yolda Ebu Cehil önlerini kesmiş, onları engellemeye çalışmıştı.
1: Böyle olmaz, bu hiç doğru değil.
2: Bence de yaptıkları çok yanlış ama yine de onlar bizim akrabamız.
1: Biri geliyor.
2: Kim bu böyle bu vakitte?
3: Durun bakalım orada. Hey siz ikiniz, size diyorum. Hakim bin Hizam ve Ebu'l-Bahteri. Nereye gidiyorsunuz böyle gece vakti?
1: Vadiye gidiyoruz Amr.
2: Evet Amr, çekil yolumuzdan.
3: Ya sırtınızdaki yükler, onlar da mı vadiye gidiyor?
1: Evet, onlar da vadiye gidiyor.
3: Demek o sefillere yiyecek götürüyorsunuz ha?
2: Onlar bizim akrabamız.
3: Haşimoğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
1: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Amr. Onu aç bırakamam.
2: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
3: Hemen bitebilir aslında. Çok kolay. Muhammed'i terk ederlerse hemen biter.
1: Halam Muhammed'i bırakmaz. Ondan vazgeçmez.
3: O zaman ölene kadar orada çürür giderler.
2: Ne olursa olsun onlar bizim kanımızdan. Bu şekilde aç kalmaları kabilemiz adına bir utanç sayılır.
3: Asıl bizim tanrılarımızı terk etmeleri utançtır. İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurumda değil.
1: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
3: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksiniz.
2: Yettin artık.
3: Bırak beni. Bırak beni.
0: Ebu'l-Bahteri ile Ebu Cehil arasında kanlı bir kavga yaşandı. Hepsi de Allah'ın Resulüne düşmanlık ediyordu. Ancak hiçbiri Ebu Cehil kadar merhametsiz değildi. Hakim bin Hizam Allah'ın elçisini tasdik etmemişti. Lakin halası Hazreti Hatice'nin aç kalmasına da gönlü razı olmamıştı. Müslümanlar çok zor günler yaşamışlar ve sonunda zorla çıkarıldıkları Mekke'yi fethetmek için geri dönmüşlerdi. Hakim bin Hizam Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman oldu. Fetihten bir ay sonra yaşanan Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini almış, ilk kargaşanın ardından gelen zaferde üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Ancak elde edilen ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı.
1: Ey Allah'ın Resulü, ben bunun için savaşmıyorum elbette ama bana verilen ganimet çok az. Bunu bir daha değerlendirsen.
0: Resul-i Ekrem bu şikayetten sonra eski dostu Hakim bin Hizam'a daha fazla ikramda bulundu. O müellefe-i kuluptan biriydi. Kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biri. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın arttırılmasını istiyordu. İkinci ricasını da kırmadı cömert peygamber ama Hakim verilen ganimeti yine yeterli bulmadı.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen cömert birisin. Lakin bana verilen ganimet benim beklediğimin altında. Ben bundan daha fazlasını bekliyordum.
0: Onun bu talebine karşı Hazreti Peygamber, ey Hakim dedi. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa onun için malın bereketi kaçar dedi. Hakim bin Hizam duyduğu bu sözlerden çok etkilendi ve şöyle dedi.
1: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
0: Hakim bin Hizam Allah'ın Resulüne verdiği bu sözü tuttu. Hatta Resulullah'ın vefatından sonra da Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in kendisine hazineden tahsis ettikleri payı bile almadı.
3: Hadislerin hikayeleri.

0: عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
1: Ebu Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes: evet, vardı dedi.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه.
1: İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.
0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a hamd ile başlanmayan önemli her iş bereketsizdir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rükûda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır.

Çocuk, sevgi ve şefkat meyvesi. Ebu Derda'nın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki siz kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. O halde çocuklarınıza güzel isimler koyun. Mekke ile Medine arasında uzayıp giden hicret yolunun yolcusu bu defa hamile bir anneydi. Sevgili Peygamberimizin sadık dostu Hazreti Ebubekir ile birlikte aynı yollardan geçeli 2 sene olmuştu. Kutsal yolculuklarında onlara gizlice azık taşıyan, kuşağını ikiye bölüp su kırbasını ve azık torbasının ağzını bağlayan Esma, aşina olduğu kum tepelerini şimdi kendisi tırmanıyordu. Ama bu defa meşakkat bir başkaydı. Bebeğinin doğumuna sadece birkaç gün kalmış olması onu yordukça yoruyor, mesafe tükenmek bilmiyordu. Sonunda Medine yakınlarındaki Kuba köyü görünmüştü. Nihayet Esma'yı babası Hazreti Ebubekir'e ve Allah Resulüne kavuşturacak olan çetin yolculuk sona ermişti. Ama Kuba'da onu bekleyen bir başka sürpriz vardı. Yavrusunun da anne karnındaki yolculuğu sona ermiş ve ailesine kavuşma anı gelmişti. Esma'nın Kuba'da doğum yapması sadece kendisini değil, daha önce hicret eden bütün Müslümanları sevince boğmuştu. Bu minik oğlan, Medine'de doğan ilk muhacir evladıydı. İçlerinden bir türlü atamadıkları korku sona ermiş, Yahudilerin Medine'ye göç eden Müslümanlara büyü yaptıkları ve bir daha çocukları olmayacağı şeklinde dalga dalga yayılan söylenti asılsız çıkmıştı. Kıymetli bir bebekti. Dedesi Hazreti Ebubekir, babası cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Zübeyir bin Avvam'dı. Annesi onu Peygamber Efendimizin kollarına bıraktığında daha ne bir adı ne de dünya nimetleriyle tanışıklığı vardı. Allah Resulü bebeği şefkatle kucakladı. Bu küçük töreni izleyenlerden bir hurma istedi ve hurmayı bir süre ağzında ıslatarak yumuşattıktan sonra bebeğin damağını bu hurmayla ovdu. Sonra dua etti Peygamberimiz. Bebeğin hayatı için hayır ve bereket diledi ve adı kondu. Abdullah, geleceğin halifesi, cesur ve abid kumandan Abdullah bin Zübeyir. Zor ya da kolay, neşeli ya da hüzünlü, ümitli ya da ümitsiz, hangi şartlarda olursa olsun hayata merhaba diyen her bebek, Allah'ın emanetine

yakışır bir karşılamayı hak eder. Yüce Rabbimiz kız mı erkek mi olacağını belirleyip rızkını ve ecelini tayin ettikten sonra onu bu dünyayla tanıştırmıştır. Büyüklerin kucağına zorlu bir sınav olmakla beraber evlerine daha fazla rızık girmesine vesile olacak ve hayatlarına neşe katacak yeni bir emanet yollamıştır. Bu taze cana verilecek emek bir ömür sürecektir. Çünkü insan evladı hayatı boyunca ebeveyninin ilgi, sevgi, şefkat ve desteğini yanı başında hissetmeye muhtaçtır. Anne babası maddi ve manevi her türlü yardımdan oluşan görevler listesini aslında onun doğumundan önce okumaya başlamıştır bile. Doğum yeni bir merhaledir sadece. Hayat boyu tırmanacağı merdivenlerin ilk basamağı, kat edeceği mesafelerin ilk durağıdır. Bebeğin doğumuyla aileye yeni bir ferdin katılması heyecan uyandırdığı kadar sorumluluk duygularını da pekiştirir. Her ne kadar ailenin diğer fertleri yaşlarına göre yeni yükümlülükleri paylaşmak durumunda kalsalar da şüphesiz yükün ağır kısmı anne babanın omzundadır. Özellikle anne baba eğer bize iyi ve sağlıklı bir çocuk verirsen elbette şükredenlerden olacağız diye dua eden ama bebek dünyaya geldikten sonra onu gönderene ortak koşan ebeveynlerden olmamalıdırlar. Cinsiyetine bakmaksızın yavrularını bağırlarına basmalı, kızı olunca utanıp üzülen ama oğlu olunca sevinip coşan cahiller güruhuna katılmamalıdırlar. Dünya hayatının süsü olan çocuklarının ne kadar değerli birer nimet olduğunu akıllarından çıkarmamalı, aynı zamanda Allah'ın onlar vasıtasıyla kendilerini imtihan ettiğini göz ardı etmemelidirler. İlk günden itibaren çocuklarına merhametin en derinini ve muhabbetin en safını sunmalıdırlar. Peygamber Efendimizin hayatına baktığımızda çocuk gibi masum bir misafire ilk ikramın hurma olduğunu görürüz. Bir lokmacık yumuşatılmış hurma dualar eşliğinde bebeğin ağzına verilirken hayata tatlı bir başlangıç yapılmış olmaktadır. Elbette doyumluk değil tadımlık olan bu lokmayı emen bebek hemen ardından anne sütüyle tanışacak ve 2 yıla kadar uzanacak bir süreçte annesinden beslenecektir. Hurmanın bereketli bir gıda olduğunu belirten Resulullah, küçük yardımcısı Enes'in yeni doğan kardeşini de tahnik denilen bu gelenekle karşılamıştır. Nitekim annesi Ümmü Süleym'in bebeği henüz emzirmeden önce kendisine verip peygamberimize gönderdiğini anlatan Enes sözlerine şöyle devam etmektedir. Resulullah'ı bulduğumda zekatlık hayvanları damgalamakla meşguldü. Beni görünce galiba Ümmü Süleym doğum yaptı dedi ve hemen elindeki damga aletini bıraktı. Ben de bebeği onun kucağına koydum. Medine'nin ac ve hurmasından bir tane isteyen Allah Resulü hurmayı eriyene kadar ağzında çiğneyip yumuşattıktan sonra bebeğin ağzına tuttu. Hurmanın tadını alan bebek yalanmaya başlamıştı. Bunun üzerine Ensar'ın hurmayı nasıl sevdiğine bir bakın buyuran Resulullah yavrunun yüzünü okşadı ve ona Abdullah ismini verdi. Bebeğe hayır ve bereket dualarıyla hoş geldin demek Peygamber Efendimizin adetidir. Ashab yeni doğan yavrularını kucaklayıp vakit kaybetmeden onu ziyarete getirdiklerinde Peygamberimiz bir yandan hurmayla çiğnem yaparken bir yandan da dua buyururdu. Muhterem bir ağızdan dökülen dualarla ruhu okşanan bebek için kendisi adına Allah'a yalvaran bir sesi dinlemek ne büyük bir huzurdur. Oğlunu bu mutluluktan mahrum bırakmak istemeyen Ebu Musa da bebeği yanına getirdiğinde Peygamberimiz dualarla birlikte ona İbrahim adını verdiğini ve ezdiği bir hurmayı onun ağzına koyduğunu anlatmaktadır. Ad koymaysa başlı başına bir törendir. Çok eski zamanlardan beri insanların ismiyle müsemma olmasını umdukları çocukları için ad seçerken ne kadar özenli davrandıklarına tarih şahittir. Ömür boyu anılacağı bu adı bebeğin kulağına söylemek için yapılan törenler bugün de devam etmektedir. İşte bu zincirin bir halkası olarak Peygamberimiz de çocuğa isim koymayı sıradan bir olay kabul etmeyip önemsemiştir. O, "Muhakkak ki siz kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız.
O halde çocuklarınıza güzel isimler koyun buyururken anne babalara bu konudaki sorumluluklarını hatırlatmaktadır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ashab-ı kiram Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, biz kıyamet gününde Rabbimizi görebilecek miyiz?" diye sormuşlardı. Resulullah, "Siz 14. gecede ayı görmek için itişip kakışarak birbirinize zahmet verir misiniz?" diye sorduğunda sahabiler, "Hayır ya Resulallah" diye karşılık vermişlerdi. "Siz güneşin önünde hiçbir bulut yokken onu görme hususunda birbirinize sıkıntı verir misiniz?" dediğinde, "Hayır ya Resulallah" demişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Siz cennette Rabbinizi işte böyle göreceksiniz" buyurdu.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله.
1: Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur.

0: وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا.
1: Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki, ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قالت: وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: متى دخل هذا الكلب؟ فقلت: والله ما دريت به. فأمر به فأخرج. فجاءه جبريل عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك ولم تأتني. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
1: عائشة'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir: Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine, "Ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi?" diye sordu. Ben de, "Vallahi bilmiyorum," dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben, "Geleceğini vaat etmiştin, oturup bekledim ama gelmedin," deyince Cebrail aleyhisselam, "Evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz," demiştir.

0: وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
1: Lakit bin Sabira'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün ya Resulallah bana abdesti tarif eder misin dedim. Abdest azasını güzelce yıka. Parmak aralarını ovuştur. Oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
1: ابن مسعود رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ancak şu iki kişiye gıpta edilir. Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu'l-Hayra Es-Sadi anlatıyor. Hasan bin Ali'ye Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ne öğrendin diye sordum. Dedi ki: Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şunu öğrendim. Seni şüphelendireni bırak, şüphelendirmeyene bak. Çünkü doğruluk, kalbin tereddütsüz biçimde huzura ermesidir. Yalansa, şüpheden ibarettir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazınızı vitir ile noktalayın.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım: her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
1: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem, elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu.

0: Fatiha.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Mesud. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem amellerin Allah katında en güzeli hangisidir diye sordu. Vaktinde kılınan namaz buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Sonra anne babaya iyilik yapmak buyurdu. Sonra hangisidir deyince, sonra Allah yolunda cihad etmek buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde, evde geçireceği zamanı üçe böler, bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler, ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi. Hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.

0: 的。
1: وعنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Necid'den bir grup insan peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ensar'dan 70 adam gönderdi. Bunlara Kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceliğin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varmadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında Allah'ım bizim haberimizi Peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi: Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar Allah'ım bizim haberimizi peygamberimize ulaştır, biz sana kavuştuk ve senden razı olduk, sen de bizden razı ol diye niyaz ettiler.

0: وعنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فينظرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، ويأتونه فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وأنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir davetteydik. Kendisine bir koyunun kolu ikram edildi. O etin bu kısmını severdi. Ondan bir lokma kopardı, sonra "Ben kıyamet gününde insanların efendisiyim. Bunun sebebini bilir misiniz?" diyerek şöyle buyurdu: "Allah Teala gelmiş geçmiş herkesi kıyamet gününde düz ve geniş bir sahada toplayacaktır. Öyle ki onları gözeten biri hepsini görebilecek, onlara seslenen biri de sesini hepsine duyurabilecektir. Güneş de insanlara yaklaşacaktır. O kadar ki artık mahşer halkının hüzün ve sıkıntısı dayanılmayacak bir dereceye varacaktır. Bunun üzerine insanlar birbirlerine, içinde bulunduğunuz şu dayanılmaz hali görmüyor musunuz? Rabbinize karşı size aracılık, şefaat yapacak birine bakmayacak mısınız?" diyecekler. Bunun üzerine içlerinden bazısı bazısına, "Bu babanız Adem aleyhisselam olabilir" der ve bunun üzerine Adem'e aleyhisselam gelerek, "Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni eliyle yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi, hayat verdi. Meleklere emretti ve sana secde ettiler, saygı gösterdiler. Seni cennete yerleştirdi. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz hali görmüyor musun?" diyecekler. Adem de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü bana cennetteki o ağacın meyvelerinden yemeyi yasaklamıştı. Ben ise ondan yiyip Allah'a asi olmuştum. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Nuh'a aleyhisselam gidin" diyecektir. Onlar da Nuh peygambere gidip, "Ey Nuh, sen yeryüzündeki insanlara gönderilen resullerin ilkisin. Allah seni Kur'an'da çok şükreden kul" diye nitelendirdi. "İçinde bulunduğumuz dayanılmaz vaziyeti görmüyor musun? Bizim için Rabbine aracılık edemez misin?" diyecekler. Nuh da aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle kavmimin helaki için dua etmiştim. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İbrahim'e aleyhisselam gidin." Onlar da Hazreti İbrahim'e varıp, "Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve yeryüzündeki halk içinde Allah'ın dostusun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? içinde bulunduğumuz şu dayanılmaz halimizi görmüyor musun?" diyecekler. İbrahim de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle 3 yerde yalan söylemiştim. Bu yüzden ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Musa'ya aleyhisselam gidin." Onlar da Musa'ya aleyhisselam varıp, "Ey Musa, sen Allah'ın Resulüsün. Allah sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu halimizi görmüyor musun?" diyecekler. Musa aleyhisselam da onlara, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle emrolunmadığım halde bir adamı kazara öldürdüm. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İsa'ya aleyhisselam gidin." Onlar da İsa'ya aleyhisselam varıp, "Ey İsa, sen Allah'ın Resulü ve onun Meryem'e verdiği sözüsün. Allah'ın üflemesiyle vücuda gelen bir ruhsun. Sen ki daha beşikteyken insanlarla konuştun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun?" diyecekler. Hazreti İsa da onlara, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi," dedi ve herhangi bir günah söylemedi. "Ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gidin," diyecek. Onlar da Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. Bir diğer rivayette bana gelirler ve, "Ya Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun?" diyecekler. Bunun üzerine ben de hemen Allah Teala'nın arşı altına varıp Rabbime secdeye kapanacağım. Secdede Allah benden evvel hiçbir peygambere ilham etmediği en güzel hamdü senayı bana ilham buyuracak. Sonra Yüce Allah bana, "Ya Muhammed, başını secdeden kaldır. İste, dilediğin verilecek. Aracılık et, kabul edilecek," buyuracaktır. Ben de secdeden başımı kaldırıp, "Ümmetim ey Rabbim, ümmetim ey Rabbim, onları bağışla," diyeceğim. Yüce Allah bana, "Ya Muhammed, ümmetinden hesap ve sorguya lüzumu olmayanları cennet kapılarından olan sağ kapıdan koy. Onlar cennetin diğer kapılarından girişte de diğer insanlarla ortaktırlar," buyuracaktır, dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin sonunda, "Bu canı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki cennetin kapılarındaki iki kanadın arası Mekke ile Hecer, Bahreyn yahut Mekke ile Suriye'deki Busra arası kadar geniştir," buyurdu.
0: عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به.
1: أبو المنذر أبي بن كعب'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ali bin Ebu Talip'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktığında şöyle derdi: yüzümü hanif, hakka yönelmiş olarak gökleri ve yeri yaratan Allah'a döndürdüm. Ben müşriklerden, Allah'a ortak koşanlardan değilim. Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Allah'ım, bütün hayır senin elindedir. Şer ise sana nispet edilmez. Şerle sana yaklaşılmaz.
4: Kırk hadiste güzel ahlak.
5: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
6: Men yuhramir rifqa yuhramil hayra kulleh.
5: Rıfktan mahrum kalan bir kimse hayrın tamamından mahrum kalmıştır. Sevgili Peygamberimiz bir gün ashabıyla sohbet ediyordu. Müminin sahip olması gereken güzel özellikleri özlü bir benzetmeyle şöyle dile getirdi: mümin bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer. Hep güzel şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi dökmez, kırmaz, bozmaz. Allah Resulü bu benzetmesiyle mümini kırıp dökmeyen, yararlı ve nazik bir insan olarak tanımlamıştır. Müminin gönlünde kötüye değil iyiye, zararlıya değil faydalıya, olumsuza değil olumluya yer ayırması gerektiğini ifade etmiştir. Rıfk, yumuşak huylu ve yararlı olmak, uyumlu ve nazik davranmak anlamlarına gelir. Sertliğin ve kaba davranışın zıddıdır. Rıfk kökünden türeyen refik ise, nazik davranan kişi, dost demektir. Rıfk, ummadığımız kapıları açacak olan anahtardır. Bunun sayesinde müminler arasında bağlar kuvvetlenir, Allah'ın rızası kazanılır. Nezaketli ve yumuşak huylu olma hususunda en güzel örneğimiz Allah Resulü'dür. O, hayatının her anında müminlere zarif, nazik ve edepli olmayı tavsiye etmiştir. Sevgili Peygamberimiz, başta ailesi olmak üzere yakınlarına, arkadaşlarına kibar davranmayı hiçbir zaman elden bırakmamıştır. Allah Resulü sadece insanlara değil, kainattaki her bir varlığa şefkat, merhamet ve nezaketle davranmıştır. O bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur: rıfk, zarif davranış, işe güzellik katar. Rıfktan, zarafetten yoksunluksa işi kusurlu kılar. Allah Resulü bizlere her türlü aşırılıktan, kabalıktan, şiddetten uzak durmayı öğütlemiştir. Zira sevgili Peygamberimiz mümini şöyle tanımlamıştır. Namusa dil uzatan, lanet eden, çirkin işler yapan, edepsiz konuşan kimse olgun bir mümin değildir. Mümin nezaket sahibidir. Sade ve zarif haliyle kibar ve anlayışlı tavırları benimser. Bütün işlerini nezakette yürütür. Şüphesiz Allah Teala refiktir, rıfkı sever. Sertlik ve benzeri hallere vermediği karşılığı yumuşak huylulukla yapılan işlere verir.

0: getirir, hadisini hayatına aktarır.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
1: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur: Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir.

0: وعنه قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابة.
1: عبد الله بن عمر رضي الله عنه anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz Hibban adındaki o kişiye, alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayete göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şu idi: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا.
1: ابن مسعود radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: şu insandır, şu da onu kuşatan ecelidir. Bu dışarı uzanan da emelidir. Şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar. O da olmazsa bir başkası gelir.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi içinize bir ilke olarak yerleştirin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah yuları liften yapılmış Yafur isimli merkebine bindi ve "Haydi Muaz, sen de bin," diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz, Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle önce binmek istemedi. Ancak Resulullah binmesi için ısrar edince Muaz onun terkisine binmeye çalıştı. Ama Muaz'ın binmesiyle huysuzlaşan merkep silkinerek ikisini de yere düşürdü. Kutlu elçi gülerek yerden kalktı. Muaz ise olanlardan kendisini sorumlu tutmuş gibiydi. Kendisine kızarak ayağa kalktı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep Hazreti Peygamber'le Muaz'ı nihayet taşımaya başlamıştı. Hazreti Peygamber elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi. Tam bir sevgi ve bağlılıkla "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi Muaz. Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel!" diyerek seslendi. Aynı teslimiyetle "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," diye cevap verdi yine Muaz. Sonra bir süre daha gittiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi. Acaba ne diyecekti Resulullah? İyice meraklanmıştı Muaz. Belli ki önemli bir şeydi diyeceği. Artan bir merakla tekrar "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi. Efendimizin dilinden dökülen ifade şöyleydi: "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" Her zamanki saygılı tavrıyla "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedi ve sustu Muaz. Sabırsızlıkla Hazreti Peygamber'in anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır." Hazreti Peygamber ve genç sahabi bir süre daha merkep üzerinde yolculuklarına devam ettiler. Sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi yine. Muaz "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," diyerek cevabını yineledi. Resulullah "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz "Allah ve Resulü daha iyi bilir," diyerek cevabı beklemeye başlamıştı. Resulullah "Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır," sözleriyle müjdeli haberi verdi. Duydukları karşısında heyecanlanan Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, insanlara bunu müjdeleyeyim mi?" diye sordu. Resul-i Ekrem ise, "Hayır, müjdeleme. Zira bu müjdeye güvenip gevşeyebilirler," cevabını verdi.

Ölçü ve Tartı. Cabir bin Abdullah radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylemiştir: tarttığınız zaman ağır tartın. Resul-i Ekrem'in bu emir ve talimatından ölçü ve tartı işlerinde satıcıların çok dikkatli ve dürüst davranmaları, hatta tartının müşteriye avantaj sağlayacak şekilde yapılması gerektiği anlaşılır. Zira eksik tartmak da bir nevi hırsızlıktır. Ağır tartın cümlesinin orijinal formunda geçen ircah kelimesi, iki kefesinden birini mal ve eşyanın bulunduğu taraf meyledecek şekilde teraziyi ağır tutarak tartıyı gerçekleştirmek demektir. Şüphesiz bu uygulama helal yolla kazanç peşinde olan fedakar satıcıya itimadı artırdığı gibi aldatılmadığını, aksine kendisine cömert davranıldığını gösteren müşteri için de bir mutluluk vesilesi olacaktır. Resul-i Ekrem alışverişlerde ölçü ve tartının kullanılmasını teşvik etmiş ve bu hususta ümmetine örnek olmuştur. Resul-i Ekrem'in şu hadisleri dikkat çekicidir: sattığın zaman ölçerek sat, aldığın zaman da ölçerek al ve yiyeceklerinizi ölçünüz, tartınız ki sizin için bereketli olsun. İmam Buhari bu hadisi kişinin ailesine sarf etmek üzere satın aldığı erzağı ölçüp tartmasının müstehap oluşu manasına gelen bab, konu başlığı altında rivayet eder. Demek oluyor ki bir hafta, bir ay, bir yıl gibi zaman zarfında aile efradı için sarf edilecek gıda maddeleri ve diğer ihtiyaçların ölçülüp tartılması bereket vesilesidir. Şüphesiz bu bereket aile bütçesinin dengeli bir seyir takip etmesinde ve miktarı belli olan erzağın aileye ne kadar gideceği hesap edilerek ona göre hazırlık yapılmasında ortaya çıkacaktır. Burada işaret edilmelidir ki özellikle misli malların aynı türe ait olup fiyatı etkileyecek bir fark olmadan birbirinin yerine geçebilen mallar ölçülüp tartılmaksızın toptan olarak tahmin ve göz kararı, kabal pazarı, kabala, götürü usulüyle alınıp satılması ciddi bir bilinmezlik ve aldanma riski taşımadığından caiz görülmüştür. Ölçü ve tartı konusunda titizlik göstermeyen ticaret ehline yönelik tehdit içeren pek çok ayet-i kerime vardır. Onlardan birisi şudur: eksik ölçüp tartan hilekarlara yazıklar olsun. Onlar insanlardan kendilerine bir şey aldıkları zaman tam ölçerler. Kendileri başkalarına bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik ölçer ve tartarlar. Onlar tekrar diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Resul-i Ekrem de ölçek ve terazi kullanan kesimlere duymaları gereken sorumluluğu şöyle hissettirir: sizler öyle iki işi üstlendiniz ki sizden önce gelip geçen ümmetler bu yüzden ölçü ve tartıda dikkatsizlikleri sebebiyle helak oldu.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا.
1: جابر رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı.

0: وعن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا.
1: Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceliğin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensar'dan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara: ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir buyurdu. Onlar: Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz dediler. Resul-i Ekrem: şeytan insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim dedi.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi? Diye sordu. Sahabiler, evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu.

kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birini eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse, attığı her adımdan biri bir günahını siler, diğeri de onu bir derece yükseltir.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gıybet nedir biliyor musunuz diye sordu. Sahabe, Allah ve Resulü daha iyi bilir karşılığını verdiler. Resulullah, kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin diye sorulunca, söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve "Kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince "Kıyameti soran nerede?" diye sordu. Bedevi "İşte benim ey Allah'ın Resulü" deyince "Sorumluluk yitirildiği zaman kıyameti bekle" buyurdu. Yine bedevi "Ey Allah'ın Resulü, sorumluluğun yitirilmesi nasıl olur?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "İş, yönetim ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle" buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor: Sübhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Müslim'in diğer rivayetinde ise şöyle denilmiştir: onu ararken elim peygamberin ayağının ortasına değdi. Secde halinde iki ayağını da dikmiş şöyle dua ediyordu: Allahümme inni euzu bi rızake min sehatik ve bi muafatike min ukubetik ve euzu bike minke la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike. Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem: Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı? Diye sordum. Şöyle cevap verdi: Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: Ey Muhammed, kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır, dedim.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine "Yerhamüke Allah" dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi "Filana yerhamüke Allah dediniz, bana ise bir şey demediniz" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Allah'a hamd etti. Sen ise Allah'a hamd etmedin" buyurdular.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmeyenin yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Sağlam bir kulluk bilinci. İnsanoğlu yaratılışı itibarıyla hem bedensel hem de ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Hiçbir varlık yaratılışının aksi istikamette diretmekle kendi yararını sağlamış olmaz. Bu nedenle varlığın bu dünyada kendisine emanet olduğu bilinci içinde sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir. İşte bu duygu insanın kendisini yaratan Allah Teala'ya kulluktan da geri kalmaması gerektiğini hatırlatır. Kur'an-ı Kerim'de konunun önemine şöyle işaret edilir. Kendileri Allah'ı unutmuş, böylece Allah da onlara kendi nefislerini unutturmuş kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık olanların ta kendileridir. İnanan insan gerek sözleri ve davranışlarıyla, gerekse zihninden geçirdiği düşünceleriyle hayatının her anında Allah Teala'yı hatırlamalıdır. İnsanoğlunun kimi zaman gafletle Allah Teala'yı aklından çıkarması, imanlı bir kişinin dahi bilerek ya da bilmeyerek çeşitli hata ve günahları işlemesine sebep olabilir. İnsanoğlu sınırlı hayatını bu dünyada geçirir, yaratıcısı tarafından sunulan nimetlerden faydalanır. İyi veya kötü işlerle bu hayatını geçirir. Sonunda Allah'ın huzuruna gider. Bu nedenle çok kazanma hırsıyla zamanı hep ticari meşguliyetlere tahsis ederek Allah'a, kendisine, aile fertlerine, komşu ve akrabalarına ve çocuklarına karşı vazifelerini ihmal etmesi doğru değildir. Hadislerde kişi üzerinde bu çeşit vazifelerin de bulunduğu hatırlatıldıktan sonra her hak sahibine hakkının verilmesi gerektiğine dikkat çekilir. Dünya nimetinin, saltanat ve mülkünün, sahip olduğumuz evlatların birer imtihan vesilesi olduğunu bildiren İslam dini, fertlerini devamlı uyanık olmaya davet etmiş ve dünya hayatının süsü ve geçici nimetlerine aldanıp kalmamasını öğütlemiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de konuyla ilgili ayet-i kerimelerde şöyle buyrulur. Ey inananlar! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. Münafikun Suresi 9. Ayet. Ey insanlar! Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı ve o aldatıcı şeytan Allah'ın affına güvendirmek suretiyle sizi aldatmasın. Fatır Suresi 5. Ayet. İnsanoğlu Allah Teala'nın lütfettiği mal, mülk ve çocuklarla uğraşırken yaratıcısına kulluğu terk etmemelidir. Aksi halde dünya ve ahirette en büyük zarara uğranılmış olur. Kur'an-ı Kerim'de konuyla ilgili ayetlerde şöyle buyrulur. İnsan kendisini zengin görünce mutlaka şımarır. Mal ve evlat çokluğuyla övünmek sizi oyaladı. Alak Suresi 6 ve Tekasür Suresi 1. Ayetler. Bir başka ayeti kerimede varlığa eren insanın sonraları kendisine nasıl da yazık ettiğini Allah Teala şöyle bir misalle haber verir. Onlara şu iki adamı misal olarak anlat. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekinler bitirmiştik. İki bağın ikisi de yemişlerini vermiş, hiçbirini eksik bırakmamıştı. İkisinin arasından bir de ırmak fışkırtmıştı. Bu adamın başka gelirleri de vardı. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi. Ben servetçe senden daha zenginim. İnsan sayısı bakımından da senden daha güçlüyüm. Böyle gurur ve kibirle kendisine zulmederek bağ bahçesine girdi ve şöyle dedi. Bu varlığın hiçbir zaman yok olacağını sanmam. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Şayet Rabbimin huzuruna götürülürsem hiç şüphem yok ki orada bundan daha hayırlı bir akıbet bulurum. Bunun üzerine arkadaşı ona hitaben, sen seni topraktan, sonra nutfeden yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'ı inkar mı ediyorsun dedi. Ve şöyle devam etti. O Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Keşke bağına girdiğinde maşallah, kuvvet yalnız Allah'ındır deseydin ya. Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan şunu bil ki, belki Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir. Senin bağına ise gökten yıldırımlar gönderir de bağ kupkuru bir toprak haline gelir. Yahut bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu arayıp bulamazsın. Derken onun serveti kuşatılıp yok edildi. Böylece bağı uğruna yaptığı masraflardan ötürü ellerini ovuşturup kaldı. Bağın çardakları yere çökmüştü. Ah diyordu, keşke ben Rabbime hiçbir ortak koşmamış olsaydım. Kehf suresi 32-42. ayetler. Bu dünya hayatının aldatıcılığını, dolayısıyla cazibesine kapılıp kulluktan geri kalmamanın gerekliliğini ifade eden diğer ayet-i kerimelerde şöyle buyurulmaktadır. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, eğlence, süs, kendi aranızda birbirinize karşı övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışıdır. Bu tıpkı bir yağmura benzer. Bitirdiği ot, ekicilerin hoşuna gider. Sonra kurur da onu sapsarı görürsün. Sonra çerçöp olur. Ahirette ise çetin bir azap, Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı ise sadece aldatıcı bir geçimliktir. Hadid suresi 20. ayet. Onlara dünya hayatının tıpkı şöyle olduğunu anlat. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Yerin bitkisi onunla karışır ve sonunda bitkiler, rüzgarların savurduğu çöp kırıntıları haline geliverir. İşte hayat böyle bir mevsim kadar kısadır. Hayatı yeşerten, kurutan, tekrar yeşertecek olan hep Allah'tır. Allah her şeye kadirdir. Kehf suresi 45. ayet. Dünyada insanı cezbeden birçok varlık vardır. Bunlar ayette şöyle sayılmıştır. Kadınlardan, oğullardan, kantarlarca yığılmış altın ve gümüşten, otluğa salınmış atlardan, davarlardan ve ekinlerden gelen zevklere aşırı düşkünlük, insanlara süslü, cazip gösterildi. Bunlar sadece dünya hayatının geçimidir. Asıl varılacak güzel yer Allah'ın yanındadır. Ali İmran suresi 14. ayet. Dünya hayatı, iman ve ibadetin yüceliğine denk olmayan bir oyalanma yeridir. Asıl dünya ahirettedir. Bu gerçek, mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Ödümsüz olan iyi işlerse Rabbinin katında hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır ayetiyle ifade edilmiştir. Bütün bunların yanında Kur'an-ı Kerim'de dünyevi meşguliyetler içinde olmasına rağmen Allah Teala'yı anmaktan geri kalmayan kullar övgüyle anılmış, ahiret hayatında da rahata erecekleri müjdesi kendilerine bildirilmiştir. Onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerine

0: ne Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Çünkü o günde Allah onları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve lütfundan onlara fazlasıyla verecektir. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. İnkar edenlere gelince onların amelleri ıssız çöllerdeki serap gibidir ki susayan onu su zanneder. Nihayet ona vardığında orada herhangi bir şeyi bulamamış, üstelik yanı başında da inanmadığı, kendisinden sakınmadığı Allah'ı bulmuştur. Allahsa onun hesabını tas tamam görmüştür. Allah hesabı çok çabuk görür. Nur Suresi 37-39. Ayetler. Ticaret ahlakıyla ilgili genel esaslara işaret edildikten sonra, sevgili Peygamberimizin ticaret hayatıyla ilgili bazı tavsiye ve yasaklarını şu şekilde özetleyebiliriz. 1. Zamanın gerektiği gibi ve en iyi şekilde değerlendirilmesi açısından tüccar işine erken başlamalıdır. Nitekim Peygamberimiz, "Allah'ım, ümmetimden sabah erken kalkanların işlerinde bereket ver" buyurarak bu konunun önemini ortaya koymuştur. 2. Her konuda olduğu gibi ticari muamelelerde de kolaylık gösterilmelidir. Hazreti Peygamber bu hususa şu hadiste dikkat çekmiştir. Satarken, alırken, alacağını isterken kolaylık gösteren kimseye Allah rahmetini ihsan etsin. 3. Mal mutlaka pazara getirilmeli ve kara borsacılıktan sakınılmalıdır. Zira pazara mal getiren rızıklandırılmış, kara borsacı ise lanetlenmiştir. 4. Alıcı kesinlikle aldatılmamalıdır. Zira bizi aldatan bizden değildir. Bu anlamda mal olduğundan farklı gösterilmemeli, yemin edilerek alıcıyı etkilemeye çalışılmamalı ve ölçü ve tartıda son derece dikkatli olunmalıdır. 5. Ticari hayata toplumun her kesimi katılmalıdır. Bu anlamda Hazreti Peygamber döneminde erkeklerin yanı sıra kadınların da ticarette aktif rol aldıkları bilinmektedir. Nitekim Kayle el-Enmariye, Muleyke, Esma binti Muharibe ve Havle binti Tüveyt tüccar kadınlar arasında ismi geçenlerdendir. 6. Piyasa canlı tutulmalı ve para sürekli olarak piyasaya girmelidir. Zira kim bir akar veya ev satıp da parasını onun benzeri bir şeye yatırmazsa onun bereketini göremez. Çünkü iktisadi hayat açısından paranın tedavülde olması ve piyasada el değiştirmesi gereklidir. 7. Haram kılınmış malların alım satımı yapılmamalıdır. Yenilip içilmesi haram olan şeylerin ticaretinin yasaklandığı, şüphesiz Allah bir topluma bir şeyin yenilmesini haram kıldığı zaman onlara bu şeyin satış bedelini de haram kılar hadisinde açık olarak görülmektedir. Bu yasak, fert ve toplumların sağlıklarının ticaret yoluyla bozulmaması açısından önem taşımaktadır. İslam'ın genel ahlak anlayışı içinde ticaret ahlakının önemi çok büyüktür. Bu sebeple genel olarak ticaret erbabında bulunması arzu edilen özellikler şunlardır. Kazançların en güzeli, konuştuğu zaman yalan söylemeyen, kendisine emanet bırakıldığında hıyanet etmeyen, söz verdiğinde sözünde duran, satın alınan malı olduğundan fazla kötülemeyen, satarken de olduğundan fazla övmeyen, borcunu zaman geciktirmeden ödeyen, alacağını tahsilde zorluk çıkarmayan tüccarın kazancıdır. Bu özellikle ticaretle uğraşan her insanın sahip olması gereken özelliklerdir. Aktarmış olduğumuz bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere, sevgili Peygamberimiz, ticari hayata dair teşviklerin yanında, ticaretle ilgili aldığı tedbirler, koyduğu yasaklar ve sınırlamalarla ticari hayata yön vermiştir.
1: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi

0: aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Bi'sel abidu abidun yehtilu dunya biddin. Bi'sel abidu abidun hevan yudilluh.
0: Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür. İslam bilginlerinin tarifiyle din, akıl sahiplerini kendi seçimleriyle hayır ve nimete ulaştıran ilahi bir kanundur. Özünde güven duygusu ve samimiyet olan din, insanlığı üstün değerlere ulaştırmayı hedefler. Samimiyetten uzak yaklaşımlar, dini bu hedefinden uzaklaştırır ve dini değerler onların elinde birer istismar aracına dönüşür. Kur'an-ı Kerim, Yahudi din adamlarının, cahiliye Araplarının çıkar elde etmek için dini nasıl istismar ettiklerine dair örnekler verir. Peygamber Efendimizin net bir şekilde uyarmasına rağmen, dünya nimetlerini elde etmek, arzu ve isteklere ulaşmak için dini değerlerin alet edilmesi her dönemde karşılaşılan bir durumdur. Ayetleri toplum düzenini bozacak şekilde anlamlandırmak, keyfi yorumlarda bulunmak ve sevgili peygamberimize söylemediği sözler atfederek hadis uydurmak istismar faaliyetlerinden birkaçıdır. Günümüzde din istismarcıları, dini kavramları çıkarlarına alet etmektedirler. Bir kimsenin sahip olduğu bütün imkanlarla Allah yolunda mücadele etmesi ve bütün gayretini ortaya koyması anlamına gelen cihat kavramı, istismarcıların dilinde sadece savaş, kan dökme, kılıç kullanma fiillerinin adı olmaktadır. Kelimeye bu anlamı yükleyenler, cihadı emreden ayetin hiç savaş yapılmayan Mekke döneminde indirildiğini göz ardı etmektedir. İslam'ın insan hayatına verdiği değer bu kadar açıkken, çeşitli yöntemlerle ikna ettikleri militanlarını birer intihar eylemcisine dönüştürenler, onların karşılaşacakları manevi cezayı da umursamazlar. Bir Müslümanı dinden çıkmak ve kafir olmakla suçlamak anlamına gelen tekfir kavramı da istismar edilmektedir. Oysa imanını dille ifade edenler ve namaz kılanlar Allah ve Resulünün koruması altındadır. Dini, çıkarları için alet eden insanların veya grupların istismarından kendisini korumak isteyen mümin, dine olan sade ve samimi bağlılıklarını güçlendirerek, dine ait değerleri ve kavramları sağlam kaynaklarından öğrenerek bunu sağlayabilir.
2: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanellezi sahhara lana hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbina lemunqalibûn. Allahümme innâ nes'aluka fî seferina hâzâl birra ve takvâ ve minel ameli mâ tardâ. Allahümme hevvin aleyna seferana hâzâ واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
2: İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veren el alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka, ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez. Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur, Sübhanallahi ve elhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka samimiyete delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerine oturmayı yasakladı. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namaz kılmak, zekat vermek ve Müslüman olan herkese karşı samimi davranmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettim.

Hazreti Ömer, Hayber'de kendisine ait 100 hayvanı satarak bir hurmalık almıştı. Bu bahçe, Hazreti Ömer'in o zamana kadar elde edemediği güzellikteydi. Hemen Resulullah'ın huzuruna çıktı ve olanları anlattıktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü," dedi. "Ben bu malımla Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum. Onu nasıl değerlendirmemi uygun görürsünüz?" Allah Resulü'nün Hazreti Ömer'e bu araziyle ilgili tavsiyesi, asırlarca İslam dünyasını çepeçevre saracak bir medeniyetin temel taşlarını oluşturacaktı. Ona, "Dilersen aslını vakfet, mahsulünü sadaka olarak dağıt," buyurdu. Hazreti Ömer de bahçesini aslının satılmaması, hibe edilmemesi ve miras bırakılmaması şartıyla fakirlere, akrabalarına, kölelere, Allah yolundakilere ve yolculara tasadduk etti.

0: Esved şöyle diyor: "Ben Allah'ın Resulü'nün eşi Ayşe'ye, Peygamber Efendimiz evinde ne yapardı diye sordum. Hazreti Ayşe, Allah Resulü ailesinin işiyle ilgilenirdi. Yani ailesinin hizmetinde bulunurdu. Namaz vakti gelince de namaza çıkardı" diye anlattı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede "Kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi?" buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar." İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Üç kişi bir aradayken ikisi diğerini bırakıp da fiskos etmesinler." Ebu Davud'un rivayetinde şu ilave vardır: Ebu Salih diyor ki Abdullah bin Ömer'e, "Dört kişi olursa ikisinin gizli konuşmasına ne dersin?" dedim. O, "Bunda bir sakınca yoktur" buyurdu. İmam Malik Muvatta'da Abdullah bin Dinar'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Bir gün Abdullah bin Ömer'le birlikte Halid bin Ukbe'nin çarşıdaki evinde bulunuyordum. Bir adam gelip İbni Ömer'le gizlice konuşmak istedi. İbni Ömer'in yanında benden başka kimse yoktu. Bunun üzerine İbni Ömer başka birini çağırdı. Onunla dört kişi olduk. Kendisi bana ve çağırdığı üçüncü zata, "Siz biraz geride kalınız. Çünkü ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, üç kişi bir aradayken ikisi öbüründen gizli olarak konuşmasın" buyurduğunu işittim dedi. Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde

0: kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir. Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ya Ebal Münzir, Allah'ın kitabından ezberlediğin ayetlerin hangisinin daha büyük olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Ben de, "Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum" dedim. Bunun üzerine elini göğsüme vurarak, "İlmin mübarek olsun ya Ebal Münzir" buyurdu. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şu idi. Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden çarşamba ve cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmam amin dediği zaman siz de amin deyin. Zira kimin amin demesi meleklerin amin demesine denk düşerse geçmiş günahları bağışlanır.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: zulümden, haksızlık etmekten sakının. Zira zulüm kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir. İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resulullah'la birlikte sallallahu aleyhi ve sellem 40 kadar kişiyle beraber bir çadırda bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, siz cennet halkının dörtte biri olmaya razı mısınız buyurdu. Biz evet dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cennet ehlinin üçte biri olmaya razı mısınız dedi. Evet dedik. Bunun üzerine Peygamberimiz, Muhammed'in canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cennet halkının yarısı olacağınızı umarım. Çünkü Müslüman olanlardan başkası cennete giremez. Halbuki siz müşriklere nispetle siyah sığırın derisindeki beyaz benek veya kızıl sığırın üzerindeki siyah benek gibisiniz buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.

0: Ebu Umare el-Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti ve 7 şeyi yasakladı. Emrettikleri şunlardır. Hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak ve aksırana Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demek. Yemin eden kimsenin sözünü doğru kabul etmek, mazluma yardım etmek, davete icabet etmek, herkese selam vermek. Yasakladıkları ise şunlardır. Altın yüzük takmak, gümüş kaptan su içmek, ipek, minder, şiltek kullanmak, ipek karışımı, saf ipek ve ipekli atlas elbise giymek.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geceliğin konakladığında sağ yanı üzerine yatardı. Sabaha karşı konakladığında ise sağ dirseğini diker ve başını avucunun içine koyardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben, ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafı ile döşeğini silksin. Sonra şöyle dua etsin. Bismike Rabbi ve da'tu cenbi ve bike erfa'hu in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfezha bima tahfezu bihi ibadikes salihin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru.

0: Abdullah bin Semüre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: "Hayrukum men taallama'l Kur'an ve 'allamahu."
2: Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Allah'ın vahiy meleği Cebrail'le gönderdiği ilahi mesajları ilk öğrenen ve onları insanlara ilk öğreten peygamberler olmuştur. Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'i de ilk öğrenen ve öğreten Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Tarih boyunca ve günümüzde bazı kişiler aksini söylese de peygamberimiz Kur'an'ı kendi uydurmuş yahut bir yabancıdan öğrenmiş değildir. Peygamber Efendimizin Kur'an'la olan bağı şu cümleyle özetlenmiştir: "Hazreti Muhammed yaşayan Kur'an'dır." Nitekim bir defasında Sa'd bin Hişam adlı bir sahabi Medine'ye gelmiş, peygamberimizin hanımı, müminlerin annesi Hazreti Ayşe'ye Hazreti Peygamber'in ahlakını sormuştu. Bunun üzerine Ayşe validemiz, "Sen Kur'an okuyorsun değil mi?" diye sormuş, evet cevabını alınca şöyle buyurmuştu: "İşte Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an'dı." Peygamber Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesi noktasında ana babalara şu tavsiyede bulunmuştur: "Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve hükümlerine uygun yaşayan kimsenin anne babasına kıyamet günü bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı şayet aranızda olmuş olsa, dünya evlerindeki güneş ışığından daha güzeldir. O halde buna, Kur'an'a uygun yaşayan kişi hakkında ne düşünürsünüz?" Müslümanlar, Peygamberimizin bu müjdesine ulaşmak için Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesine yönelik çok büyük gayret göstermişlerdir. Kur'an'ı ezberlemeyi ve ezberletmeyi kendileri için bir şeref olarak görmüşlerdir. İslam medeniyeti öğrenme ve öğretme üzerine inşa edilmiştir. Müslümanlar, Peygamberimize indirilen ilk vahiy, oku emrine sarılarak tarih boyunca nice eğitim-öğretim kurumları oluşturmuş, bu kurumlar medeniyetin gelişmesinde hep köşe taşları olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesiyle kastedilen hem onun metni hem de anlamıdır. Müslüman, Kur'an'ı anlamak, mesajlarını öğrenmek ve öğretmek için çaba göstermelidir. Nitekim Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'in insanlığa gönderiliş amacını bizlere şöyle bildirmiştir: "Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri ibret alsın diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır." Bu hususta İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şu beytini bir Müslüman hiçbir zaman unutmamalıdır: "İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için." Kırk hadiste iman.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmayı sevdiği bir işi ondan görerek halk da yapar ve neticede kendilerine farz olunur endişesiyle terk ederdi.

Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabalık ilişkilerini gözetsin.

İbni Abbas'ın radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a ortak koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların bu şahitlikleri sebebiyle onun hakkındaki şefaatlerini kabul eder.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

Peygamber Efendimiz Abdullah bin Revaha'yı Müslümanlara ait olan yaş hurmanın miktarını tahmin etmek üzere Hayber'e gönderdiğinde, Yahudiler Müslümanlara daha az pay vermek istemişler ve kadınlarının değerli süs eşyalarından Peygamberimizin memuruna takdim ederek, "Bu senin, bizim işimizi zorlaştırma ve bizim lehimize davran," demişlerdir. Ancak Abdullah bin Revaha, "Ey Yahudi topluluğu, Allah'a yemin ederim ki siz benim gözümde Allah'ın yarattıkları arasında en hoşlanmadığım kimselersiniz. Ama bu beni size karşı haksızlık yapmaya sevk etmeyecektir. Bana vermek istediğiniz rüşvete gelince, o kesin olarak bize haramdır. Biz onu yemeyiz," demiştir. Bunun üzerine onlar da, "Yer ve gökler işte böylece ayakta durur," diyerek aslında onun davranışının doğru olduğunu itiraf etmişlerdir.

Bir hanım sahabi bir gün kendi elleriyle ördüğü bir giysiyi getirip Hazreti Peygamber'e vermiş ve "Bunu giyesin diye ördüm," demiş. Peygamber Efendimiz hediyeyi kabul etmiş ve onu giyinip ashabının yanına gelmiş. Allah Resulü'nün üzerindeki hırkayı gören bir sahabi, "Ne kadar da güzelmiş, bunu bana verseniz," dediğinde, insanların en cömerti olan Resul-i Ekrem, "Peki," deyip evine dönüp o giysiyi katlayarak isteyen sahabiye göndermiştir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Enescik, neler öğrendin? Bize de anlatacak mısın bugün?
2: Anlatırım tabii anne. Sen merak ediyorsun diye olan biten her şeyi hafızama dikkatle kaydediyorum.
1: Aslan oğlum benim. Sayende biz de peygamberimizin neler yaptığını öğreniyoruz. Neler oldu söyle bakalım.
3: Ebu Cendel, senin adın anılınca Medine'de hava değişiyor. Orada kaldığım 3 gün boyunca Müslümanların senin için ne kadar üzüldüklerine şahit oldum. Seni zincirlere vurulmuş bir şekilde bırakıp dönmek zorunda kalmışlar. O halini unutamıyorlardı. Hatta o günden Ebu Cendel günü diye bahsediyorlar.
4: Evet, zor zamanlar geçirdik. Hamdolsun ki bunlar geride kaldı. Allah bana bir çıkış yolu gösterdi ve sizinle buluşturdu.
3: Çok iyi ettin. Birlikte tüm güçlüklerin üstesinden geleceğiz.
5: Ebu Basir'in etrafında toplanan Müslümanların sayısı gün geçtikçe artacak. Bu da müşriklerin ticaret kervanlarının geçtiği bu yolda onlar için bir tehlike oluşturmaya başlayacaktı. Böylece Hudeybiye Anlaşması'nın maddelerinden ilki Müslümanların lehine dönmeye başlamıştı.
0: 111. Bölüm.
5: Hudeybiye Anlaşması'na göre Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında 10 yıl boyunca ateşkes olacaktı. Mekke'den gelebilecek tehlikenin önü kesilince Peygamber Efendimiz dünyanın çeşitli yerlerine elçiler göndererek onları İslam'a davet etmeye başladı. İlk elçi Habeşistan Necaşisi'ne giden Amr bin Ümeyye idi.
6: Kralımız birazdan salonu teşrif edecek. Sen de huzuruna çıkmadan evvel yere kadar eğilerek onu selamlayacaksın. İşte geliyor. Onu uyardığım halde neden eğilmiyor bu adam?
7: Sen hariç herkes beni selamladı. Seni önümde eğilmekten alıkoyan şey nedir? Söyler misin bana?
8: Biz sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz. Peygamberimize bile böyle yapmayız.
7: Demek öyle. Sizin peygamberiniz kim?
8: Muhammed bin Abdullah.
7: Muhammed bin Abdullah mı? Yaklaş yanıma. Benimle görüşmek için bekleyenleri diğer salona alın. Demek Arabistan'dan geliyorsun. Kutlu beldeden, kutlu insanın yanından. Ben de halinizi sordurup duruyordum.
8: Evet, Allah Resulü beni size elçi olarak gönderdi. Bana düşen söylemek, size düşen dinlemektir. Siz bize şefkat ve nezaket gösterdiniz. Sizden hangi hayrı umduysak ona kavuştuk. Ve sizinle ilgili hiçbir konuda korku ve endişe duymadık. Yanınızda kendimizi daima emniyet ve güven içinde hissettik. Peygamberimiz İran'a, Rum diyarına ve pek çok yere elçiler gönderdi. Oraya giden arkadaşlarım canları konusunda emniyet içinde olmadıkları halde ben güvenle huzurunuza çıktım. Geçmişteki hayır ve iyiliklerinize güvenerek yanınıza geldim. Bu da Allah'ın Resulü'nün size gönderdiği mektup. Buyurun.
7: Gel, şöyle yanıma otur. Eğer imkanım olsaydı, senin peygamberinin yanına gider, onun hizmetine girerdim. Allah'a yemin ederim ki o, Yahudilerin ve Hristiyanların bekleyip durduğu son peygamberdir. Al bu mektubu ve bana onun sözlerini oku.
8: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'den Habeş Kralı Necaşi Asame'ye. Senin devamlı selamet içinde olmanı diler. Nimetlerinden dolayı Allah'a hamdü sena ederim ki ondan başka ilah yoktur. Melik, Kuddüs, Selam, Mümin ve müheymin olan odur. Şehadet ederim ki İsa bin Meryem Allah'ın çok temiz, iffetli, dünyadan el etek çekmiş olan Meryem'e bahşettiği çok şerefli kuludur. Adem'i nasıl annesiz babasız yarattıysa İsa'yı da öyle kudret eliyle yaratmıştır. Ben seni bir olan, eşi ortağı bulunmayan Allah'a iman edip ona ibadet etmeye, bana tabi olmaya ve Allah'tan getirip tebliğ etmiş olduğum şeylere iman etmeye davet ediyorum. Çünkü ben Allah'ın Resulüyüm. Seni ve askerlerini Allah'a ibadet ve taate davet ediyorum. Bu şekilde sana gereken tebligatı yapmış, dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak öğüdü vermiş bulunuyorum. Öğüdümü kabul ediniz. Doğru yola uyanlara selam olsun.
7: Ver onu bana. Bunu o mu yazdırdı? Bu mektup yanımızda bulunduğu sürece bize bereket olacaktır. Muhammed bin Abdullah son peygamberdir. Alemlere rahmet olacak son peygamber. İlk duyduğumdan beri onun peygamber olduğuna inanıyorum. Bundan eminim. Hiçbir şüphem yok. Ama bunu halka açıklarsam bana yardım edecek kimse bulamayacağımdan korkuyorum. Habeşliler buna hazır değil. Peygamberinin benden istediği başka bir şey var mı?
8: Yıllar önce size sığınan Müslümanların Medine'ye geri dönebileceklerini söylememi istedi. Artık güven içinde yaşıyoruz. Onlar da Medine'ye gelmeli. Müsaade ederseniz onlarla görüşeyim.
7: Elbette. Şimdi adamlarım seni onların yanına götürür. Ama bilin ki Habeş diyarı sizin vatanınız sayılır. İstediğiniz zaman gelip istediğiniz kadar kalabilirsiniz.
8: Müslümanlar bize zor zamanlarımızda verdiğiniz desteği hiçbir zaman unutmayacaktır. Adınız bundan sonra hep hayırla yad edilecek. Allah sizi cennetiyle mükafatlandırsın.
7: Hepimizi. Bu dünyada karşılaşamadık ama ahirette beraber oluruz umarım. Selamlarımı ilet. Mektup yazdıracağım. Hazırlanın.
9: Emredin kralım. Yazmaya hazırım.
7: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'e Necaşi Ashama tarafından yazılmış bir mektuptur. Şöyle yaz. Ey Allah'ın peygamberi! Allah'ın selam ve selameti, rahmet ve bereketi üzerine olsun. Hamd ederim o Allah'a ki ondan başka mabut yoktur. Ancak o vardır. Beni hidayete erdiren de odur. İçinde İsa'yı andığın mektubun bana erişti. Allah'a yemin ederim ki İsa da kendi hakkında senin söylediklerinden farklı bir şey söylememiştir. Şehadet ederim ki sen muhakkak sözlerinde doğru olan ve kendinden önceki peygamberleri doğrulayıcı olarak gönderilmiş bulunan Allah'ın Resulüsün. Ben sana inandım ve biat ettim. Kendimden başkasına söz geçirememekte, güç yetirememekteyim. Eğer benim yanına gelmemi istersen onu da yaparım. Ey Allah'ın Resulü! Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun.
9: Yazdım efendim.
7: Güzel. Bununla beraber kıymetli bir hediye sandığı hazırlayın. Kızıl develere yükleyin. Amr'a şehir dışına çıkana kadar da eşlik edin.
9: Emredersiniz.
5: Habeşistan'a mülteci olarak gidenler arasında Peygamberimizin amcasının oğlu Cafer de vardı. Neredeyse 10 yıl olmuştu. Hepsi vatan hasretiyle yanıyor ama yurtlarına dönemiyorlardı. Nihayet Amr bin Ümeyye gelip kendilerine mutlu haberi vermişti.
10: Esma, Esma duydun mu? Peygamberimiz bizi Medine'ye çağırıyormuş.
11: Duydum Cafer, duydum. Allah'a şükürler olsun. Artık hasretimiz bitiyor. Abdullah, Muhammed, duydunuz mu çocuklar? Medine'ye gidiyoruz.
12: Hep bahsettiğiniz yere, Kabe'ye mi gidiyoruz anne?
11: Oraya yakın bir yer oldum. Peygamberimizin yanına.
12: Yaşasın! Onu çok merak ediyordum. Babam onu anlatırken hep ağlıyordu. Artık kavuşacaklar değil mi anne?
11: Evet yavrum. Hasret bitiyor. Ne zaman yola çıkacağız?
10: Diğer arkadaşlara da haber vereyim. Birkaç gün içinde yola çıkmış oluruz.
11: Nasıl gideceğiz peki?
10: Amr'ın söylediğine göre Necaşi bize bir gemi hazırlatmış. Kızıldeniz'i gemiyle geçtikten sonra işimiz kolay.
11: Allah'ım, sana şükürler olsun. Hiç dönemeyeceğimizi sanıyordum.
10: Ben de bu kadar kısa sürede bir haber alacağımızı umuyordum.
11: Ne oldu da peygamberimiz bizi çağırdı acaba? Kureyş Müslümanlara göz açtırmıyordu.
10: Amr, Müslümanların müşriklerle bir barış anlaşması yaptıklarını söyledi. Buna göre 10 yıl boyunca Mekke herhangi bir saldırıda bulunmayacakmış.
11: Umarım sözlerinde dururlar. Ben gidip Ümmü Habibe'ye haber vereyim. Bir an önce hazırlıklara başlayalım.
10: Tamam, tamam. Sen hanımlarla görüş. Ben de Amr'la son istişareleri yapayım. Medine'de durum nasıl, nasıl bir rota çizmemiz lazım onu öğreneyim.
11: Peki, sana kolay gelsin.
10: Sana da. Bizimkilere haber verdim. Hazırlanmaya başladılar. Sen dinlenebildin mi biraz?
13: Çok iyiyim ben, sağ ol.
10: Peki, sevindim. Amr, Medine ile ilgili, Müslümanlarla ilgili merak ettiğim o kadar çok şey var ki.
13: Ne kadar zamandır gurbettesin tabii. Neleri merak ediyorsan sor da bildiklerimi anlatayım.
10: Allah senden razı olsun. Peygamberimizin durumu nasıl? Yeni yurduna alışabildi mi? Sıhhati yerinde mi?
13: Hamdolsun, çok iyi. Eski adı Yesrib'ti biliyorsun yaşadığımız şehrin. Şimdi Medine diye biliniyor. Peygamber şehri diye söylemiyoruz da Medine diyoruz. İsmi gibi güzel bir yer. Sakin, yumuşak. İnsanları muhabbet içinde kardeşçe yaşıyor. Kimse birbirini incitmiyor. Herkes peygamberimizden daha fazla istifade edebilme derdinde. Güzel bir mescidimiz var. 5 vakit namaz için orada toplanıyoruz. Peygamberimizin evi de bu mescide bitişik. Gelince göreceksin. Ferah ve sükunet dolu bir ortam.
10: Hayırlısıyla bir ulaşsak. Çok özledim Resulullah.
13: Peygamberimiz de seni çok özlemiş. Sık sık senden bahsediyor. Kardeşin Ali ile seni andıklarını duydum kaç kere.
10: Sağ olsun. Biz onunla aynı evde büyüdük biliyor musun? Benim ağabeyimdir. Hatta ağabeyimden, babamdan ötedir benim için.
13: Evet, evet duydum. Peygamberimiz küçükken yetim kaldığında senin baban onu koruyup kollamış, büyütmüş. Ebu Talib'i hep hayırla yad ediyor.
10: Öyleydi, öyleydi. Allah bizi hem bu dünyada hem de cennette bir arada tutsun. Sahi sen ne zaman Müslüman oldun? Mekkeli değilsin. Önceden tanışmıyoruz.
13: Benim kabilem Bedir'de yaşar. İslamiyet'le tanışmam Uhud Savaşı'nın hemen ardından oldu.
10: Mekke müşrikleriyle iki büyük savaş yapıldığını duymuştum. Uhud Savaşı da bunlardan biri sanırım.
13: Evet, ilki Bedir'deydi. Onda Müslümanlar ciddi bir zafer kazandılar. İkincisi ise Uhud. Peygamberimizin arkadaşlarından 70 küsur kişi şehit oldu bu savaşta. Hatta amcanız Hamza da.
10: Hamza?
13: Evet.
10: Hamza şehit mi oldu?
13: Allah makamını âli eylesin. Peygamberimiz her aklına geldiğinde onun için çok üzülür.
10: Amcam çok cesur ve akıllı bir adamdı. Allah şehadetini mübarek eylesin.
13: Amin. Amin.
10: Kim bilir daha tanıdıklarımızdan kimleri kaybettik. Gurbetin en kötü tarafı bu biliyor musun? Sevdiklerinin cenazesini bile göremiyorsun.
13: Allah sabır versin. Sizi cennetinde kavuştursun.
10: Demek amcam Hamza şehit oldu. Resulullah'a ne kadar destek oluyordu halbuki. Sana birini daha soracağım. Tanışma fırsatın oldu mu merak ediyorum. Bizimle buraya hicret etmiş, sonra geri dönmüştü. Musab bin Umeyr.
13: Onunla görüşmedim ama hakkında çok şey biliyorum. Gel, istersen şurada oturalım da anlatayım. Ne dersin?
10: Olur tabii. Kusura bakma, ben seni ayakta tuttum. Hadi gel, içeri geçelim.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
14: Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar. Sonra Allahümme kini azabek yevme teb'asu ibadek. Allah'ım kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru diye dua ederdi. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, faizi alana da verene de lanet etti. Tirmizi ve diğer muhaddisler ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir. Ebu'l-Cüheym, Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi, onun önünden geçmektense 40 şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki, 40 gün mü, 40 ay mı, yoksa 40 yıl mı dedi, bilemiyorum.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz, Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanete ihanet eden erkek ve kadının, had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ademoğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbigfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabür rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e

0: aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
3: Peygamberlere iman ve son peygamber. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ben dünyada ve ahirette Meryem oğlu İsa'ya insanların en yakın olanıyım. Peygamberler ataları bir, anneleri ayrı kardeştirler. Dinleri ise tektir. Abdullah bin Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Allah'ın benden önce bir topluma gönderdiği her peygamberin ümmeti içinde havarileri ve sünnetine tabi olup emirlerine uyan dostları vardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: Ensardan bir adamın bir Yahudi ile peygamberlerin hangisinin üstün olduğu konusunda tartıştıklarını gören Hazreti Peygamber sinirlendi. Öyle ki bu hali yüzüne yansıdı. Ardından şöyle buyurdu: Allah'ın peygamberlerini birbirine üstün tutmayın. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: benim ve benden önceki peygamberlerin durumu bir ev inşa eden kimseye benzer. O kimse evi güzelce yapıp mükemmel hale getirmiş, fakat bir köşede sadece bir tuğla yeri boş kalmıştır. İnsanlar bu evi dolaşırlar, ona hayran olurlar ve şöyle derler: keşke şu tuğla da yerine konulmuş olsaydı. Resulullah sözlerine şöyle devam etmiştir: İşte ben o tuğlayım, ben peygamberlerin sonuncusuyum. Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: benden önceki peygamberlerden hiçbirine verilmeyen 5 şey bana verilmiştir. Ben düşmanımın içine bir aylık mesafeden korku salma yardımına mazhar oldum. Yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı. Onun için ümmetimden namaz vaktine kavuşan herkes bulunduğu mekanda namazını kılıversin. Ganimetler bana helal kılındı. Her peygamber sadece kendi kavmine gönderilirken ben bütün insanlığa gönderildim ve bana şefaat hakkı verildi. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah'a hangi amel daha değerlidir diye soruldu. O da şöyle cevap verdi: Allah'a ve Resulüne imandır. Rebah bin Abdurrahman'dan ninesinin şöyle dediği nakledilmiştir: Resulullah'ı şöyle buyururken işittim: bana iman etmeyen Allah'a da iman etmemiştir.

Enes bin Malik tarafından rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: sizden biriniz beni anne babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah ne mutlu beni görüp de iman edenlere sözünü bir kere söyledi. Ne mutlu beni görmeden iman edenlere ifadesini ise 7 defa tekrarladı. Ebu Cümua anlatıyor. Bir gün Resulullah'la beraber yemek yedik. Yanımızda bulunan Ebu Ubeyde bin Cerrah, ya Resulallah, bizden daha hayırlı biri var mıdır? Biz Müslüman olduk ve seninle birlikte cihad ettik diye sordu. Allah Resulü şöyle cevap verdi: evet, sizden sonra gelecek bir topluluk sizden daha hayırlı olacaktır. Zira onlar beni görmedikleri halde bana iman edecekler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hüsnü Hal.
1: Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen, yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde, ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz, yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize, bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil, içinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil, saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil, kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar, ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdedeyken sırtından inermiş.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam eder. Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. 6 kişi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bulunuyorduk. Müşrikler peygambere, "Bunları kov ki bize karşı bir haddini bilmezlik etmesinler," dediler. Orada benimle İbni Mes'ud ve Hüzeyl kabilesinden bir zat, Bilal ve ismini söylemeyeceğim 2 kişi daha vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönlüne bazı şeyler doğdu ve içinden müşriklerin teklifi yönünde bazı düşünceler geçirdi. Bunun üzerine Allah Teala, Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma mealindeki ayeti indirdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaçınanlar hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ya Resulallah, kim cennete girmekten kaçınır ki, denildi. Bana uyan cennete girer. Uymayıp isyan eden cennete girmekten kaçınmış demektir, buyurdu.

Ebu Said el-Hasan el-Basri anlatıyor. Aiz bin Amr radıyallahu anh, Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girdi ve "Oğlum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır dediğini işittim. Sen sakın onlardan olma" dedi. İbn Ziyad Aiz'e "Sen otur. Zira sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarının döküntülerindensin" dedi. Aiz bin Amr ashab içinde değerli değersiz ayrımı yapılamayacağından şöyle dedi. "Onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur" dedi.

0: Ebu Nadr, Eslem kabilesinden ve Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından olan Abdullah bin Ebu Evfa isimli bir kişinin Haruriler, hariciler üzerine sefere çıktığında Ömer bin Ubeydullah'a yazdığı mektupta şunu naklettiğini anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanla karşılaştığı bir gün güneş batıya meyledene kadar bekledi ve ashabının arasında ayağa kalkarak şöyle seslendi. Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Allah'tan afiyet isteyin. Fakat onlarla karşılaştığınız zaman da sabredin. Ve bilin ki cennet kılıçların gölgeleri altındadır. Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden Safvan bin Ümeyye, Huneyn dönüşü Cirane'de toplanan ganimet mallarına develer, davarlar ve çobanlarla dolu vadiye hayran hayran bakarken Allah Resulü de onun bu halini göz ucuyla takip ediyordu. Bir ara Ebu Vehb, vadi pek mi hoşuna gitti diye sordu. Evet deyince Resul-i Ekrem onu yüreğinden vuracak olan sözü söyledi. O vadi de içindekiler de senin olsun. Safvan derhal Müslüman oldu. Bundan sonrasını Safvan anlatıyor. Resulullah yaratılmışlar içinde en sevmediğim kimseydi. Fakat Huneyn günü bana o kadar mal verdi ki, neticede benim gözümde mahlukatın en sevimlisi haline geliverdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Müminlerin annesi Cüveyriye bint el-Haris'ten radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan, tesbihat ile meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbih ile meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu. Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu dört kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün gün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir: Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih. Mahlukatı sayısınca kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim buyurdu.

Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gece namaz içinde veya dışında okuduğu Kur'an ayetlerini okuyamadan uyuyan kimse, ertesi gün sabah namazı ile öğle namazı arasında onları okursa, kendisine gece okumuş gibi sevap yazılır.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan kimseden ahirette iki arpa tanesini düğümlemesi istenir. Oysa o bunu hiçbir zaman yapamayacak ve bu ona bir azap olacaktır. Birilerinin duyulmasını istemedikleri konuşmalarına kulak kabartan kimsenin de kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Tapılmak için canlı resmi yapan kimseye kıyamette azap edilecek ve yaptığı resme can vermesi istenecektir. Halbuki bu kimse ona can veremeyecek ve bu da kendisine bir azap olacaktır. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd'ı ziyarete geldiler. Hazreti Peygamber onu baygın bir halde görünce "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap

0: hitap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek, işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder buyurdu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz. Ona yalan söylemez. Onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız fakat duanız kabul edilmez." Amr bin Avf el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde bin Cerrah radiyallahu anh'ı cizye gelirlerinin tahsili için Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde oradan çok miktarda malla döndü. Ensar Ubeyde'nin geldiğini duyunca sabah namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılmaya geldiler. Peygamber namazı kılıp dönünce Ensar işaretle sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları böyle görünce gülümseyerek "Sanırım Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den bir şeylerle geldiğini işittiniz." buyurdu. Onlar da "Evet ya Resulullah" diye tasdik ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sevinin ve ileride sizi sevindirecek şeyleri bekleyin. Vallahi bundan böyle sizin için fakirlikten korkmuyorum. Fakat dünyanın sizden evvelki ümmetlerin önüne serilmesi gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların birbirleriyle kıyasıya yarıştıkları gibi sizin de yarışmanızdan, onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden endişe ediyorum." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder." İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı ve üflemeyi yasaklamıştır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm anne babaya iyilik etmek ve akrabayı gözetmek. Sıradaki hadisimiz 321 nolu hadis. Ve an Aişe'te Hazreti Aişe'den gelen bir rivayet. Radıyallahu anha, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kâlet. Demiş ki annemiz, قال رسولullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, الرحم معلقة بالعرش. Rahim arşa tutunmuş. تقول diyor ki, yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rahmi bu ifadesinde kişiselleştirmiş. Sanki o bir kişi gibi Cenab-ı Hakk'ın arşına tutunmuş, Allah Azze ve Celle'den bir şey istiyor. İstekte bulunan iradi bir varlık olarak tarif edilmiş. Ya bize durumu anlatmak için onu böyle kişiselleştirdi, rahmin Cenab-ı Hak ile konuşmasını verecek şimdi, ya da bizim herhangi bir organ olarak gördüğümüz, hani bilinci olmayan, sandığımız bu organın gerçekte bir bilinci var, bize şu anda perdeli olsa da, ve o bilincini yakın perdesi kalksa göreceğiz. Ki ötede diğer tarafta bu rahim arşa tutunmuş ve Cenab-ı Hakk'a yakarıyor. Allah'a diyor ki tekulu men vasalani vasalahullah. Kim benim bağımı korur ise, benim bağlantımı kesmez de ulaştırır ise, yani kim sılada, sıla-i rahimde bulunursa, vasalahullahu, Allah da onu ulaştırsın. Allah da onu bağlantıda kılsın. Cenab-ı Hak da ona yakın dursun. Benim yakınlıklarımı koruyanı Cenab-ı Hak da yakınında tutsun. Men vasalani vasalahullah diye böyle niyaz etmiş. Bu duası onun. Bir de bedduası var. وَمَنْ قَطَعَنِي Kim de beni kesip koparırsa, yani bağlantıyı ortadan kaldırır, rahim bağıyla gelen irtibatları görmezden gelir, yokmuşçasına davranır ve akrabalarını ihmal ederse, وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللّٰهِ Allah da onu kesip atsın. Cenab-ı Hak da onu koparsın. Yani rahmetinden uzak etsin. Yakınında tutmasın diye Cenab-ı Hakk'a dua etmiş. Sıla-i Rahim'de bulunanlara güzel dua, Sıla-i Rahim'i ihmal edenlere de beddua. İşin doğrusu bunların böyle birer anlatımdan ziyade gerçekte de böyle olduğu ihtimali ağır basıyor. Çünkü benzer şekilde diğer organlarımız mesela, Cenab-ı Hak buyurdu ki يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْد۪يهِمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ O gün onların dilleri ve onların elleri onların aleyhinde tanıklık eder. Yani bunlar harici birer kimseymişcesine, yabancı bir kişilikmiş gibi elimizin bizim aleyhimizde tanıklık ettiğini, dilimizin bizim aleyhimizde tanıklık ettiğini düşünün. Başka bir ayette وَتُكَلِّمُنَا اَيْد۪يهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ Elleri bizimle konuşur. Yani insanın eli dönüp Cenab-ı Hak ile konuşuyor. İnsandan bağımsız bir şekilde. Ayaklar o teşhedü aleyhim o teşhedü erculuhum. Ayaklar da şehadet ediyor. Dile geliyor. Kişinin durumuyla alakalı bilgi veriyor. Falanca yere gittik, filanca yere gittik diye. O bakımdan Cenab-ı Hakk'ın bu dünyada bize cemadat diye gözüken, yani cansız varlıklar, taşlar vesaire, yahut bitki diye gözüken, yahut hatta hayvanlarda bile gerçek bir kişilik ve hüviyetin olmadığı bir şekilde algılıyoruz hayatı. Halbuki bunlar sırf buradaki ortamda böyle setredilmiş, böyle üzeri örtülmüş, böyle engellenmiş olabilirler. Aslında her birinin gerçek bir kişiliği olabilir ve ahirete geçtiğimiz tarafta bunların her biri kendi tanıklığını açıkça ortaya koyabilir. Üzerine oturduğumuz bir taş, yanından geçtiğimiz bir dağ, gölgesinde oturduğumuz bir ağaç, bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın huzurunda birer tanık olarak konuşabilirler. O yüzden insanların derileri, insanların aleyhinde konuşunca dediler ki insanlar kendi derilerine, lime şehittum aleyhine, niçin bizim aleyhimizde tanıklıkta bulundunuz? Onlar da diyorlar ki, kalu entakanallahu lezi entaka kulle şey. Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Demek ki her şeyin konuşmaya efendim imkanı var. Ve Cenab-ı Hak öteye geçtiğimizde kişinin kendi azalarını da etrafındaki nesneleri, varlıkları da konuşturabilir ve onlar gerçek birer kişi olarak durumu Allah Azze ve Celle'ye arz edebilirler yahut şikayet edebilirler. O bakımdan buradaki rahmin arşa tutunup kendi durumuyla alakalı olarak yakınması mecazi değil, hakikat olabilir. Azalarımız şimdi bize ses çıkarmıyorlar diye onları cansız saymamız sadece bizim bir yanılgımız. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki: "وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ." Halbuki siz dünya hayatındayken ne kulaklarınızın, ne de gözlerinizin, ne de derilerinizin size tanık olmalarına, yani sizi görmelerine karşı hiçbir tedbire başvurmuyordunuz. Yani şöyle bir fiil yapacağım ama gözlerim görmesin, Cenab-ı Hakk'a haber verir. Kulaklarım duymasın, Cenab-ı Hakk'a haber verir. Ahirette bunlar aleyhimde tanıklık ederler diye kendinizi bunlara karşı perdelemiyordunuz. Çünkü onları siz cansız, hissiz varlıklar sanıyordunuz. Halbuki onlar Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlıklar ve dolayısıyla Allah'ın emrinde varlıklar, Allah'ın ordularından birer nefer ve huzur-u ilahide onlar her şeyi Cenab-ı Hakk'a anlatacaklar. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumayı sürdürüyoruz. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan İki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, "Bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi?" Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın," buyurdu. O adam, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam," dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi: "Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın." Ebu Hureyre ve İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir: "Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Geceliğin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin." Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer." Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın, buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: "İnne min ekberil kebair istitaletel mar'i fi irdi raculin muslimin bi gayri hakk."
1: Kişinin haksız yere bir Müslümanın şeref ve namusuna dil uzatması büyük günahların en büyüklerindendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftirayı bir kişiye asılsız bir kusur veya suç isnat etmek olarak tanımlamıştır. Yukarıdaki hadiste insanı helake sürükleyen yedi büyük günahtan biri olan iftiranın cezasının cehennem olacağı açıklanmaktadır. Sevgili Peygamberimizin hanımı, müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemiz iffeti konusunda iftiraya uğramıştı. Bu olay İslam tarihinde ifk hadisesi olarak bilinmektedir. Hazreti Ayşe annemiz Peygamberimizle birlikte Beni Müstelik seferine katılmış, dönüş yolunda mola verildiği sırada ihtiyaç sebebiyle biraz uzaklaşmıştı. Döndüğünde gerdanlığının düştüğünü fark etmiş, onu aramaya gittiğinde kafile onun yokluğunu fark etmeyerek yola çıkmıştı. Hazreti Ayşe döndüğünde kafilenin gittiğini anlayıp beklemeye başlamış ve orada uyuyakalmıştı. Birliğin arkasını toplamakla sorumlu olan Safvan isimli sahabi onu uyandırmış ve birlikte kafileye yetişmişlerdi. Münafıklardan bir grup bu olay hakkında kötü niyetli yorumlar yaptılar. Hazreti Ayşe ile Safvan'a iftira ettiler. Bu çirkin karalamayı insanlar arasında yaymaya başladılar. Sefer dönüşü hastalanan Hazreti Ayşe bir ay boyunca olaylardan habersiz kalmıştı. Durumdan haberdar olunca çok üzüldü. Peygamberimiz de çok üzgündü. Güvendiği insanların görüşüne başvurdu. Hanımıyla Safvan hakkındaki olumlu görüşünü açıkladı fakat içinde bir kuşku vardı. Konu hakkında konuştuğunda Hazreti Ayşe kendisine düşenin Hazreti Yakup gibi sabretmek olduğunu ve kendisine sadece Allah'ın yardım edeceğini söyledi. Kısa süre sonra gelen vahiy Hazreti Ayşe'yi aklamıştı. Bu ayetlerde sadece iftira edenlerin değil, bu iftiraya inanan ve yayılmasına sebep olanların da sorumlu olduğu ve iffet konusundaki iftiranın Allah katında çok büyük bir günah olduğu açıklanmıştır. Rabbimiz, iffetli mümin kadınlara iftira edenlerin dünyada ve ahirette lanetlendiklerini ve onlar için büyük bir azap olduğunu haber vermiştir.
5: 40 hadiste sosyal hayat.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ya Resulallah, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annendir." buyurdu. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah yine, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" diye sordu. Resulullah, "Baban." diye karşılık verdi.

Ebul Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir. İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: en güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir. Ebul Yaksan Ammar bin Yasir radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: namazı uzatıp hutbeyi kısa tutması kişinin dini kavradığının delilidir. Öyleyse namazı uzatın, hutbeyi de kısa tutun.

0: Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre, çocuklar doğduğu zaman kendisine getirilir, bereket için onlara dua ederdi. Bir gün bu maksatla yeni doğan bir çocuk getirildi. Hazreti Ayşe çocuğu yatağına yatırırken yastığının altında bir ustura gördü. Oradakilere bunun ne olduğunu sordu. Onlar da çocuğu cinlerden korumak için onu koyuyoruz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ayşe usturayı alıp attı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve bundan nefret ederdi diyerek bu davranışı yasakladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Badiye yaylasında koklasaydım izini. Kefenimi bitseydi Ebva'da esen rüzgar. Seninle yıkasaydım acılar dehlizini. Ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığım bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü, sokaklar

0: Kureyş'in Beni Esed koluna mensup olan Hakim bin Hizam, ticaretle uğraşan zengin bir adamdı. Hazreti Hatice'nin yeğeni ve Hazreti Peygamber'in gençlik arkadaşıydı. Hakim bin Hizam akıllı, cesur ve itibar gören biriydi. Kalbindeki nur parlamadan evvel, Kureyş kabilesinin İslam aleyhine gerçekleştirdiği bazı faaliyetlere katılmıştı. Hicret gecesi, Hazreti Peygamber'i öldürmek amacıyla Darü'n-Nedve'de toplanan Kureyşliler arasında Hakim de vardı. Müslümanlar bir vadiye hapsedilip sosyal ve ekonomik muhasara altında aç bırakılırken, arkadaşı Ebul Bahtiyeri ile birlikte onlara yiyecek götüren de oydu. Bu yolda Ebu Cehil önlerini kesmiş, onları engellemeye çalışmıştı.
1: Böyle olmaz, bu hiç doğru değil.
2: Bence de yaptıkları çok yanlış ama yine de onlar bizim akrabamız.
1: Biri geliyor.
2: Kim bu böyle bu vakitte?
3: Durun bakalım orada. Hey siz ikiniz, size diyorum. Hakim bin Hizam ve Ebul Bahtiyeri. Nereye gidiyorsunuz böyle gece vakti?
1: Vadiye gidiyoruz Amr.
2: Evet Amr, çekil yolumuzdan.
3: Ya sırtınızdaki yükler, onlar da mı vadiye gidiyor?
1: Evet, onlar da vadiye gidiyor.
3: Demek o sefillere yiyecek götürüyorsunuz ha?
2: Onlar bizim akrabamız.
3: Haşimoğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
1: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Amr. Onu aç bırakamam.
2: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
3: Hemen bitebilir aslında. Çok kolay. Muhammed'i terk ederlerse hemen biter.
1: Halam Muhammed'i bırakmaz. Ondan vazgeçmez.
3: O zaman ölene kadar orada çürür giderler.
2: Ne olursa olsun onlar bizim kanımızdan. Bu şekilde aç kalmaları kabilemiz adına bir utanç sayılır.
3: Asıl bizim tanrılarımızı terk etmeleri utançtır. İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurumda değil.
1: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
3: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksiniz.
2: Yettin artık.
3: Bırak beni. Bırak beni.
0: Ebul Bahtiyeri ile Ebu Cehil arasında kanlı bir kavga yaşandı. Hepsi de Allah'ın Resulüne düşmanlık ediyordu. Ancak hiçbiri Ebu Cehil kadar merhametsiz değildi. Hakim bin Hizam Allah'ın elçisini tasdik etmemişti. Lakin halası Hazreti Hatice'nin aç kalmasına da gönlü razı olmamıştı. Müslümanlar çok zor günler yaşamışlar ve sonunda zorla çıkarıldıkları Mekke'yi fethetmek için geri dönmüşlerdi. Hakim bin Hizam Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman oldu. Fetihten bir ay sonra yaşanan Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini almış, ilk kargaşanın ardından gelen zaferde üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Ancak elde edilen ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı.
1: Ey Allah'ın Resulü, ben bunun için savaşmıyorum elbette ama bana verilen ganimet çok az. Bunu bir daha değerlendirsen.
0: Resul-i Ekrem bu şikayetten sonra eski dostu Hakim bin Hizam'a daha fazla ikramda bulundu. O müellefe-i kuluptan biriydi. Kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biri. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın arttırılmasını istiyordu. İkinci ricasını da kırmadı cömert peygamber ama Hakim verilen ganimeti yine yeterli bulmadı.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen cömert birisin. Lakin bana verilen ganimet benim beklediğimin altında. Ben bundan daha fazlasını bekliyordum.
0: Onun bu talebine karşı Hazreti Peygamber, ey Hakim dedi. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim mala cömert bir gönülle sahip olursa,

0: neden tahsis ettikleri payı bile almadı.
1: Hadislerin hikayeleri.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur. Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh, Nebi Muhterem'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mestetahtu euzu bike min şerri ma sana'tu ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zenbi fagfirli fe innehu la yagfiru zunube illa ente. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet, onur ve gönül zenginliği isterim. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu. Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki, ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu. Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin
4: gökteki yıldızları.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

bir adam yanındaki çocukla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Adam çocuğu bağrına basıyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona karşı merhametlisin değil mi diye sorunca adam evet dedi. Bunun üzerine o sallallahu aleyhi ve sellem Allah ona karşı senden çok daha merhametlidir. O merhametlilerin en merhametlisidir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattımdan yürümeyin, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
1: Kamu spotu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabeler kimin geleceğini merak ederken ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" diye sordu. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetlerin neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki, "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber tam 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Efendimizin söylediği bu dereceye ulaştıran da nedir?" Cennetlik adam sakince, "Sadece gördüklerin," dedi. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki: "İşte seni yücelten budur. Bizim yapamadığımız da budur."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur. Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh bana, cennetlik bir kadını sana göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. O işte şu siyahi kadındır. Bu kadın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ister sabret cennetlik ol, istersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim dedi. Bunun üzerine kadın, öyleyse sabredeyim fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun için dua etti.

0: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin dedim. Elini omzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilikse bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o, kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir. Ebu Yala Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bera bin Azib'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken

namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku. Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vechi ileyke ve fevvattü emri ileyke ve elcehtü zahri ileyke rabeten ve rehbeten ileyke la melce'e ve la menca minke illa ileyke amentü bi kitabikellezi enzelte ve bi nebiyyikellezi erselte. Allah'ım, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun.''

0: Amr bin As radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihad eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruç ise benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona küfreder veya ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır. Bu metin Buhari'nin rivayetidir. Onun bir diğer rivayetinde de oruçlu yemesini, içmesini ve cinsel arzularını sırf benim için terk eder. Bu yüzden oruç benim içindir. Mükafatını da bizzat ben vereceğim. Bir iyiliğe, hasene, 10 misli ecir vardır buyurulmuştur. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı. İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi. Diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: مثل المؤمن كمثل العطار إن جالسته نفعك وإن ماشيته نفعك وإن شاركته نفعك.
2: Mümin güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur. Beraber yürürsen sana faydası olur. Beraber iş yaparsan yine sana faydası olur. Yüce dinimiz İslam'a göre insanlar inançları bakımından farklı gruplara ayrılmışlardır. Allah'a ve İslam dinine iman edenler mümin, Allah'ın dinini inkar ederek yalanlayanlar kafir, kalpleriyle iman etmedikleri halde ağızlarıyla inandıklarını söyleyenler münafık, çeşitli varlıkları Allah'a ortak koşanlar müşrik olarak adlandırılır. Mümin, Allah'a ve Resulüne gönülden bağlıdır. İman edilmesi gereken esasları kabul eder. İslam'la birlikte emredilen ve yasaklanan her bir hususu içtenlikle benimser. Sevgili Peygamberimiz birçok hadisinde bizlere, mümin bir kişinin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini haber vermiştir. Mümin, dini, dili, rengi ve ırkı ne olursa olsun, bütün insanların canları ve malları hususunda güvende olduğu kişidir. Müminin elinden ve dilinden, yani yapıp ettiklerinden ve söylediği sözlerden kimseye zarar gelmez. Ana babası, eşi ve çocukları, akraba ve komşuları, kısacası tüm insanlar ve bütün canlılar müminden hep iyilik görürler. Mümin, sözleriyle, tavır ve davranışlarıyla herkese faydalı olan kişidir. Zira mümin, bir iyilik yaptığında sevinen, bir kötülük yaptığındaysa üzülen kimsedir. Her insan gibi mümin de bazen zorluklara ve sıkıntılara maruz kalabilir. Olmadık problemlerle karşı karşıya gelebilir. Ancak mümin, tökezlediğinde ve sarsıldığında isyana sürüklenmez. Rabbinden asla ümidini kesmez. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur. Müminin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız müminlere mahsustur. Başına sevinilecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ona sabreder. Bu da onun için hayır olur. Mümin, dünyasını huzura, ahiretini ise cennete kavuşturmak için Rabbinin razı olduğu işlerle meşgul olur. Çalıştığının karşılığını alacağına inancı tamdır. Peygamber Efendimiz de müminin bu çalışma azmini şu benzetmeyle anlatmıştır. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki, mümin bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar, konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz.''

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni a'udu bi ridaka min sahatik ve bi muafatika min ukubatik ve a'udu bika mink la uhsi thanaen aleyk ente kema esneyte ala nefsik.
2: Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Çok sevdiği azatlısı Zeyd bin Harise'nin oğlu ve çok sevdiği bir zat olan Ebu Zeyd olarak bilinen Üsame radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah'ın kızı Zeynep babasına, "Oğlum ölmek üzere, bize kadar gelir misin?" diye haber verdi. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah kızına selam gönderdi ve "Veren de alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin vakti belirlidir. Söyleyin sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin" buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in kızı "Allah aşkına söyleyin kendisine ne olur gelsin" diye tekrar babasına haber gönderdi. Resulullah da yanında Sad bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve daha başkaları olduğu halde kalkıp gitti. Çocuğu Resulullah'a verdiler. Onu kucağına oturttu. Çocuk çok sık nefes alıyordu. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sad, "Ya Resulallah, bu ne hal?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir" buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl, zira sen namaz kılmadın." buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır. Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رسالة راديونun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayız. Hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu bölümümüzde İsra ve Miraç'tan kısaca bahsedecek, ondan sonra Akabe biatları hakkında sizlere malumat arz etmeye çalışacağım. 3 yıl süren sosyal ve ekonomik boykotun ardından Peygamber Efendimizin amcasını ve hanımını kaybetmesi, daha sonra da Taif'ten eli boş dönmesi son derece üzmüştü kendisini. Bazı dini talimatları bildirme yanında onun üzüntüsünü ve sıkıntısını hafifletmek maksadıyla İsra ve Miraç hadisesi vuku bulmuştur kıymetli dinleyiciler. Hazreti Peygamber'in geceleyin Mekke'den Mescid-i Aksa'ya götürülmesine İsra, göklere çıkarılmasına da Miraç denir. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresi 1. ayette İsra'dan bahsedilmekte ve şöyle buyurulmaktadır: "Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye Muhammed kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O gerçekten işitendir, görendir." Mescid-i Aksa'dan göklere çıkarıldığına dair bilgiler ise bir kısmında uzun ve bir kısmında da kısa olarak hadis, siyer ve tarih kitaplarında mevcuttur. İsra ve Miraç'ın vuku bulduğunda ittifak vardır. Daha önceki bölümlerde de belirttiğimiz ve hatırlattığımız üzere anlatmış olduğumuz bölümlerde yer alan kelimeler, kavramlar ve malumatlarla alakalı en doğru, en geniş malumatın elde edilebileceği yer İslam ansiklopedisidir. Yine İsra ve Miraç'la alakalı geniş bilgi elde etmek isteyen dinleyicilerimizin İslam ansiklopedisine müracaat etmesini tavsiye ediyoruz. Şimdi Akabe biatları hakkında sizlere bir kısım malumat arz edeceğim inşallah. İslam'ın Medine'de tanınmasında, yayılmasında ve hatta buraya hicrete zemin hazırlanmasında Akabe biatlarının çok önemli rolü olmuştur. Akabe, Mekke'de Mescid-i Haram'a 3 kilometre kadar uzaklıkta, Mina hudutları içinde ve etrafı tepelerle çevrili küçük ve kuytu bir vadidir. Hazreti Peygamber bu mevkide 620, 621 ve 622 yıllarında 3 yıl üst üste hac mevsiminde Medinelilerle görüşmüştür. Bu görüşmelerden ilki sadece mülakat, ikincisi ve üçüncüsü ise biat şeklinde gerçekleşmiştir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, cahiliye adetlerine göre hacca ve çevrede kurulan panayırlara katılmak üzere Mekke'ye gelen Arap kabilelerine İslam'ı anlatıyordu. Her yıl yaptığı gibi peygamberliğin 11. yılının hac mevsiminde de İslam'a davet faaliyetini sürdürdüğü sıralarda Akabe mevkiinde Yesrib halkından ve Hazreç kabilesine mensup 6 kişiyle karşılaştı. O esnada başlarını tıraş etmekte olan bu kişilerin yanına oturdu ve onlara İslam'ı anlattı. Bunlar Es'ad bin Zürare, Avf bin Haris, Rafi bin Malik, Kutbe bin Amir, Ukbe bin Amir ve Cabir bin Abdullah adlı şahıslardı. İslam'ı kabul eden bu 6 kişi, Evs kabilesiyle aralarında yıllardır süregelen savaşların yol açtığı düşmanlığın İslam sayesinde ortadan kalkacağını, iki kabile arasında birlik ve beraberliğin yeniden kurulacağını ümit ettiklerini söylediler. Bu tavırlarıyla Medine'nin siyasi bir lidere olan ihtiyacını vurgulamış oluyorlardı. Onlar ertesi yıl aynı yerde Hazreti Peygamber'le tekrar buluşmaya söz verdiler. Bu 6 kişi Medine'ye varınca halka Hazreti Peygamber'i anlattılar. Buna 1. Akabe görüşmesi denir. Bir sonraki yıl peygamberliğin 12. yılında Zilhicce ayında içlerinde 1. Akabe görüşmesinde bulunan 6 kişinin de yer aldığı, onu Hazreçli, ikisi Evsli, 12 kişi söz verdikleri gibi Akabe'de Hazreti Peygamber'le buluştular. Burada hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayacaklarına, hırsızlık ve zina yapmayacaklarına,
çocuklarını öldürmeyeceklerine, iftira etmeyeceklerine, emirlerine uyacaklarına dair Peygamber Efendimiz'e biat ettiler. Yani getirdiği emir ve yasaklarda peygambere itaat edeceklerine söz verdiler ve onunla sözleştiler. Birinci Akabe biatı denilen bu olaydan sonra Hazreti Peygamber Yesrib halkına Kur'an'ı öğretmesi ve henüz Müslüman olmayanları İslam'a davet için Mus'ab bin Umeyr'i gönderdi. Kıymetli dinleyiciler, sizlere Mus'ab bin Umeyr hakkında bu vesileyle kısa bir bilgiyi paylaşmak arz etmek istiyorum. Peygamber Efendimiz niçin Mus'ab bin Umeyr'i ilk öğretmen, ilk muallim, ilk büyükelçi, ilk diplomat olarak göndermeyi tercih etti? Mus'ab bin Umeyr yetişme tarzı, geçmişi, İslam'a girişinden beri ortaya koyduğu davranışlar ve etkili diyaloğu sebebiyle bu görevi hak ediyordu. Debdebeli bir yaşam içinden çıkıp iradesiyle Peygamber Efendimizin çileli yolunu seçmiş bir irade abidesiydi kendisi. Peygamberimiz onun için Mus'ab bin Umeyr'den daha güzel saçlı, daha güzel giyimli, daha çok nimetler içinde yaşayan birini görmemiştim buyurmuştu. Mus'ab bin Umeyr asırlar boyunca iki özelliğiyle yad edilmiş, hem kendi zamanına hem de sonraki asırlara, günümüze ibret olmuştur ve ibret olmaya devam etmektedir. Bu iki haslet onu yad eden her insanı duygulandırmış, hayatına yön vermesine vesile olmuştur. Bunlardan birincisi, İslam'dan önceki dış görünüşüyle İslam'la şeref bulduktan sonraki görünüşüdür. İkincisi ise bir davetçi olarak elde ettiği başarıdır. Fedakarlıklarla dolu hayatı şehadetle sonuçlandığında, defnedileceği sırada üzerindeki elbise vücudunu örtmeye yetmeyecek, Peygamber Efendimizin emriyle ayakları kokulu bir otla örtülecektir. Gençliğindeki giyinişini ve hayat tarzını yakından tanıyanlar, bu manzara karşısında burukluk duymuş, Resulullah'ın bile gözleri yaşarmıştı. Bu arada unutulmaması gereken ve üzerinde titizlikle durulması gereken yönü Mus'ab bin Umeyr'in davetçilik vasfıdır. Mus'ab bin Umeyr, medenilere galebe, ikna iledir düsturunu kullanmada işinin tam ehliydi. Mütebessim bir çehre, yumuşak ve tatlı bir dil, ikna kabiliyeti yüksek, Kur'an bir merkezli bir anlatımı tercih ediyordu. İşte onun daha olgun, bilgili ve tecrübeli sahabeler arasından seçilip tek başına bir beldeye gönderilmesini sağlayan temel özellikleri bunlardı. Her insanın dünyasına girilebilecek bir kapı vardır kıymetli dinleyiciler. İnsanı tanıyıp psikolojisine göre hareket etmek bu kapının açılmasını sağlayacaktır. Elbette istenen sonuç sadece psikolojik etkiyle ve insanların iç hallerine vakıf olmakla elde edilebilecek değildir. Başka sebepler ve unsurlar da vardır elbette. Ama Peygamberimiz de dahil olmak üzere bütün peygamberler davetlerinde, tebliğlerinde psikolojik unsurları dikkate alarak hareket etmişlerdir. İşte Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselamın eğitiminden geçen Mus'ab bin Umeyr de davetinde bu detaylardan sonuna kadar yararlanmıştır. Kendisine öfkeyle gelen sükunete ermiş ve gerçeği anlayabilmişti. Bunun arkasında Mus'ab'ın güçlü bir iletişime sahip olması da yatıyordu. O, iletişimi daveti için etkili bir şekilde kullanmayı bilenlerdendi. Her kelimesi aceleci olmadan olumlu ve dengeli bir anlama sahipti. Ve nihayet bu özellikleriyle o günün Medine'sinde Ömer'in Mekke'deki Müslümanlığı kabul etmesi kadar önem arz eden Sa'd bin Muaz'ın Müslüman olmasına vesile oldu. Onun Müslümanlığı kendi kabilesi başta olmak üzere çevre kabilelerde büyük bir yankı uyandırdı. Kısa bir süre sonra İslam Medine'nin gündemine oturmuştu. Olumlu ya da olumsuz bir şekilde her evde İslam konuşulur hale gelmişti. Evet kıymetli dinleyiciler, Mus'ab bin Umeyr hakkında bu kısa malumattan sonra yine Akabe biatları hakkında bilgi vermeye devam ediyorum. Peygamber Efendimizin Mus'ab bin Umeyr'i Medine'ye göndermesinden sonra Mus'ab, Es'ad bin Zürare'nin evinde misafir oldu.
Onun bir yıl boyunca gösterdiği faaliyet sonucu Evs kabilesinin iki büyük kabile başkanlarından az önce de ifade ettiğimiz üzere Sa'd bin Muaz ve Useyd bin Hudayr'ın da aralarında bulunduğu pek çok Yesribli ve bunların kabilesi olan Abdüleşif Heleullarının tamamı Müslüman oldu. Peygamberliğin 13. yılında hac mevsiminde ikisi kadın 75 Medineli Peygamber Efendimizle görüşmek üzere Mekke'ye geldiler. Bunlar asıl maksatlarını gizleyerek görünüşte hac için gelmişlerdi. Ama esas gayeleri Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile görüşmek ve onu Yesrib'e davet etmekti. Mekke'ye varınca Hazreti Peygamber'e gizlice haber gönderdiler. Peygamber Efendimiz amcası Abbas'la birlikte Akabe'ye geldi. Görüşme gizli yapıldı. Abbas, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali'yi kritik noktalara gözcü tayin etti. Burada bir konuşma yaparak yeğeninin kendi kabilesi tarafından himaye edildiğini ancak Medinelilerin daveti üzerine oraya hicret etmek istediğini belirtti. Şayet her türlü sıkıntıya göğüs gerip düşmanlarına karşı koruyacaklarsa onu memleketlerine götürmelerini söyledi. Medineliler bu şartları kabul ettiler. Peygamber Efendimiz de bir konuşma yaptı, Kur'an okudu. Hicret ettiği takdirde kendisini, canlarını, mallarını, çocuklarını ve kadınlarını kurdukları gibi koruyacaklarına, ona itaat edeceklerine, her türlü şartlarda mali yardım yapacaklarına, iyiliği emredip kötülüğe engel olacaklarına, hiç kimseden çekinmeden hak üzere bulunacaklarına dair söz aldı. Peygamber Efendimizin isteği üzerine Medineli Müslümanlar, onunla aralarında irtibatı sağlamak için 9'u Hazreç'ten ve 3'ü Evs'ten olmak üzere 12 temsilci seçtiler. İkinci Akabe biatı denilen bu anlaşmadan sonra Peygamber Efendimiz sahabilere Medine'ye hicret etmeleri için izin verdi. Onlar da küçüklü büyüklü kafileler halinde hicret etmeye başladılar. İkinci Akabe biatı Zilhicce ayında gerçekleşti. Peygamberimiz Zilhicce'nin geriye kalan günleriyle Muharrem ve Safer aylarını Mekke'de geçirdi. Bu son biattan 3 ay kadar sonra Rabiülevvel ayında o da Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Medine'ye hicret edecekti. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

Abdullah bin Amr anlatıyor. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi geldi. Ashabtan birinin insanlar arasındaki asalet farkını gözetmediğinden şikayet ediyordu. Bunun üzerine adamı azarlayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü, oturdu ve şöyle buyurdu. Vefat vakti geldiğinde Allah'ın peygamberi Nuh aleyhisselam iki oğlunu çağırdı ve dedi ki, size kısaca şu vasiyeti yapıyorum. Size iki şeyi emrediyor ve iki şeyi yasaklıyorum. Allah'a ortak koşmayı ve kibirlenmeyi yasaklıyorum. La ilahe illallah demeyi emrediyorum. Çünkü gökler, yer ve bu ikisi arasında bulunanlar bir kefeye, la ilahe illallah diğer kefeye konsa onlardan ağır gelir. Gökler ve yer bir halka olsalar da, la ilahe illallah onların üzerlerine konsa, onları çatlatır ya da kırar. Size Sübhanallahi ve bihamdihi demeyi de emrediyorum. Çünkü bu her şeyin duasıdır ve her şey bununla rızıklandırılır.

0: Peygamber Efendimiz kendisine hizmet eden sahabilerin durumuyla yakından ilgilenir, ihtiyaçlarının olup olmadığını sorardı. Bu sahabilerden biri olan Rebiya bin Ka'b el-Eslemi de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem "Bir ihtiyacın var mı?" sorusuna sık sık muhatap olan kimselerdendi. Bir gün yine bu şekilde kendisine sorduğunda, "Evet ey Allah'ın Resulü, bir ihtiyacım var," dedi. Resulullah, "İhtiyacın nedir?" diye buyurduğunda da, "İhtiyacım, kıyamet günü bana şefaat etmendir," cevabını verdi. Bunun üzerine Kutlu Nebi, "Sana bu konuda kim yol gösterdi?" sorusunu yöneltince, o, "Rabbim," cevabını verdi. Allah Resulü, "İlla, bunu istiyorsan çok secde yaparak bana yardımcı ol," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağ.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit, dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder, buyurmuştur. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Ebu Merset Kennaz bin Husayn'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kabre karşı namaz kılmayın, kabir üzerine de oturmayın.

Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.''

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Onun çocukları öpüp sevdiğini görünce, siz çocuklarınızı öpüyor musunuz dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet cevabını verince onlar, ama biz vallahi çocukları öpmeyiz dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah

göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa hanımlarına en güzel davranandır.

0: Ebu Humeyd Abdurrahman bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ezd kabilesinden İbnül Lütbiye denilen bir adamı zekat toplamakla görevlendirdi. Bu adam görev dönüşünde "Şunlar sizindir, şunlar da hediye olarak bana verildi." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu. Allah'ın beni yetkili kıldığı işlerden birine bir kimseyi görevlendiriyorum. Sonra o kimse gelip bana şu mallar sizin, şunlarsa bana verilen hediyelerdir diyor. Eğer doğru söylüyorsa babasının veya annesinin evinde otursaydı da kendisine hediye gelseydi ya. Vallahi sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa kıyamet gününde o şeyi yüklenerek Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinin bağıran bir deve, böğüren bir inek ya da meleğen bir koyun yüklenerek Allah'ın huzuruna çıktığını görmeyeyim dedi. Sonra ellerini koltuk atları görülünceye kadar kaldırıp 3 kere Allah'ım tebliğ ettim mi buyurdu. Adi bin Hatim radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar. Yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın.

Abdullah bin Selam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namaz kılın ki selametle cennete giresiniz." İbn-i Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından evvel 4 rekat sünnet namaz kılan kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi

0: içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların, ahirette de sizindir buyurdu. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min ona buna dil uzatan, kınayan, lanetleyen ve çirkin sözler söyleyen kimse değildir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam, "Ya Resulallah, ben sefere çıkmak istiyorum. Bana nasihat et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana daima Allah karşısında takva sahibi olmanı, her yüksek yere çıktığında tekbir almanı tavsiye ederim," buyurdu. Adam dönüp gidince Resulullah, "Ya Rab, ona uzakları yakın et ve bu yolculuğunu kolaylaştır," diye dua etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: 40 hadiste güzel ahlak.
5: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
6: وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخ۪يهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ
5: Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bir kişi hayır namına kendisi için istediğini, Müslüman kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Sevgili Peygamberimiz, bir gün sahabeye, "Hanginizin iyi, hanginizin kötü insan olduğunu size haber vereyim mi?" diye sordu. Ve ardından şöyle buyurdu. "İyi olanınız, kendisinden herkesin iyilik umduğu ve kötülüğünden güvende olduğu kimsedir. Kötü olanınız ise, kendisinden hiç kimsenin iyilik ummadığı ve kötülüğünden güvende olmadığı kimsedir." Peygamber Efendimiz, iyi bir müminin, örnek bir insanın nasıl olması gerektiğini sözleri ve yaşantısıyla bizlere göstermiştir. Yüce Rabbimiz ve sevgili Peygamberimiz, bir müminde olmaması gereken bir huy olan bencilliği uygun görmemiştir. Bencil insan, kendi benliğinde kaybolan, başka insanlarla sağlıklı beraberlikler kuramayan kimsedir. O, fedakarlıkta bulunma hissinden de yoksundur. Heva ve hevesinin ardından şuursuzca koşar. Hep kendisini merkezde görür. Allah Resulü, "Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz," buyurarak bencilliğin imanla bağdaşması mümkün olmayan kötü bir huy olduğunu ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz bu öğüdüyle kendimiz için istediğimiz her şeyi kardeşlerimiz için de dilemeyi, sakındığımız bütün kötülüklerden onların da uzak durmasını arzulamayı imanımızın bir gereği olarak saymıştır. Böylece aramızdaki ben ve diğerleri ayrımını ortadan kaldırmıştır. Ayrıca sevgili Peygamberimiz biz Müslümanları bir binanın birbirine kenetlenmiş tuğlalarına, bazen de bir bedenin organlarına benzetmiştir. Böylece birbirimizin derdiyle dertlenen, mutluluğuyla mutlu olan ve mümin kardeşimize karşı duyarlı bir toplum olmamızı istemiştir. İslam tarihinden fedakar ve merhamet sahibi insan modelinin sayısız örneğini vermek mümkündür. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de örnek verdiği Ensar'ın yardımseverliği bunlar arasında özel bir yere sahiptir. Onlar, Mekkeli Müslümanların Medine'ye gelmelerinden önce İslam'a girmiş olan kimselerdir. Medine'ye hicret edenleri bütün şefkat ve merhametleriyle kucaklayarak evlerini ve servetlerini kardeşleriymiş gibi onlarla paylaşmışlardır. Bu doğrultuda bencillik yerine başkalarını düşünmeyi, israf ve cimrilik yerine yardım ve cömertlikleriyle İslam kardeşliğini oluşturmuşlardır.
4: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: yemin. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yemin malın sürümüne fakat sonra bereketin yok olmasına yol açar. Bazı tariklerinde hadis yalan yemin sürümü artırır fakat kazancı kârı yok eder şeklinde varid olur. Bazılarında da ticarette çok yemin etmekten sakının diye başlar. Yemin, söylenenlerin doğruluğuna muhatabı inandırmak ve kabul ettirmek veya insanın bir şeyi yapma veya yapmama konusunda kendisini veya başkasını gayrete getirmek ve harekete geçirmek için yapılır. Esasen yemin, muamele ve davalarda sözü tevsik ve takviye için meşru kılınmıştır. Bu itibarla ihtiyaç duyulması halinde Allah'a yeminin asgariye indirilmesi tavsiye edilmiştir. Yalan yere yemin etmek, dünyevi basit bir kazanç için Allah'ın adını istismar etmek ve müşteriyi aldatmak anlamına geldiğinden büyük günahlar arasına sayılmış ve haram kılınmıştır. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Allah, kasıtsız olarak, düşünmeden ağzınızdan kaçırıverdiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Lakin kasıtlı olarak yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar. Böylece yemininizi bozma karşılığında 10 yoksulu kendi ailenize yedirdiğinizin neredeyse aynısıyla beslemeniz veya onları giydirmeniz veya bir insanı hürriyetine kavuşturmanız gerekir. Buna imkan bulamayansa 3 gün oruç tutacaktır. Her ne zaman yemin eder ve onu bozarsanız yeminlerinizin kefareti işte budur. Öyleyse yeminlerinize sadık olun. Allah ayetlerini size böylece açıklar ki şükredici olasınız. Bu ayeti kerime hiç düşünmeden, vallahi bilmiyorum, vallahi ben üzerime düşeni yaptım gibi ağızdan çıkan sözler, sırf alışkanlık icabı söylenen kasıtsız yeminlerden sayılır. Söz konusu yemin ayeti böyle bir yeminin şer'i bir hüküm ifade etmediğini gösterir. Ne var ki basit hesaplar ve çıkar ilişkileri uğruna umursamaz bir tavırla sık sık yemin etmek doğru değildir. Öte yandan Yüce Rabbimiz bilerek kasıtlı yapılan kişilik ve kararlılık ifade eden yeminlere riayet edilmesini ve sadakat gösterilmesini istemektedir. Çünkü bir kişilik ve bir kararlılık ifadesi olarak yemin, sahibini bağlar ve yemininden dönen kimse yemin kefareti cezasına çarptırılır. Ancak bir şeyi yapmak veya yapmamak üzere yemin eden, sonra da onun zıttını takvaya daha uygun bulan kimse, yemininden vazgeçip takvaya yönelsin hadisi, edilen yeminin aksinin daha hayırlı görülmesi halinde ondan dönülmesinin müstahap olacağını ve kefaretin onu telafi edeceğini gösterir. Kur'an-ı Kerim yemin etme tutkusunun münafıklara ait bir hastalık olduğunu ve çok yemin edenlerle riyakar ve münafık kimseler arasında bir tür ilişki bulunduğunu öğretmektedir. Ayrıca Yüce Kur'an'ın yemin tutkusuna yönelik şu uyarısı dikkat çekicidir. Resulüm, yemin edip duran alçağa, durmadan kusur arayıp kınayan ve laf götürüp getiren ahlaksıza, iyiliği hep engelleyen günahkar zorbaya, İhtiraslarına esir olmuş zalime ve bütün bunların ötesinde bir de soysuza, onlardan hiçbirine mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ebu Zer'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Üç kişi vardır ki kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlar için can yakıcı bir azap da vardır. Resulullah'ın bu sözleri 3 defa tekrarladığını söyleyen Ebu Zer, adları batsın, umduklarına ermesinler ve hüsrana uğrasınlar. Kimlerdir onlar ya Resulallah diye sordu. Bunun üzerine Resulullah, elbisesini kibir ve gururundan kurula kurula sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yeminle malını pazarlamaya çalışan buyurdu. Zühd ve sosyal adalet konusundaki hassasiyetiyle meşhur olan Ebu Zer'le Resulullah arasında geçen bu anlamlı konuşmadan yalan yeminle mal pazarlamanın cehenneme götürecek kadar büyük bir günah ve lanetli bir iş olduğu anlaşılır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse
2: bir melek, dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, makamın cennet olsun diye seslenir. Müminlerin annesi Cüveyriye binti el-Haris'in kardeşi Amr bin Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman geride ne gümüş, ne altın, ne köle, ne cariye, ne de başka bir şey bıraktı. Yalnız binmekte olduğu beyaz katırıyla silahını ve bir de yolcular için vakfettiği araziyi bıraktı.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınan kimsedir.

Bir savaş sonrası payına düşen ganimeti Hazreti Peygamber'e getiren bir bedevi, "Ben bunun için sana uymadım." okuyla boynunu göstererek, "Buradan vurularak şehit olup cennete gitmek için sana uydum." diyerek ganimeti geri vermişti. Bir süre sonra savaşta şehit olup isteğine kavuşan bedevi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O Allah'a verdiği sözü tuttu. Allah da ona dilediğini vererek sözünü tuttu." buyurmuştur.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur: Müslümanlarla Yahudi ve Hristiyanların hali şuna benzer. Bir adam bazı kimseleri sabahtan geceye kadar çalışmak üzere ücretle tutar. Bu işçiler günün yarısına kadar çalıştıktan sonra senin vereceğin ücrete ihtiyacımız yok, şu ana kadar yaptığımız iş için de para istemiyoruz derler. Adam onlara, böyle yapmayın, işinizin kalanını tamamlayın, ücretinizi tam olarak alın der. Ama bunu reddederek oradan ayrılırlar. Bunun üzerine adam başkalarını ücretle tutup, şu günü tamamlayın da öncekilere vaat ettiğim gündeliği size tam olarak vereyim der. Bu ikinci grup da çalışmaya koyulur. İkindi namazı vakti olunca bunlar da işin senin olsun, yaptığımız çalışmanın ücretini de istemiyoruz, İşi bırakıyoruz derler. Adam onlara işinizin kalanını tamamlayın, zaten günün bitmesine çok az kaldı dediyse de bunu reddederler. Adam geri kalan zamanda çalışmaları için yeni işçiler tutar. Onlar gün batıncaya kadar çalışırlar ve önceki iki grubun ücretini de alırlar. İşte bu onlarla bu nuru, hidayeti kabul eden Müslümanların haline benzer.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim estağfirullahellezi la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etubu ileyh, ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti. Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın, şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz," buyurdular. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Subhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir buyurdu. Sa'id bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bana da hac ettirdiler. O zaman ben 7 yaşımdaydım.

Çocuk, sevgi ve şefkat meyvesi. Selman bin Amir Eddabbi'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Çocuk dünyaya gelince onun için bir akika kurbanı kesilir. Onun adına akika kurbanı kesin ve saçını tıraş etmek suretiyle onu rahatlatın. Resul-i Ekrem, telaffuzu hoş olduğu kadar anlamı da güzel olan isimlerin tercih edilmesini istemiştir. Çocuklarına harp yani savaş adını vermekte ısrar eden Hazreti Ali'ye bizzat engel olmuş ve torunlarına iyilik ve güzellik manasındaki Hasan ve Hüseyin adlarını vermiştir. Adını her duyduğunda kendisini adıyla özdeşleştiren çocuğun davranışlarına da ona göre yön vereceği düşünüldüğünde Peygamberimizin isim konusundaki hassasiyetini anlamak zor değildir. Sırf bu yüzden Peygamberimiz şirke ait unsurlar taşıyan ya da kötü çağrışımlara sebep olan isimlerin konulmasına karşı çıkmış, hatta ileri yaştaki kişilerde bile olsa böyle isimleri değiştirmiştir. Hayatı anlamlı kılarak sahibini hayra yönelten adları öne çıkarmış ve Allah'a kul olmayı ifade eden Abdullah ve Abdurrahman isimlerinden Rabbimizin hoşlandığını belirtmiştir. Aynı zihniyetle çocuklara peygamber isimleri verilmesini tavsiye etmiş, kendisi de en küçük oğlu dünyaya geldiğinde, "Bu gece bir oğlum doğdu, ona dedem İbrahim'in adını verdim" buyurarak bu tavsiyesini pekiştirmiştir. Diğer yandan bebeğin ezan-ı Muhammedi ile tanıştırılması at koyma merasiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Resul-i Ekrem torunu Hasan dünyaya geldiğinde kulağına tıpkı namaz vakitlerinde okunduğu gibi ezan okumuştur. Hafif bir sesle sağ kulağına ezan, sol kulağına da kâmet okunan bebek İslam inancının üç temel ilkesini ilk defa dinlemiş olur. Zira ezan ona Allah'ın varlığını ve birliğini, Hazreti Muhammed'in onun elçisi olduğunu ve asıl kurtuluşun ibadet yoluyla ahirette elde edilecek mutlulukta bulunduğunu söylemektedir. Adı güzel, kendi güzel Peygamberimiz, çocuğa adının ne zaman konulacağını merak eden anne babalara şöyle cevap vermektedir. Her çocuk doğumunun 7. gününde kendisi için kesilecek akika kurbanı karşılığında rehin gibidir. Aynı gün saçı tıraş edilir ve adı koyulur. Kendi oğluna doğduğu gece isim veren Peygamberimizin bu görevin 7. günden daha fazla geciktirilmemesini arzu ettiği anlaşılmaktadır. Görüldüğü üzere Peygamber Efendimizin anne babadan bir diğer isteği de kendilerine evlat bahşeden Allah'a minnettarlıklarının ifadesi olarak kurban kesmeleridir. Akika olarak adlandırılan bu kurban sağ salim doğan çocuğun canının bedelidir dense yeridir. Tıpkı bir oğlu olursa onu kurban etmeyi adayan Hazreti İbrahim'e ahdini yerine getirmek zorunda kaldığında Allah tarafından gönderilen koç gibi. İsmail'in canına bedel olarak gelen bu büyük mükafatın hatırasıyla Resul-i Ekrem, babalara akika keserek rehin olan yavrularını özgürlüğe kavuşturmalarını tavsiye etmektedir. Aslında bu adetin İslam öncesi Arap toplumunda da mevcut olduğunu ve Peygamberimizin sevgili eşi Hazreti Hatice'nin dünyaya gelen oğulları ve kızları için kurban kestirdiğini bilmekteyiz. Nitekim sahabilerden Ebu Büreyde bu geleneği anlatırken şöyle demektedir. Cahiliye döneminde birimizin çocuğu dünyaya geldiğinde bir koyun keser, kanını da çocuğun başına sürerdik. Allah İslam'ı gönderdikten sonra yine kurban kesmeye devam ettik ama çocuğun başını tıraş edip güzel kokması için safran sürmeye başladık. Risaletinden sonra da bu anlamlı geleneği sürdüren Efendimiz, torunları Hasan ve Hüseyin için akika olarak birer koç kurban etmiş ve yeni doğan çocuklar için akika kurbanı kesmeyi tavsiye etmiştir. Ancak akikanın kanını çocuğun alnına sürme veya başına damlatma adeti bugün bile ısrarla sürdürülmekte ise de Peygamberimizin sünnetine uygun değildir. Bunun yerine Resul-i Ekrem, saçlı doğan bebeklerin saçlarının tıraş edilmesini, bu sayede kirden arınıp rahatlamalarının sağlanmasını tavsiye etmektedir.
Ayrıca kendi torunu doğduğunda tıraş edilen saçlarının tartılmasını ve ağırlığınca gümüşün sadaka olarak verilmesini istemiş, Hazreti Fatıma da kız olsun erkek olsun bütün çocuklarında bu emri yerine getirmiştir. Tıraştan sonra yıkanıp güzel kokularla süslenen bebek için anne karnındaki karanlık ve bulanık hayatın aksine tertemiz ve berrak bir ömür başlamış demektir. Anne sütüyle dünya nimetlerini tatmaya başlayan, adı konunca bir kimliğe kavuşan, ezanı dinleyince ilk tebliğe muhatap olan, kurbanı kesilince canının şükrü eda edilen, saçları tıraş edilince temizlenen çocuğa sunulması gereken bir hizmet daha vardır. Onu sünnet etmek. Oğlan çocuğunun sünnet olması sadece dini bir gereklilik değil, sağlık açısından da gayet önemli bir adımdır. İslam inancıyla şekillenen kültürümüzde erkeğin sünnet olması, Müslüman olmasının bir işareti olarak görülmüştür. Elbette bu kanaatin yerleşmesini sağlayan, Peygamberimizin yeni Müslüman olanlara sünnet ol buyurmasıdır. Böylelikle inancının gereğini açıkça bedeninde uygulamaktan çekinmeyen kişi, kendisini sıkıntıya sokacak birçok rahatsızlıktan da korunmuş olacaktır. İnsanın fıtratı gereği yapması gereken 5 şey vardır. Sünnet olmak, kasıklarını tıraş etmek, tırnaklarını kesmek, koltuk altını temizlemek ve bıyıklarını kısaltmak buyuran Peygamber Efendimiz, nesiller boyu süre gelen böyle bir alışkanlığın aslında yaratılışın gereği olduğunu öğretmiştir. Her ne kadar Peygamberimiz hayattayken sünnet töreni yapma ve düğün yemeklerine benzer biçimde ziyafet verme adeti bulunmamaktaysa da, onun vefatından kısa süre sonra ashabın böyle bir geleneği başlattığını görmekteyiz. Mesela Abdullah bin Ömer oğlunu sünnet ettirdiğinde koç keserek misafirlerini ağırlamış, Hazreti Ömer de def eşliğinde yapılan bir eğlence sesi duymuş, bu nedir diye sorduğunda düğün yahut da sünnettir cevabı verilmiştir. Bu tür kutlamalarda elbette Peygamberimizin düğün yemekleri için de dile getirdiği uyarılar dikkate alınmalı, sadece zengin dostlar ve eşraf değil, muhtaç aileler de sofralara davet edilmeli, israf ve gösterişten kaçınılmalıdır. Belki de en önemlisi böyle bir merasimle İbrahim Peygamber'in yolunu izleyen çocuğun Resulullah'ın sünnetine uygun bir hayat sürmesi için dualar edilmelidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü Hal.
3: Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen, yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde, ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz, yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize, bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil, içinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil, saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil, kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar, ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdedeyken sırtından inermiş.
2: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse eğer kardeşinin haysiyetine yahut malına haksızlık etmişse altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet gününden evvel onunla bugün helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı zulüm nispetinde onun varsa iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilecektir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık edene yüklenecektir.

Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ederken gözleri kızarır, sesi yükselir ve düşman yağma etmek için sabah ve akşam geliyor. Kendinizi koruyun diye ordusuna seslenen kumandan gibi hiddeti artar ve şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek ben peygamber olarak gönderildim. Kıyametle aram işte şu iki parmak gibi yakındır buyururdu. Sonra da sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısıysa Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüleri sonradan uydurulan şeylerdir. Her bid'at dalalettir derdi. En sonra da ben her bir mümine kendisinden daha yakınım. Haklarını daha çok korurum. Bir kimse mal bırakırsa yakınlarına aittir. Borç ve bakıma muhtaç yakınlarını bırakacak olursa onları üstlenmek benim görevimdir derdi.

0: Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insandı. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine hadi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olan da size imam olsun buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Lakit bin Sabira'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün ya Resulallah bana abdesti tarif eder misin dedim. Abdest azasını güzelce yıka. Parmak aralarını ovuştur. Oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi. Allah'ım verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım. İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam bir kadını öptü ve pişman olarak Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip durumu haber verdi. Derken Allah Teala gündüzün iki ucunda ve gecenin ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir mealindeki ayet-i kerimeyi indirdi. Bunun üzerine adam bu hüküm yalnız benim için mi geçerli diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin tamamı için geçerlidir cevabını verdi. Ümmü Atiye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat, bağlılık yemini esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı. Cabir'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab ey Allah'ın Resulü müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste güzel ahlak.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: El-ihsanu en te'budallâhe ke'enneke terâh, fe'in lem tekun terâh, fe'innehu yarâk.
4: İhsan, Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyor olsan da o seni görmektedir. İhsan, güzellik, güzelleştirmek ve her şeyi güzel yapmak, güzel hale getirmek demektir. İnsanın her türlü iş, davranış ve tutumunu Allah Teala'nın kendisini gördüğünü bilerek onun beğenisini ve rızasını kazanacak şekilde yapmaya çalışmasıdır. İhsan, kendimize, Rabbimize ve birbirimize karşı samimiyetin adıdır. İmanımızın ve ibadetlerimizin özüdür. Cenab-ı Hakk'a kullukta en üstün mertebedir. Güzel ahlakın zirvesidir. İhsan, kendimize, Rabbimize ve çevremizdekilere karşı takındığımız bir tavırdır. Kendimize karşı ihsan görevimiz, bedenimizi, en önemli servetimiz olan sağlığımızı korumaktır. İhsan, biz insana şah damarından daha yakınız buyuran Rabbimizin varlığını, hayatın her anında hissetmektir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah, yaptıklarınızı görmektedir. Ayeti gereğince daima ilahi gözetim altında, Rabbimizin huzurunda, O'nun ikramına ve yardımına muhtaç olduğumuz şuuruyla yaşamaktır. Birbirimize karşı ihsan, müminler topluluğu olarak gönlümüzü ve yüreğimizi birbirimize açmaktır. Kardeşlerimize karşı dargınlık ve kırgınlık beslememektir. Kin ve nefreti yüreğimizde barındırmamaktır. Anne ve babamıza, eşimiz ve evladımıza, kardeşimiz ve arkadaşımıza, komşularımız ve yakınlarımıza merhamet ve muhabbet beslemektir. Bu fani dünyayı birbirimizin cenneti kılma çabasıdır. Dünyadan ahirete uzanan zorlu yolun sonunda hep birlikte kurtuluşa erebilme gayretidir. Mümin, bu dünyada yapıp ettiklerim, ibadetlerim, yaşamım ve ölümüm, alemlerin Rabbi içindir diyerek ihsan bilinciyle yaşar. Daima Allah'ın gözetiminde olduğunu bilerek hayatını sürdürür. Her türlü iyi özelliği kendisinde toplamak için çaba sarf eder. Yaptığı işleri en güzel şekilde yerine getirmek için gayret gösterir. Allah'a layık bir kul ve topluma faydalı bir insan olabilme yolunda samimiyetten ayrılmaz. Müminin tek dileği, Peygamberimizin şu duasında olduğu gibi, hem maddi hem de manevi varlığıyla güzel ahlakı temsil etmektir. Allah'ım, benim bedenimi en güzel şekilde yarattığın gibi, ahlakımı da en güzel olana dönüştür. Amin.

0: Kureyş'in Beni Esed koluna mensup olan Hakim bin Hizam, ticaretle uğraşan zengin bir adamdı. Hazreti Hatice'nin yeğeni ve Hazreti Peygamber'in gençlik arkadaşıydı. Hakim bin Hizam akıllı, cesur ve itibar gören biriydi. Kalbindeki nur parlamadan evvel Kureyş kabilesinin İslam aleyhine gerçekleştirdiği bazı faaliyetlere katılmıştı. Hicret gecesi Hazreti Peygamber'i öldürmek amacıyla Darun Nedve'de toplanan Kureyşliler arasında Hakim de vardı. Müslümanlar bir vadiye hapsedilip sosyal ve ekonomik muhasara altında aç bırakılırken arkadaşı Ebul Bahteri ile birlikte onlara yiyecek götüren de oydu. Bu yolda Ebu Cehil önlerini kesmiş, onları engellemeye çalışmıştı.
1: Böyle olmaz, bu hiç doğru değil.
2: Bence de yaptıkları çok yanlış ama yine de onlar bizim akrabamız.
1: Biri geliyor.
2: Kim bu böyle bu vakitte?
3: Durun bakalım orada. Hey siz ikiniz, size diyorum. Hakim bin Hizam ve Ebul Bahteri. Nereye gidiyorsunuz böyle gece vakti?
1: Vadiye gidiyoruz Amr.
2: Evet Amr, çekil yolumuzdan.
3: Ya sırtınızdaki yükler, onlar da mı vadiye gidiyor?
1: Evet, onlar da vadiye gidiyor.
3: Demek o sefillere yiyecek götürüyorsunuz ha?
2: Onlar bizim akrabamız.
3: Haşimoğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
1: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Amr. Onu aç bırakamam.
2: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
3: Hemen bitebilir aslında. Çok kolay. Muhammed'i terk ederlerse hemen biter.
1: Halam Muhammed'i bırakmaz. Ondan vazgeçmez.
3: O zaman ölene kadar orada çürür giderler.
2: Ne olursa olsun onlar bizim kanımızdan. Bu şekilde aç kalmaları kabilemiz adına bir utanç sayılır.
3: Asıl bizim tanrılarımızı terk etmeleri utançtır. İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurumda değil.
1: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
3: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksiniz.
2: Yettin artık.
3: Bırak beni. Bırak beni.
0: Ebul Bahteri ile Ebu Cehil arasında kanlı bir kavga yaşandı. Hepsi de Allah'ın Resulüne düşmanlık ediyordu. Ancak hiçbiri Ebu Cehil kadar merhametsiz değildi. Hakim bin Hizam Allah'ın elçisini tasdik etmemişti. Lakin halası Hazreti Hatice'nin aç kalmasına da gönlü razı olmamıştı. Müslümanlar çok zor günler yaşamışlar ve sonunda zorla çıkarıldıkları Mekke'yi fethetmek için geri dönmüşlerdi. Hakim bin Hizam Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman oldu. Fetihten bir ay sonra yaşanan Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini almış, ilk kargaşanın ardından gelen zaferde üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Ancak elde edilen ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı.
1: Ey Allah'ın Resulü, ben bunun için savaşmıyorum elbette ama

0: verirsin. Lakin bana verilen ganimet benim beklediğimin altında. Ben bundan daha fazlasını bekliyordum.
1: Onun bu talebine karşı Hazreti Peygamber, ey hakim dedi. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa onun için malın bereketi kaçar dedi. Hakim bin Hizam duyduğu bu sözlerden çok etkilendi ve şöyle dedi.
0: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
1: Hakim bin Hizam Allah'ın Resulüne verdiği bu sözü tuttu. Hatta Resulullah'ın vefatından sonra da Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in kendisine hazineden tahsis ettikleri payı bile almadı.
2: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İmran bin Husayn radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere gelip sallallahu aleyhi ve sellem "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 30 sevap kazandı buyurdu.

Enes'ten radıyallahu an rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olduğumuz esnada bir gürültü duyduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşittiğiniz gürültünün ne olduğunu biliyor musunuz?" dedi. Biz de, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedik. Bunun üzerine, "Bu 70 sene önce cehenneme atılmış bir taştır. Bugüne kadar durmadan yuvarlanıyordu. Nihayet cehennemin dibine düştü. Şimdi gürültüsünü işitmiş bulunuyorsunuz," buyurdu. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi, bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi. "Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın," buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra, "İkincisi ehli beytimdir.

Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz öldüğü zaman ona varıp yerleşeceği yeri sabah akşam gösterilir. O kimse cennet ehlindense cennetliklerin yeri, cehennem ehlindense cehennemliklerin yeri gösterilir. Ve ona işte senin yerleşeceğin yer burasıdır. Sonunda kıyamet günü Allah seni buraya gönderecek denilir.

0: Yüce Allah, oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Çünkü oruç tutan kimse nefsi arzularını, yemeyi ve içmeyi sırf benim için terk eder buyurmaktadır. Ayrıca Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem, her kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ihtisaben Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan, safran kullanmasını yasaklamıştır. Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: oruçluya iftar veren kimse oruçlunun sevabı gibi sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonunda ise kalkıp namaz kılardı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti. Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: bir defasında genç bir kız yük taşıyan bir deve üstünde giderken Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Bu esnada dağ geçidinde izdiham oldu. Kız, "Hay Allah'ın lanetine uğrayasıca, yürü," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Üzerinde lanet okunan deve bize eşlik etmesin," buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Sonra 3 defa kalbine işaret ederek takva buradadır buyurdu.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına

müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler, ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

anarken aşıklar Allahu Allah, yanar tevhid ile coşar illallah. Ne tatlıdır, hoştur

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Ne yapmayı düşündün denilince peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm dedi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Melekler gece ve gündüz nöbetleşe yanınıza gelir giderler. Sabah ve ikindi namazlarında toplanıp nöbet değiştirirler. Sonra geceyi yanınızda geçiren melekler Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah da bildiği halde meleklere sorar. Kullarımı ne halde bıraktınız? Melekler de yanlarından namaz kılarlarken ayrıldık. Yanlarına geldiğimizde yine namaz kılıyorlardı. Cevabını verirler. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder. Ebu Lübabe Beşir bin Abdülmünzir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an'ı güzel sesle ve ahenkle okumayan bizden değildir. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben Miraç'a çıkarıldığımda bir topluluğun yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine ya Cebrail bunlar kimdir dedim. Bunlar insanların etini yiyen, gıybet edenler, onların şeref ve onurlarına ilişenlerdir cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Farz namaz için kâmet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste sosyal hayat.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: Allahümme entesselam ve minkesselam tebârekte ya zelcelali vel ikram.
4: Allah'ım sen barış ve esenliksin. Barış ve esenlik senden gelir. Celal ve ikram sahibi olan Allah'ım sen ne mübareksin. Kelime anlamlarından biri de barış olan İslam'ın hedefi, insanlar arasında barış ve huzuru yerleştirmektir. Cennetin isimlerinden biri, barış yurdu anlamına gelen Darusselam'dır. Rabbimizin güzel isimlerinden biri de Esselam'dır. Hazreti Ayşe annemiz, Allah Resulü'nün namazda selam verdikten sonra Rabbimizi bu güzel ismiyle yücelttiğini haber vermiştir. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz, Medine'ye hicret ettikten kısa süre sonra, orada barış ortamını oluşturmak için çalışmalara başlamıştı. Bu doğrultuda ilk hedefini, İslam öncesinde aralarında sık sık anlaşmazlık yaşayan Evs ve Hazreç kabileleriyle Mekke'den gelen muhacirleri birbirlerine kardeş yaparak gerçekleştirmişti. Bunun yanı sıra Peygamberimiz Medine'de yaşayan Yahudi kabileleriyle görüşmeler yapıyordu. Görüşmeler sonunda taraflar arasında 47 maddeden oluşan ve Batılı araştırmacılar tarafından ilk yazılı anayasa olarak kabul edilen Medine Vesikası imzalanmıştı. Medine Vesikası'nda siyasi birliğin sağlanması, din ve vicdan hürriyeti, can, mal ve namus güvenliğinin hukuki güvence altına alınması gibi temel hükümler yer alıyordu. Ve bu sözleşme Yahudiler bozana kadar yürürlükte kaldı. Müslümanlar barış toplumunu devam ettirmek adına nasıl Medine Sözleşmesi'nin tüm şartlarına riayet etmişlerse, ilk anda kendi aleyhlerine gibi görünen Hudeybiye Anlaşması'nın uygulanmasında da aynı hassasiyeti göstermişlerdir. Müslüman olup Peygamberimize sığınan Ebu Cendel'in babası, anlaşma gereği oğlunun kendisine teslim edilmesini istemiştir. Tüm Müslümanlar gibi üzüntü duymasına rağmen anlaşmaya sadık kalan ve Ebu Cendel'e sabırlı olmasını tavsiye eden Allah Resulü, "Biz bu kavimle anlaşma yaptık. Onlara hıyanet edemeyiz." demiş ve genci babasına teslim ederek barışın bozulmasına izin vermemiştir. Sulh hayırlıdır ilkesini hayatın her alanında uygulayan sevgili Peygamberimiz, insanların arasını düzeltmenin nafile ibadetlerden daha değerli olduğunu ifade etmiştir.
3: 40 hadiste sosyal hayat.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı.

Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin. 3 defa kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında 2 kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine yerhamükallah dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu 2. kişi filana yerhamükallah dediniz, bana ise bir şey demediniz deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o Allah'a hamd etti, sense Allah'a hamd etmedin buyurdular. Ebu Safvan Abdullah bin Büsür el-Eslemi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır. Sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi. Dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

Bir gün Allah Resulü, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Bunu duyanlar bir an için şaşırdılar. Çünkü aralarında zengin olmadıkları için malla sadaka veremeyenler de vardı. Hemen sordular, sadaka verecek mal bulamayana ne dersin? Allah Resulü, eliyle emek verir, çalışır. Hem kendisi faydalanır, hem de sadaka verir buyurdu. Sahabe tekrar, ya buna gücü yetmezse ne dersin diye sordular. İhtiyaç sahibi, darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı olur. Sahabe tekrar, ya buna gücü yetmezse ne dersin diye sorunca, Resulullah, iyiliği ve hayrı ister. Bunu da yapmazsa ne dersin diye dördüncü kez sorulunca, kötülükten uzak durur. Bu da bir sadakadır buyurdular.

0: Numan bin Beşir anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten bir miktar üzüm hediye edilmişti. O da beni çağırarak şu salkımı al da annene götür dedi. Ama ben üzümü anneme götürmeden önce yedim. Birkaç gün sonra Resulullah bana üzüm salkımı ne oldu, onu annene ulaştırdın mı diye sordu. Ben de hayır dedim. Numan bu olay nedeniyle Resulullah'ın kendisini guder yani vefasız diye isimlendirdiğini söylemiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağlar

0: Raşan Kutlu Çağrı.
1: Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnızca cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa, o zaman sakıncası yoktur. Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu. Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs arazisinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan, Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da, ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan, Said'e, artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü.

0: Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallahü ve la na'budu illa iyyah. Lehün ni'metü ve lehül fazlü ve lehüs senâül hasen. La ilahe illallahü muhlisine lehüddîne velev kerihel kafirun. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.

Ölçü ve Tartı. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylemiştir. Tarttığınız zaman ağır tartın. Resul-i Ekrem'in bu emir ve talimatından, ölçü ve tartı işlerinde satıcıların çok dikkatli ve dürüst davranmaları, hatta tartının müşteriye avantaj sağlayacak şekilde yapılması gerektiği anlaşılır. Zira eksik tartmak da bir nevi hırsızlıktır. Ağır tartın cümlesinin orijinal formunda geçen ircah kelimesi, iki kefesinden birini mal ve eşyanın bulunduğu taraf meyledecek şekilde teraziyi ağır tutarak tartıyı gerçekleştirmek demektir. Şüphesiz bu uygulama helal yolla kazanç peşinde olan fedakar satıcıya itimadı artırdığı gibi aldatılmadığını, aksine kendisine cömert davranıldığını gösteren müşteri için de bir mutluluk vesilesi olacaktır. Resul-i Ekrem alışverişlerde ölçü ve tartının kullanılmasını teşvik etmiş ve bu hususta ümmetine örnek olmuştur. Resul-i Ekrem'in şu hadisleri dikkat çekicidir. Sattığın zaman ölçerek sat, aldığın zaman da ölçerek al ve yiyeceklerinizi ölçünüz, tartınız ki sizin için bereketli olsun. İmam Buhari bu hadisi kişinin ailesine sarf etmek üzere satın aldığı erzağı ölçüp tartmasının müstehap oluşu manasına gelen bab, konu başlığı altında rivayet eder. Demek oluyor ki bir hafta, bir ay, bir yıl gibi zaman zarfında aile efradı için sarf edilecek gıda maddeleri ve diğer ihtiyaçların ölçülüp tartılması bereket vesilesidir. Şüphesiz bu bereket aile bütçesinin dengeli bir seyir takip etmesinde ve miktarı belli olan erzağın aileye ne kadar gideceği hesap edilerek ona göre hazırlık yapılmasında ortaya çıkacaktır. Burada işaret edilmelidir ki özellikle misli malların aynı türe ait olup fiyatı etkileyecek bir fark olmadan birbirinin yerine geçebilen mallar ölçülüp tartılmaksızın toptan olarak tahmin ve göz kararı, kabal pazarı, kabala, götürü usulüyle alınıp satılması ciddi bir bilinmezlik ve aldanma riski taşımadığından caiz görülmüştür. Ölçü ve tartı konusunda titizlik göstermeyen ticaret ehline yönelik tehdit içeren pek çok ayet-i kerime vardır. Onlardan birisi şudur. Eksik ölçüp tartan hilekarlara yazıklar olsun. Onlar insanlardan kendilerine bir şey aldıkları zaman tam ölçerler. Kendileri başkalarına bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik ölçer ve tartarlar. Onlar tekrar diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Resul-i Ekrem de ölçek ve terazi kullanan kesimlere duymaları gereken sorumluluğu şöyle hissettirir. Sizler öyle iki işi üstlendiniz ki sizden önce gelip geçen ümmetler bu yüzden ölçü ve tartıda dikkatsizlikleri sebebiyle helak oldu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Ümmü Fadl. Bir gün Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma Mürselat suresini okuyordu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ardarda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki uyarıldığınız kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, peygamberler için ümmetlerine şahitlik etmek üzere vakit belirlendiği zaman kıyamet gerçekleşir. Bu hangi güne ertelenmiştir? Hüküm ve ayrım gününe. Hüküm ve ayrım gününü sen ne bileceksin? O gün vay yalanlayanların haline. Ayeti kerimeleri duyan annesi Ümmü Fadl hüzünlenmişti. Oğluna şöyle dedi: "Yavrucuğum, bu sureyi okumakla vallahi derdimi aklıma getirip acımı yeniledin. Bu sure Resulullah Aleyhisselam'ın akşam namazında okuduğunu en son işittiğim suredir. Bundan sonra Hak Teala ruhi pakini kabzedinceye kadar Resulullah Aleyhisselam bize bir daha namaz kıldırmadı." Ümmü Fadl, Peygamberimizin sevgili amcası Hazreti Abbas'ın eşiydi. Aynı zamanda Meymune validemizin kardeşi olması sebebiyle Resulullah'ın baldızıydı. İslamiyet'i ilk kabul edenler arasına girmiş, yetiştirdiği 6 evladıyla İslam davasına hizmet etmişti. Peygamberimizin hane halkındandı. Resulullah bazen gündüz uykularını amcası Abbas'ın evinde uyur, böylece Ümmü Fadl ve çocukları Peygamberimizi sık sık görürlerdi. Bahsedilen son namazı anlatan Ümmü Fadl, Peygamberimizin vefatıyla sonuçlanan rahatsızlığı sebebiyle başına bağladığı bir bezle ailesinin yanına gelerek onlara namaz kıldırdığını nakletmişti. Namazların cemaatle kılınmasına çok önem veren Peygamberimiz, hastalığına rağmen ev halkını toplayarak namaz kıldırmış ve onlara dua etmişti. Müminlere Resulullah'ı kaybetmek kadar ağır gelen bir şey yoktu. Onun vefatıyla adeta günün rengi değişmiş, dünya ebedi bir karanlığa gömülmüştü. Hazreti Enes, Peygamberimizin Medine'yi teşrif ettiği günü çocuk gözlerinden anlatırken, güneşin hiç o kadar parlak olmadığını söyleyecek, vefatındaysa Medine'nin gözüne hiç bu kadar karanlık gelmediğini anlatacaktı. Hazreti Fatıma, biricik babasının vefatıyla başına gelen musibeti tarif ederken, "Başıma gelen şey gecenin başına gelseydi muhakkak onun rengi değişirdi," diyecekti. Ümmete bahşedilen en büyük nimet Resulullah'tı. Onun varlığı kendisinden yüzlerce yıl sonra dünyaya gelen bizler için ne kadar önemliyse, onun çağdaşları için o kadar elzemdi. Müslümanlar için Resulullah hep göz aydınlığı ve gönül neşesi olmuştu. Hayatın ve ölümün güzel yüzü, ahiret hayatının ve bu yolculuğun en doğru kılavuzu oydu. Onun ebediyete intikalinden sonra ashab-ı kiram, dar-ı bekaya yolculadıkları yakınlarına üzülmez oldular. Ölümünün yaklaştığını hisseden sahabiler bunu hüsnü kabulle karşılar, ölümü sevdiklerine kavuşmaya vesile sayarlardı. Resulullah Aleyhisselam hayattayken bu dünyayı güzelleştirdiği gibi vefatıyla da ölümü güzelleştirmişti. Salat ve selam onun üzerine olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken istediği kadar uzatsın.

Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur. Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara, Kur'an'ın belirlediği sınırları aşmayan ve ondan uzak kalmayan Kur'an hafızlarına, adil hükümdarlara saygı göstermek, Allah'a duyulan saygıdan ileri gelir.

0: Numan bin Beşir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, ihsanı sizlere olsun kıymetli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım. An Ebi Hureyre radıyallahu anh kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men anzara mu'siran ev vada leh ezallallahu yevmel kıyame tahte zille arşi yevme la zille illa zillu. Değerli kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şu güzel hadisini nakleder. Kim darda kalan borçluya imkan ve zaman tanıyacak olursa, alacağının tamamını veya bir kısmını borçluya bağışlar ise, Allah onu başka hiçbir gölde

olduğunu sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ifade etmişlerdir. Ve arşın gölgesinde gölgelendirilecek kişiler arasında Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunları zikretmiştir. Değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam üsve-i hasene, yani güzel bir örnekti. Onun hayatını incelediğimiz zaman Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam hep darda kalmış, zorda kalmış, borçlu insanların, çaresizlerin yanında yer almış. Yanında ne varsa onu bu kimselere hibe etmek, hediye etmek veya tasaddukta bulunmak suretiyle onların gönüllerini hoş etmiştir. Hibe karşılığını sadece ve sadece Yüce Rabbimizden bekleyerek bağışta bulunmak demektir. Ve Allah'ın kendisine bahşettiği nimetleri kardeşiyle, diğer insanlarla paylaşmak demektir. Kişinin değişik vesilelerle malından bir kısmını başkalarına vermesi, ki mal Allah'ın malıdır, elindeki nimetler de Allah'ın nimetidir, bu nimetleri kardeşlerine vermesi, her ne kadar çeşitli isimlerle anılsa da üzerinde ısrarla, önemle durulan ibadet türlerinden biridir hibe. Bazen belki zekat şeklinde mecburi olabileceği gibi, bazen de kişinin kendi rızasıyla, kendi isteğine bırakılmış olarak Allah'ın kendisine sunmuş olduğu imkanlardan, nimetlerden kardeşiyle paylaşması demektir hibe. İsteğe bağlı bağışlardan biri de kişinin malını hayattayken karşılıksız olarak başkasına vermesi anlamına gelmektedir hibe. Sadaka, hediye, atiye, nihle gibi karşılıksız verme anlamına gelen birçok literatür dinimizin kavramları arasında yerini almıştır. Ve bu nedenle kıymetli kardeşlerim, hibe gibi çok önemli bir ibadet türü İslam tarihinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, ashabın, tabiinin ve bugüne kadar bütün müminlerin ortak özelliği ve güzelliği olmuştur. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yolculuk esnasındaydı. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer bindiği hırçın bir deveyi zapt edemiyordu. Deve birden hızlanıyor ve ta kafilenin önüne kadar ilerliyor ve tüm kafileyi geçiyordu. Tabi devenin sahibi Hazreti Ömer ise biraz da kızarak oğlunun bindiği deveyi durduruyor ve onu tekrar tekrar arka tarafa sürüyordu. Tabi bu durumu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görüyordu. Hazreti Ömer'e bu hırçın deveni bana satar mısın diye bir teklifte bulundu. Bunun üzerine Hazreti Ömer derhal deve sendir ey Allah'ın Resulü diyerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vermiş oldu. Ancak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sözünü yineleyerek deveyi kendisine bedeli mukabilinde satmasını söylüyordu. Hazreti Ömer de emre uydu ve deveyi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bedeli karşısında vermiş oldu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Abdullah'a seslendi, oğlu Abdullah'a. Ey Abdullah, şimdi bu deve senindir. Evet, Hazreti Ömer'den adeta satın aldığı bu deveyi bu sefer Hazreti Ömer'in oğluna bağışlıyor ve hibe ediyordu. Ey Abdullah, şimdi bu deve senindir. Artık ona istediğini yapabilirsin. Yine bir başka örneği görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle hibe ettiği örneklerden bir tanesi Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'te görüyoruz. Hicretin 4. yılında Zatur Rika gazvesi yapılıyor. Dönüş yolunda Cabir bin Abdullah'ın yorgun düşen devesini kendisinden satın almak istediğini söylüyor. Medine'ye vardıktan sonra da ücretini ödüyor. Hemen arkasından Cabir'e diyor ki para da senindir, deve de senindir diyerek ona hibe ediyor. Kıymetli kardeşlerim, bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hibeyi, bağışlamayı, gönülden vermeyi ashabına bizzat yaşayarak
öğretmiş.

0: yapmıştır. Hepinizin bildiği Ali İmran suresinde geçen "Lan tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun ve ma tunfiku min şeyin fe innallaha bihi alim" ayeti gerçekten zirve ayetlerden bir tanesidir. Yani sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe birre asla ulaşamazsınız. Her ne infak etmişseniz şunu iyi bilin ki Allah-u Teala bütün bunları bilmektedir. Evet, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzide dostları, ashabı işte bu ayet, yani sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça birre asla erişemezsiniz, iyiliğe ulaşamazsınız. Her ne harcarsanız Allah onu bilir ayetinin gereği olarak ömürleri boyunca hep vermeyi şiar edinmişler, düstur edinmişlerdir. Bu ayet indiğinde mesela Ebu Talha radıyallahu anh, "Ey Allah'ın Resulü, Rabbimiz mallarımızdan dağıtmamızı istiyor. Üstelik sevdiğimiz şeyleri infak etmemizi istiyor. Ben de seni şahit tutuyorum ki ey Allah'ın peygamberi, Biruha, yani Beyruha diye bilinen o güzel bahçesini, kıymetli bahçesini, çok sevdiği bahçesini Allah yoluna verdim" diyor. Bağışlıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Bu ne karlı bir mal, bu ne kazançlı, ne karlı bir mal" diyerek onu takdir ediyor ve bahçeyi onun akrabalarından fakir olan Hassan bin Sabit ile Übey bin Kâb'a vermesini istiyor. İşte hibenin zirve yaptığı örnek hadiselerden bir tanesi. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz çeşitli nedenlerden dolayı bir şey isteyenlere mutlaka bir şey veriyordu, mallarını hibe ediyordu. Bedir Savaşı'ndan sonra Sa'd bin Ebu Vakkas elinde bir kılıçla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi ve dedi ki, "Bu kılıcı bana hibe eder misin ya Resulallah?" Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Bu kılıç ne senindir ne de benim" buyurmuştur. Yani ganimet mallarını taksim etmeden önce hiç kimseye böyle bir hibede bulunamam, benim böyle bir hakkım da yok, yetkim de yok demişti. Daha sonra şu ayet indi, "Yeselûneke anil enfel" diye geçen, "Ey Muhammed, sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki ganimetler lillah ve rasul, Allah'a ve Resulüne aittir." Ganimetler Allah ve Resulüne aittir. Evet, bu ayet inince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sa'd bin Ebi Vakkas'ı çağırıyor. Diyor ki, "Sen istediğinde o kılıcı sana verme yetkim benim yoktu. Ben böyle bir yetkiye sahip değildim. Ancak bu ayet indikten sonra artık sana bunu verme yetkisini Yüce Rabbim'den aldım" diyerek kılıcı ona hibe etmiştir kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hibenin şeklini, sınırlarını tek tek açıklamıştır. Bu çerçevede her şeyden önce kişinin kendi ailesi ve çocuklarını düşünmeden malının tamamını hibe etmenin doğru bir davranış olmadığını bizzat vurgulamıştır, öğretmiştir. Örneğin Aşre-i Mübeşşire'den Sa'd bin Ebu Vakkas hastalanıyor. Hastalığı o kadar ağırlaşıyor ki artık iyileşeceğinden ümidi kalmıyor. Bu haldeyken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu ziyaret ediyor. "Allahümme şifi sa'den" diye dua ediyor. "Allah'ım sa'da şifa ver, sa'da şifa nasip et, lütfet" diye 3 defa dua ediyor. Sa'd bin Ebu Vakkas da hastalığının ağırlaştığını göz önüne alarak, "Ya Resulallah" diyor, "ben servet sahibi biriyim. Mirasçım olarak bir kızımdan başka hiç kimsem de bulunmuyor. Bu sebeple malımın hepsini bağışlamak istiyorum. Ne dersiniz?" diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam "hayır olmaz" buyuruyor. "Peki o zaman ya Resulullah, 1/3'ini bağışlasam, 1/3'ini versem?" Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "yine olmaz" diyor. Bu defa Sa'd diyor ki, "Peki yarısını bağışlasam?" Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam "hayır" deyince Sa'd 1/3'ini bağışlamak istediğini bu sefer söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, "1/3 olur aslında ama bu da fazladır, çoktur" diyor yani. Ve sulus ketir diyor. 1/3 de çoktur buyuruyor. Ve sonra sözlerine şöyle devam ediyor. "Ey Sa'd, varislerini varlıklı bırakman, onları muhtaç ve halka sadaka için elleri açar bir halde bırakmandan şüphesiz daha hayırlıdır. Ey Sa'd, Allah rızası için sarf ettiğin her nafakanın ecrini alırsın. Hatta yemek yerken eşinin ağzına koyduğun her bir lokmadan dolayı sevap kazanırsın. İşte kıymetli kardeşlerim, Sa'd bin Ebi Vakkas bu olaydan sonra iyileşiyor, uzun yıllar yaşıyor. Bunun üzerine 4 erkek çocuğu, önceki çocuklarına ilaveten bir de kız çocuğu Allah-u Teala kendisine bahşediyor, lütfediyor. İşte bütün bu rivayetler bize şunu gösteriyor kıymetli kardeşlerim. Hibe etmek, gönülden bağışlamak, çocuklarımızı düşünmek, ailemizi, akrabalarımızı, çevremizi düşünmek, onların ihtiyaçlarını giderivermek, borçlu olanların elinden tutmak, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy geldiğinde endişe yaşadığında Hazreti Hatice'nin söylediği söz çok manidardır. Peygamber olmadan önce Mekke'de Emin, Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed olarak tanınan sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıflarını Hazreti Hatice annemiz kendisine tek tek sayıyor. Ne diyor orada? Sen güçsüzün elinden tutarsın, sen herkese yardım edersin, herkese ikramda bulunursun, borçlunun borcunu kapatmak için mücadele eder, çalışır, çabalarsın. Onun için Allah-u Teala sana asla zulmetmez. Allahu fi avnil abdi ma damel abdu fi avni ahih. Bir mümin, mümin kardeşine yardım ettiği sürece Allah-u Teala o insana yardım eder. Kıymetli kardeşlerim, tabi hibe ettikten sonra bir insanın hibesinden geri dönmesini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hoş karşılamamış ve zemmetmiş ve kötü bir ahlak olarak bize göstermiştir. Hibe ettikten, bağışladıktan sonra, o da onu kullanmaya başladıktan sonra onu geri talep etmenin çok doğru olmadığı ifade ediliyor. Ancak kıymetli kardeşlerim, bir insanın, babasının böyle bir hakkının olabileceğini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade etmiştir. Rivayet şöyle, İbn Ömer ve İbn Abbas'tan gelen radıyallahu anhüme rivayet: La yahillu li raculin en yu'tiye atiyeten ev yehebe hibeten feyerca fiha illel valide fima yu'ti veledehu. Yani bir adamın bir hibe yaptıktan sonra geri dönmesi, geri istemesi, bu doğru değildir, yanlıştır. Ancak bir babanın evladına verdiğinden geri dönmesi helaldir. Bunda bir sakınca yoktur. Çünkü hadis-i şerifte şöyle der: Ente ve malüke li ebik. Sen ve malın babana aitsin. Yani sen de malın da babanın hak ve hukukuyla alakalıdır. Baba bu anlamda evladına verdiğinden geri dönebilir. Bunu niçin söylüyorum? Kıymetli kardeşlerim, günümüzde bazen evlatlar arasında hibe tartışmaları olabiliyor. Ona çok verdin, az verdin tartışmaları olabiliyor. Bunun için baba evladına bağışta bulunmuş olduğu bir şeyi geri alıp diğer evlatlar arasında bir haksızlığa meydan vermemek, yanlış anlaşılmaya meydan vermemek için veya miras paylaşımında herhangi bir sıkıntıya, sonraki dönemde miras paylaşımına meydan vermemek için böyle bir cevazı sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vermiştir. Yani baba verdiğini geri alıp evlatları arasında daha dengeli, adil bir şekilde dağıtma imkanını adeta vermiş oluyor kıymetli kardeşlerim. Bu anlamda örnekler çok. Hazreti Bekir'in kızı Hazreti Ayşe'ye Kabe denilen yerden toplanacak olan yaklaşık 2,5 tonluk hurmayı hibe ediyor. Tabi bu hibesinden geri dönerken Hazreti Ayşe'ye söylediği sözler burada çok önemli kıymetli kardeşlerim. Kızım, vallahi ölümümden sonra senin zengin olmanı herkesten çok arzu ederim. Fakir olmana da çok üzülürüm gerçekten. Sana toplanacak 20 vesk, az önce ifade ettiğim 2,5 tonluk, yaklaşık 2,5 tonluk bir hurmadır. Sana toplanacak 2,5 tonluk hurma bağışlamıştım. Şimdiye kadar topladıkların senindir. Fakat onlar bugün varis malı olmuştur. senin kardeşlerin var diyor, erkek kardeşim var, kız kardeşim var. Geri kalanı Allah'ın kitabına uygun olarak aranızda paylaşın diyor. Onun için miras konusu gündeme gelebilir. Zaten miras kaçırmaya yönelik olarak hibede bulunmayı sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da yasaklamıştır kıymetli kardeşlerim. Son olarak şunları söylemek istiyorum. Rabbimizin bizlere ikram ettiği bu nimetleri kardeşlerimizle paylaşalım kıymetli kardeşlerim. Hibede bulunalım. Bütün bu davranışlarımızla kardeşlerimizle hakiki kardeş olmak için mücadele edelim. Her türlü makam, hürmet, şöhret, bakım gibi dünya menfaatlerine değil de sadece ve sadece Allah rızası için aramızda paylaşalım. Yani ben birine bir hibede bulunuyorum, ikramda bulunuyorum, karşılığında şunu alayım düşüncesi doğru bir düşünce değildir. Onun için verdiğimiz hibeleri, bağışlarımızı, tasadduklarımızı, dağıtımlarımızı, bağışlarımızı, hibelerimizi sırf Allah rızasına uygun olarak yapmaya gayret gösterelim. Ayet-i Kerime'de onun için kim diyor elinde bulunduğundan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelimeyi, tevhidi tasdik ederse biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim de cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü de yani kelime-i tevhidi de yalanlarsa biz de onu en zor olana kolayca iletiriz diyor. Biz geçici olanı istemeyelim. Biz baki olan ahiret hayatını isteyelim. Ahiret hayatı için mücadele ettiğimizde kazanan biz oluruz. Efendimiz'e öyle diyor zaten. El keyyesu men dana nefsehu ve amile lima ba'del mevt. Akıllı insan, zeki insan sürekli kendini hesaba çekip öldükten sonrası o ahiret hayatı için çalışan insandır. Allah bizi akıllardan, verenlerden, hibe edenlerden, bağışlayanlardan ve veren elden eylesin ve bizi onurlu bir hayatla, güzel bir hayatla kendisine ulaşanlardan ve kavuşanlardan eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, ihsanı sizlere olsun kardeşlerim. Allah'a emanet olunuz.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Mesud'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi. Safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde dileğini kesin olarak istesin. Rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve bunun gibi haşeratı yemesi için de onu salmamıştı.

Osman bin Ebu'l-As, genç yaşında Taif'ten Medine'ye gelmiş bir sahabe. Osman bin Ebu'l-As, zeka ve dine olan ilgisinden dolayı Peygamber Efendimizin dikkatini çekmiş bir gençtir. Resulullah bir vakit onu geldiği Taif diyarına vali olarak göndermeye karar vermiş ve ona, "Ey Osman, namazı kısa kıldır ve halkın hepsini içlerindeki en zayıf adama göre hesapla. Çünkü onların içinde büyük, küçük, hasta, evi uzak ve iş güç sahibi olanlar vardır." buyurarak, cemaati nefret ettirecek şekilde uzun namaz kıldırmaması hususunda ona tavsiyede bulunmuştu. "Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir." Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Men gashana feleysa minna.
2: Bizi aldatan bizden değildir. Sevgili Peygamberimiz ihtiyaçlarını temin etmek için zaman zaman Medine pazarına giderdi. Alışveriş yapan insanları izler, onlarla sohbet ederdi. Yine bir gün pazar yerinde dolaşırken bir buğday satıcısı dikkatini çekti. Kuru görünen buğday yığınına elini daldırdı. Ancak çuvalın altı göründüğü gibi değildi. Parmakları ıslanan Peygamberimiz satıcıya bu ıslaklığın sebebini sordu. Adam, buğdayların yağmurdan ıslandığını söyledi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi buyurdu ve şöyle uyardı. Bizi aldatan bizden değildir. Peygamber Efendimiz, alışverişte ve ticarette dürüstlük hakkında sarf ettiği bu sözleriyle, alışverişte sıkça başvurulan yanlış yöntemi böyle düzeltiyordu. Zira hangi durum ve şartta olursa olsun ve ne şekilde yapılırsa yapılsın, alışverişte karşı tarafa yapılacak her türlü hileden kaçınmak, doğru söyleyip dürüst davranmak, ticari ahlakın gereğiydi. İslam, tembelliği, sorumsuzluğu, çalışmadan kazanmayı hedefleyen her türlü sahtekarlık girişimini yasaklar. Toplumun ahlaki değerlerini hiçe sayarak güven ve huzurunu bozan, alışverişte ve ticari hayatta hile gibi haksız kazanç yollarına kesinlikle izin vermez. Peygamber Efendimiz bu hususta, sizden birinizin urganını alıp dağa giderek bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır buyurmuştur. Allah Resulü, dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, dosdoğru kimseler ve şehitlerle beraberdir buyurmuştur. Bu hadisten de anlaşılacağı üzere, alışverişte ve ticarette açık sözlü, şeffaf olmak önemli ahlaki bir ilkedir. Mü'min, alışveriş ve ticaret hayatında dürüstlük, adalet, hakkaniyet gibi erdemleri hayatına aktarır. Geçimini temin etmek için çabalarken, kulluk şuurundan da uzaklaşmaz. Onlar, ne ticaret, ne de alışverişin, kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadığı insanlardır. Onlar, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkarlar. Ayet-i kerimesine gönülden bağlanır.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
2: Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım, geleceğim için hayırlıysa bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi istediği şeyi söyler. İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.

Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse geceleyin Kur'an'dan okumayı adet edindiği bölümü okumadan yahut tamamlamadan uyuyakalır, sonra sabah namazıyla öğle namazı arasında onu okursa veya tamamlarsa o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır.

Bir gün Peygamber Efendimizin gençlik arkadaşlarından olan Hakim bin Hizam ona şöyle dedi. Ya Resulallah, biri bana geliyor ve bende olmayan bir şeyi satmamı istiyor. Onu bu kimseye satmak için çarşıdan satın alayım mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sende olmayan bir şeyi satma buyurdu. Bir defasında hurma ağaçlarını taşlayan bir çocuğu yakalayanlar, cezalandırması için yaka paça sevgili peygamberimizin huzuruna getirmişler ama peygamberimiz onu azarlamak yerine, evladım ağaçları niye taşlıyorsun diye sormuştur. Karnının aç olduğunu öğrenmiştir.

0: Efendiğinde hurma ağaçlarını taşlama da altlarına dökülenleri ye buyurarak ona doğruyu öğretmiş, hatta başını okşadıktan sonra Allah'ım bu yavrunun karnını doyur diye dua etmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve ya Resulallah bu sözü benim için tekrarlar mısınız dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her iki derecenin arası ise gökle yer arası kadardır buyurdu. Ebu Said nedir o ya Resulallah diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi. Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabah ile yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi, demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa, o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul namazında etrafıyla ilgilenmediği sürece Yüce Allah kuluna yönelir. Kul namazında etrafıyla ilgilenmeye başladığında Allah da ondan yüz çevirir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Enescik, neler öğrendin? Bize de anlatacak mısın bugün?
2: Anlatırım tabii anne. Sen merak ediyorsun diye olan biten her şeyi hafızama dikkatle kaydediyorum.
1: Aslan oğlum benim. Sayende biz de peygamberimizin neler yaptığını öğreniyoruz. Neler oldu söyle bakalım.
3: Ebu Cendel, senin adın anılınca Medine'de hava değişiyor. Orada kaldığım 3 gün boyunca Müslümanların senin için ne kadar üzüldüklerine şahit oldum. Seni zincirlere vurulmuş bir şekilde bırakıp dönmek zorunda kalmışlar. O halini unutamıyorlardı. Hatta o günden Ebu Cendel günü diye bahsediyorlar.
4: Evet, zor zamanlar geçirdik. Hamdolsun ki bunlar geride kaldı. Allah bana bir çıkış yolu gösterdi ve sizinle buluşturdu.
3: Çok iyi ettin. Birlikte tüm güçlüklerin üstesinden geleceğiz.
5: Ebu Basir'in etrafında toplanan Müslümanların sayısı gün geçtikçe artacak. Bu da müşriklerin ticaret kervanlarının geçtiği bu yolda onlar için bir tehlike oluşturmaya başlayacaktı. Böylece Hudeybiye Anlaşması'nın maddelerinden ilki Müslümanların lehine dönmeye başlamıştı.
0: 111. Bölüm.
5: Hudeybiye Anlaşması'na göre Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında 10 yıl boyunca ateşkes olacaktı. Mekke'den gelebilecek tehlikenin önü kesilince Peygamber Efendimiz dünyanın çeşitli yerlerine elçiler göndererek onları İslam'a davet etmeye başladı. İlk elçi Habeşistan Necaşisi'ne giden Amr bin Ümeyye idi.
6: Kralımız birazdan salonu teşrif edecek. Sen de huzuruna çıkmadan evvel yere kadar eğilerek onu...

0: Allah mı? Yaklaş yanıma. Benimle görüşmek için bekleyenleri diğer salona alın. Demek Arabistan'dan geliyorsun. Kutlu beldeden, kutlu insanın yanından. Ben de halinizi sordurup duruyordum.
1: Evet, Allah Resulü beni size elçi olarak gönderdi. Bana düşen söylemek, size düşen dinlemektir. Siz bize şefkat ve nezaket gösterdiniz. Sizden hangi hayrı umduysak ona kavuştuk. Ve sizinle ilgili hiçbir konuda korku ve endişe duymadık. Yanınızda kendimizi daima emniyet ve güven içinde hissettik. Peygamberimiz İran'a, Rum diyarına ve pek çok yere elçiler gönderdi. Oraya giden arkadaşlarım canları konusunda emniyet içinde olmadıkları halde ben güvenle huzurunuza çıktım. Geçmişteki hayır ve iyiliklerinize güvenerek yanınıza geldim. Bu da Allah'ın Resulü'nün size gönderdiği mektup. Buyurun.
0: Gel, şöyle yanıma otur. Eğer imkanım olsaydı senin peygamberinin yanına gider, onun hizmetine girerdim. Allah'a yemin ederim ki o Yahudilerin ve Hristiyanların bekleyip durduğu son peygamberdir. Al bu mektubu ve bana onun sözlerini oku.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'den Habeş Kralı Necaşi Asame'ye. Senin devamlı selamet içinde olmanı diler. Nimetlerinden dolayı Allah'a hamdü sena ederim ki ondan başka ilah yoktur. Melik, Kuddüs, Selam, Mümin ve Müheymin olan O'dur. Şehadet ederim ki İsa bin Meryem Allah'ın çok temiz, iffetli, dünyadan el etek çekmiş olan Meryem'e bahşettiği çok şerefli kuludur. Adem'i nasıl annesiz babasız yarattıysa İsa'yı da öyle kudret eliyle yaratmıştır. Ben seni bir olan, eşi ortağı bulunmayan Allah'a iman edip ona ibadet etmeye, bana tabi olmaya ve Allah'tan getirip tebliğ etmiş olduğum şeylere iman etmeye davet ediyorum. Çünkü ben Allah'ın Resulüyüm. Seni ve askerlerini Allah'a ibadet ve taate davet ediyorum. Bu şekilde sana gereken tebligatı yapmış, dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak öğüdü vermiş bulunuyorum. Öğüdümü kabul ediniz. Doğru yola uyanlara selam olsun.
0: Ver onu bana. Bunu o mu yazdırdı? Bu mektup yanımızda bulunduğu sürece bize bereket olacaktır. Muhammed bin Abdullah son peygamberdir. Alemlere rahmet olacak son peygamber. İlk duyduğumdan beri onun peygamber olduğuna inanıyorum. Bundan eminim. Hiçbir şüphem yok. Ama bunu halka açıklarsan bana yardım edecek kimse bulamayacağımdan korkuyorum. Habeşliler buna hazır değil. Peygamberinin benden istediği başka bir şey var mı?
1: Yıllar önce size sığınan Müslümanların Medine'ye geri dönebileceklerini söylememi istedi. Artık güven içinde yaşıyoruz. Onlar da Medine'ye gelmeli. Müsaade ederseniz onlarla görüşeyim.
0: Elbette. Şimdi adamlarım seni onların yanına götürür. Ama bilin ki Habeş diyarı sizin vatanınız sayılır. İstediğiniz zaman gelip istediğiniz kadar kalabilirsiniz.
1: Müslümanlar bize zor zamanlarımızda verdiğiniz desteği hiçbir zaman unutmayacaktır. Adınız bundan sonra hep hayırla yad edilecek. Allah sizi cennetiyle mükafatlandırsın.
0: Hepimizi. Bu dünyada karşılaşamadık ama ahirette beraber oluruz umarım. Selamlarımı ilet. Mektup yazdıracağım. Hazırlanın.
2: Emredin kralım. Yazmaya hazırım.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'e Necaşi Ashama tarafından yazılmış bir mektuptur. Şöyle yaz. Ey Allah'ın peygamberi! Allah'ın selam ve selam.

0: Rahmeti, rahmet ve bereketi üzerine olsun. Hamd ederim o Allah'a ki ondan başka mabut yoktur. Ancak o vardır. Beni hidayete erdiren de odur. İçinde İsa'yı andığın mektubun bana erişti. Allah'a yemin ederim ki İsa da kendi hakkında senin söylediklerinden farklı bir şey söylememiştir. Şehadet ederim ki sen muhakkak sözlerinde doğru olan ve kendinden önceki peygamberleri doğrulayıcı olarak gönderilmiş bulunan Allah'ın Resulüsün. Ben sana inandım ve biat ettim. Kendimden başkasına söz geçirememekte, güç yetirememekteyim. Eğer benim yanına gelmemi istersen onu da yaparım. Ey Allah'ın Resulü! Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun.
1: Yazdım efendim.
0: Güzel. Bununla beraber kıymetli bir hediye sandığı hazırlayın. Kızıl develere yükleyin. Amr'a şehir dışına çıkana kadar da eşlik edin.
1: Emredersiniz.
2: Habeşistan'a mülteci olarak gidenler arasında Peygamberimizin amcasının oğlu Cafer de vardı. Neredeyse 10 yıl olmuştu. Hepsi vatan hasretiyle yanıyor ama yurtlarına dönemiyorlardı. Nihayet Amr bin Ümeyye gelip kendilerine mutlu haberi vermişti.
3: Esma, Esma duydun mu? Peygamberimiz bizi Medine'ye çağırıyormuş.
4: Duydum Cafer, duydum. Allah'a şükürler olsun. Artık hasretimiz bitiyor. Abdullah, Muhammed, duydunuz mu çocuklar? Medine'ye gidiyoruz.
5: Hep bahsettiğiniz yere, Kabe'ye mi gidiyoruz anne?
4: Oraya yakın bir yer oğlum. Peygamberimizin yanına.
5: Yaşasın. Onu çok merak ediyordum. Babam onu anlatırken hep ağlıyordu. Artık kavuşacaklar değil mi anne?
4: Evet yavrum. Hasret bitiyor. Ne zaman yola çıkacağız?
3: Diğer arkadaşlara da haber vereyim. Birkaç gün içinde yola çıkmış oluruz.
4: Nasıl gideceğiz peki?
3: Amr'ın söylediğine göre Necaşi bize bir gemi hazırlatmış. Kızıldeniz'i gemiyle geçtikten sonra işimiz kolay.
4: Allah'ım sana şükürler olsun. Hiç dönemeyeceğimizi sanıyordum.
3: Ben de bu kadar kısa sürede bir haber alacağımızı umuyordum.
4: Ne oldu da peygamberimiz bizi çağırdı acaba? Kureyş Müslümanlara göz açtırmıyordu.
3: Amr, Müslümanların müşriklerle bir barış anlaşması yaptıklarını söyledi. Buna göre 10 yıl boyunca Mekke herhangi bir saldırıda bulunmayacakmış.
4: Umarım sözlerinde dururlar. Ben gidip Ümmü Habibe'ye haber vereyim. Bir an önce hazırlıklara başlayalım.
3: Tamam, tamam. Sen hanımlarla görüş. Ben de Amr'la son istişareleri yapayım. Medine'de durum nasıl? Nasıl bir rota çizmemiz lazım onu öğreneyim.
4: Peki, sana kolay gelsin.
3: Sana da. Bizimkilere haber verdim. Hazırlanmaya başladılar. Sen dinlenebildin mi biraz?
6: Aha, çok iyiyim ben, sağ ol.
3: Peki, sevindim. Amr, Medine ile ilgili, Müslümanlarla ilgili merak ettiğim o kadar çok şey var ki.
6: Ne kadar zamandır gurbettesin tabii. Neleri merak ediyorsan sor da bildiklerimi anlatayım.
3: Allah senden razı olsun. Peygamberimizin durumu nasıl? Yeni yurduna alışabildi mi? Sıhhati yerinde mi?
6: Hamdolsun, çok iyi. Eski adı Yesrib'ti biliyorsun yaşadığımız şehrin. Şimdi Medine diye biliniyor. Peygamber şehri diye söylemiyoruz da Medine diyoruz. İsmi gibi güzel bir yer. Sakin, yumuşak. İnsanları muhabbet içinde kardeşçe yaşıyor. Kimse birbirini incitmiyor. Herkes peygamberimizden daha fazla istifade edebilme derdinde. Güzel bir mescidimiz var. 5 vakit namaz için orada toplanıyoruz. Peygamberimizin evi de bu mescide bitişik. Gelince göreceksin. Ferah ve sükunet dolu bir ortam.
3: Hayırlısıyla bir ulaşsak. Çok özledim Resulullah.
6: Peygamberimiz de seni çok özlemiş. Sık sık senden bahsediyor. Kardeşin Ali ile seni andıklarını duydum kaç kere.
3: Sağ olsun. Biz onunla aynı evde büyüdük biliyor musun? Benim ağabeyimdir. Hatta ağabeyimden babamdan ötedir benim için.
6: Evet evet duydum. Peygamberimiz küçükken yetim kaldığında senin baban onu koruyup kollamış, büyütmüş. Ebu Talib'i hep hayırla yad ediyor.
3: Öyleydi, öyleydi. Allah bizi hem bu dünyada hem de cennette bir arada tutsun. Sahi sen ne zaman Müslüman oldun? Mekkeli değilsin. Önceden tanışmıyoruz.
6: Benim kabilem Bedir'de yaşar. İslamiyet'le tanışmam Uhud Savaşı'nın hemen ardından oldu.
3: Mekke müşrikleriyle iki büyük savaş yapıldığını duymuştum. Uhud Savaşı da bunlardan biri sanırım.
6: Evet, ilki Bedir'deydi. Onda Müslümanlar ciddi bir zafer kazandılar. İkincisi ise Uhud. Peygamberimizin arkadaşlarından 70 küsur kişi şehit oldu bu savaşta. Hatta amcanız Hamza da.
3: Hamza?
6: Evet.
3: Hamza şehit mi oldu?
6: Allah makamını âli eylesin. Peygamberimiz her aklına geldiğinde onun için çok üzülür.
3: Amcam çok cesur ve akıllı bir adamdı. Allah şehadetini mübarek eylesin.
6: Amin.
3: Amin. Kim bilir daha tanıdıklarımızdan kimleri kaybettik. Gurbetin en kötü tarafı bu, biliyor musun? Sevdiklerinin cenazesini bile göremiyorsun.
6: Allah sabır versin. Sizi cennetinde kavuştursun.
3: Demek amcam Hamza şehit oldu. Resulullah'a ne kadar destek oluyordu halbuki. Sana birini daha soracağım. Tanışma fırsatın oldu mu merak ediyorum. Bizimle buraya hicret etmiş, sonra geri dönmüştü. Musab bin Umeyr.
6: Onunla görüşmedim ama hakkında çok şey biliyorum. Gel, istersen şurada oturalım da anlatayım. Ne dersin?
3: Olur tabii. Kusura bakma, ben seni ayakta tuttum. Hadi gel, içeri geçelim.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan cimrilik eden şu kişinin malını telef et der. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Selim'i oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara, mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi dedi. Evet ya Resulallah, bunu istemiştik dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Selim oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın dedi ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öfkelenme" buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında, "Öfkelenme, öfkelenme" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım

0: Cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsir eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir kadının Safiye veya Cüveyriye'nin yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sübhanallahi adede ma halaka fissemai ve Sübhanallahi adede ma halaka fil ard Sübhanallahi adede ma beyne zalike ve Sübhanallahi adede ma hüve halik gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim dersin. Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah, ve la havle ve la kuvvete illa billah demek de böyledir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki, "Ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri, yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar, üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar." Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi?" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü" dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor: tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir: aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip, ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: مَا أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَقَالْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ اِلَّا كَانَ الَّذ۪ي اَعْطَاهُ اَفْضَلَ مِمَّا اَخَذُ
2: Allah'ın verdiği nimet karşısında kulun elhamdülillah diyerek hamd etmesi o nimetten daha değerlidir. İnsanoğlunun yaratılıştan getirdiği özelliklerden biri de kendisine yapılan iyiliklere karşı teşekkür etmesidir. Her ne kadar bazı insanlar nankörlükleri sebebiyle bu ahlaki özelliğe sahip olmasalar da, insanların genelinde minnettarlık hep ola gelmiştir. Bir insandan gördüğümüz iyilik, yardım ve destekten dolayı ona teşekkür etmeyi borç bildiğimiz gibi, bizleri yoktan yaratan, türlü güzelliklerle donatan, yaşatan, kendisine sığındığımızda rahmet ve desteğiyle yardım eden ve bize bizden daha yakın olan Rabbimize teşekkür etmeyi de öyle borç bilmeli, her halükarda ona hamd etmeliyiz. Yaşantılarıyla insanlığa örnek olan peygamberlerin tamamı Allah'a hamd etmekten asla geri durmamışlardır. Kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa bir rehber olarak gönderilen sevgili peygamberimiz de ibadetlerini tamamladıktan, yedikten, içtikten, elbise giydikten, uykudan uyandıktan, hapşırdıktan, tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra Rabbine hamd etmiştir. Resul-i Ekrem'e hal hatır sorulduğunda Allah'a hamdolsun cümlesiyle karşılık vermiştir. Peygamber Efendimiz hoşuna giden bir şey gördüğünde hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise her halükarda Allah'a hamdolsun demiştir. Mü'min, bir nimete kavuştuğunda, o nimeti kendisine verenin Allah olduğu, o dilemedikçe hiçbir iyiliğe ulaşamayacağı bilinciyle hamd eder, Rabbine teşekkür eder. Yine mü'min, bir sıkıntıya maruz kaldığında, işte o sıkıntının ancak Cenab-ı Hak tarafından kaldırılacağı şuuruyla hamd eder, onun desteğine muhtaç olduğunu dile getirir. İslam medeniyetinin oluşmasında önemli bir yeri olan kitapların ilk cümlesi Besmele ile başlamış, Allah'a hamdla devam etmiştir. Bizler de Rabbimizin ayetlerini ve Peygamber Efendimizin hadislerini aktarma imkanını bulduğumuz bu çalışmadan dolayı Allah Teala'ya hamd ediyoruz. Hamd, yani övgü, saygı, iyilik ve güzelliklerin tamamı alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. 40 hadiste iman.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Siz bir takım işler yapıyor ve onları kıldan ince görüyor. Hiçe sayıyorsunuz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz onları insanı helak eden büyük günahlardan sayıyorduk.

İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Ravha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı. "Siz kimsiniz?" diye sordu. Onlar da "Müslümanlarız. Sen kimsin?" dediler. "Ben Allah'ın Resulüyüm." dedi. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırıp Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gösterdi. "Bu çocuğun haccı olur mu?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, sana da sevap vardır." buyurdu.

Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısıyla da olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadır Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Bundan dolayı, ya Resulallah, müşriklere karşı yaptığın ilk muharebede bulunamadım. Eğer Allah müşriklere karşı yapılacak bir savaşta beni bulundurursa, neler yapacağımı Allah elbette görecektir dedi. Sonra Uhud günü Müslümanların safları bozulunca, arkadaşlarını kastederek, ya Rabbi, bunların yaptıklarından beni mazur görmeni dilerim dedi ve müşrikleri kastederek de, bunların yaptıklarından beri olduğumu sana arz ederim dedi ve ilerledi. Sa'd bin Muaz'la karşılaştı ve ona, ey Sa'd bin Muaz, cenneti istiyorum. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki, Uhud tarafından cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd, ya Resulallah, ben onun yaptığını yapamadım dedi. Enes radıyallahu anh şöyle devam ediyor. Amcamı öldürülmüş olarak bulduk. Üzerinde 80 kadar kılıç, süngü ve ok yarası vardı. Müşrikler kendisine işkence yaptıklarından kimse onu tanıyamadı. Yalnız kız kardeşi onu parmaklarından tanıdı. Biz şu ayetin amcam ve benzerleri hakkında inmiş olduğunu düşünüyoruz. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar.

Ebu Mesud el-Ensari adıyla bilinen Ukbe bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubadi'nin meclisinde otururken Allah Resulü yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd ona, Allah Teala sana salatü selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resulullah bir süre sustu. Öyle ki bizler, keşke Beşir bu soruyu sormasaydı diye düşündük. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema salleyte ala Ali İbrahim, ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema barekte ala Ali İbrahim, inneke hamidun mecid. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, övgüye en layık ve şanı en yüce olansın, deyin. Selam da bildiğiniz gibidir, buyurdu.

0: ıslaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin, renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım. Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: En hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12.000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez. Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akraba ile ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de, Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada 2 rekat namaz kılardı. Ebu Abs Abdurrahman bin Cübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Medine'deyken müezzin akşam ezanını okuyunca sahabiler cami direklerinin yanına koşar ve orada iki rekat namaz kılarlardı. Hatta yabancı bir kimse camiye girerse, namaz kılanların çokluğundan dolayı akşam namazı kılınmış zannederdi.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın yediği en güzel şey kendi kazancından olandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimseyle cömert kimse, göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birisi başka bir beldede bulunan din kardeşini ziyarete giderken Allah Teala yolda onu bekleyen bir melek görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek ona nereye gittiğini sordu. Şu beldede bir kardeşim var, onu ziyarete gidiyorum cevabını aldı. Ondan sağlayacağın bir çıkar mı var dedi. O da hayır, ben o zatı sadece Allah için seviyorum dedi. Bunun üzerine melek, ben Allah'ın sana yolladığı elçisiyim. Sen o adamı nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor dedi. Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar meşakkat, hastalık, endişe, keder, acı ve kaygı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret kılar.

0: Abdullah bin Muğaffel radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, "Ya Resulallah, vallahi ben seni seviyorum," dedi. Ne söylediğini iyi düşün deyince üç defa, "Vallahi seni seviyorum," diyerek sözünü yineledi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer beni seviyorsan fakirliğe karşı korunmaya bak. Çünkü fakirlik beni sevenlere karşı tepeden gelen selden daha çabuk gelir," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, "Bu nimetlere karşılık ne yaptın?" der. O da, "Ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım,"

deyince, "Hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi," buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun, sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, "Bu nimetlere karşılık ne yaptın?" der. O da, "Ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim. Kur'an okudum," cevabını verince Cenab-ı Hak, "Hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi," buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, "Bunlara karşılık ne yaptın?" der. "Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım," deyince, "Hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi," buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer." Müslim'in rivayeti şöyledir: "Resul-i Ekrem, içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile ölüye benzer," buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birini eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse, attığı her adımdan biri bir günahını siler, diğeri de onu bir derece yükseltir." Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah bu kitapla, Kur'an'la nice toplumları yükseltir ve nicelerini de alçaltır." Ebu Zer'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Her kim birine, ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse, o sözler söyleyene geri döner." İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evinde de olsa,
yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşanan değişim. Onun örnekliğinde hayata geçirilen Kur'ani değerler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ashabıyla vedalaştığı ve insanlığa önemli mesajlar verdiği veda hutbesinde, "Cahiliyeye ait her şey ayaklarımın altındadır," dedi. Bu vesileyle tüm insanlığa son din İslam'ın bazı buyruklarını hatırlattı. Onun önderliğinde yaşanan köklü değişimin, insan onurunu merkeze koyan ve evrensel huzuru vaat eden ilkelerin bazıları şunlar oldu. Şirk ve putperestlikten uzak durmak. İnsanlardan kimileri vardır ki Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk tanrılar sayarlar da bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerse en çok Allah'ı severler. Keşke zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi şimdi de bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı. Bakara Suresi 165. Ayet. Allah'ı bırakıp sana yararı da zararı da olmayan varlıklara tapma. Bunu yaparsan kuşkusuz kendine yazık edenlerden olursun. Yunus Suresi 106. Ayet. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'den tevarüs edilen tek tanrıcı, tevhid ve haniflik inancı, İslam öncesinde cahilce yaşayan Arapların pek çoğu tarafından terk edilmişti. Bunlar ay, güneş ve yıldızlar gibi gök cisimlerine tanrılık atfederlerdi. Duyularla idrak edilemeyen cin ve melek gibi varlıklara da tanrılık yakıştırmasında bulunurlar, bunları Allah'a ortak koşar, ona oğullar ve kızlar nispet ederlerdi. Zamanla da Allah'a şirk koşmayı adet haline getirmişler, sanem, vesen ve nasb denilen putlara, heykellere ve dikili taşlara tapmaya başlamışlardı. Onların Allah'a ortak koştukları putlar, Hazreti Peygamber'e gelen vahiylerle kimseye faydası veya zararı dokunmayan, hiçbir şey yaratmayan ve kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile fayda veya zarar veremeyen, yaşatmaya ve hayata son vermeye, ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen, hepsi bir araya gelse bir sinek bile yaratamayan, hatta sineğin kendilerinden kaptığı bir şeyi geri alamayacak kadar aciz varlıklar olarak nitelendi. Müşrikler putlara kendilerini Allah'a yaklaştırmaları, Allah katında şefaatçi olmaları için taptıklarını ve atalarının da aynı yolu izlediğini söylüyordu. Oysa Kur'an'da Allah'ın varlığı ve birliği inancı birçok ayette açıkça ifade edilmenin yanı sıra herhangi bir varlığın onun uluhiyetine, tanrı

inananlara huzur ve güveni indirmiş ve onların takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma sözünü tutmalarını sağlamıştı. Zaten onlar buna layık ve ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Fetih Suresi 26. Ayet. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Hucurat Suresi 13. Ayet. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de, Allah gönüllerinizi birleştirdi ve onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken, oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki, doğru yolu bulasınız. Ali İmran Suresi 103. Ayet. Asabiyet adı verilen, kabile mensuplarının birlikte hareket etmelerini sağlayan kabilecilik ruhu ve dayanışma duygusu, İslam öncesi dönemde oldukça güçlüydü. Müşriklerin bu tutumları Kur'an'da hamiyetül cahiliye şeklinde yer almış ve kafirler taassuba varan aşırı kabilecilik, kin, öfke, şiddet ve düşmanlık duygularından dolayı eleştirilmişlerdi. Ayrıca eşitlik ve adaletin yerine kabileciliği ve üstün ırk düşüncesini öngören hükmül cahiliyeyi geri getirmek isteyenler bu davranışlarından dolayı Kur'an'da kınanmışlardı. Hazreti Peygamber'in haksız da olsa kendi kabilene arka çıkmandır diyerek tanımladığı asabiyet duygusu, insanlar arasında yalnızca takvayı üstünlük ölçüsü kabul eden İslam dini tarafından kaldırılmıştır. Nitekim Hazreti Peygamber, Mekke'nin fethedildiği gün yaptığı konuşmasında, tüm insanların Hazreti Adem'den, Hazreti Adem'in ise topraktan yaratıldığını bildirmiş ve insanlara şöyle seslenmiştir. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi ve günahkar, bedbaht, Allah katında değersiz kişi. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır. Hazreti Peygamber her fırsatta kabile asabiyeti yerine İslam kardeşliğini yerleştirmeye çalışmıştır. Nitekim bir seferinde Ensar ve Muhacir arasında bir tartışma yaşanmış ve taraflar "Yetişin ey Ensar" ve "Muhacirler yetişin" şeklinde bağırmaya başlamışlardı. Bu sözleri duyan Hazreti Peygamber, "Bu cahiliye çağrıları da nedir?" şeklinde söz konusu ırkçı hareketlere tepki göstermişti. Ayrıca Hazreti Peygamber, "Kim kabilecilik, ırkçılık propagandası yaparak veya kabileciliğe, ırkçılığa destek vererek yolunu şaşırmış bir topluluğun bayrağı altında öldürülürse, onun ölümü cahiliye ehlinin ölümüdür" buyurmuştur. Habeşli siyah bir köle olan Bilal Habeşi ve Ebu Zer arasında geçen bir tartışmada Ebu Zer'in Bilal'i zenci olan annesinden dolayı ayıplaması üzerine Allah Resulü onu "Ey Ebu Zer, onu anasından dolayı mı ayıplıyorsun? Demek ki sen kendisinde hala cahiliyeden izler bulunan bir kimsesin" diye uyarmıştı. Övünmemek ve kibirlenmemek. Ellerinde hiçbir kesin delil olmadan Allah'ın ayetlerini tartışmaya kalkışanlara gelince, onların içlerindeki hedefine asla ulaştıramayacakları bir büyüklenme duygusundan başka bir şey değildir. Öyleyse sen Allah'a sığın, kuşkusuz her şeyi işiten, gören yalnız O'dur. Mü'min Suresi 56. Ayet. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Ne yeri yarabilir ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin. İsra Suresi 37. Ayet. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Araf Suresi 146. Ayet. Cahiliye ahlakının en temel kavramlarından olan övünme ve kibir, cahiliye edebiyatının başlıca konularındandı. Cahiliye insanı ve özellikle cahiliye şairi, yiğitlik, mertlik, cömertlik,

İlk ve zeka gibi üstünlükleriyle kendi kabilesinin asaleti, cömertliği ve cesareti, hatta saldırganlık ve kan dökücülüğüyle övünür, aynı şekilde başkalarını yermekten de büyük bir zevk alırdı. Mal, evlat ve akrabalarının çokluğunu, soylarının asaletini şeref sebebi sayar ve buna öylesine önem verirdi ki, mezarlıklara giderek ölmüş akrabalarının kabirlerini gösterir, onların çokluğuyla da övünürlerdi. Kibrin en ileri derecesi ise, gerçeği kabule yanaşmayarak Allah'a karşı büyüklenmek ve ona boyun eğip kulluk etmeyi kendine yedirememekti. Araf suresinin 146. ayetinde kibir taslayanlar eleştirilirken, haksız olarak kaydının konması dikkate alınarak, bir kimsenin sahip olduğu gerçek meziyet ve erdemleri ölçüsünde kendi değerinin farkına varmasında bir sakıncanın bulunmadığı belirtilmiştir. Gerek kibir, gerekse ilgili diğer kavramlar, Hazreti Peygamber'in sözlerinde de geçmektedir. Bunlara göre kibir, gerçeği inkar etmek, hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemek, hor görmektir. Kibir, insanı zalimler arasına sokan başlıca kötü huylardan biridir. Böbürlenip çalım satanlar, Allah'ın ilgi ve merhametini kaybedeceklerdir. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse, cennete giremeyecektir. Özellikle hadislerde geçen bu son ifade, kibrin ne kadar kötü bir huy olduğuyla ilgili olarak bütün kaynaklarda zikredilmiştir.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İnnehu men u'tiya hazzahu minel rifq, fakat u'tiya hazzahu min hayrid dunya vel ahireh. Vasilatur rahm ve husnul huluk ve husnul civari ya'muranid diyar ve yezidani fil a'mar.
2: Rıfktan, yani yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk beldeleri mamur, yani yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır. Toplumda beraber yaşamak kimi zaman zahmetlidir. İnsanları idare etmeyi ve fedakarlığı gerektirir. Bu nedenle İslam dini toplumsal hayatta huzuru sağlamak için bir takım ilkeler koymuştur. Allah'ın sıkı tutulmasını emrettiği bağları sıkı tutmak bu ilkelerden biridir. Sevgili Peygamberimizin hadisinde de geçen bağlar ifadesi, başta akrabalık bağları olmak üzere kimsesiz ve yoksullara karşı sorumlulukları, komşular arasındaki hak ve görevleri içermektedir. Daha geniş manasıyla insanlar arası ilişkilerden doğan bütün bağları kapsamaktadır. İnsanın sosyal bir varlık olduğunu göz ardı etmeyen Peygamberimiz, insan ilişkileri üzerinde titizlikle durmuş ve Müslümanları sosyal bir hayata teşvik etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, akrabalık ilişkilerinin gözetilmesini ısrarla vurgulamıştır. O, kan bağının ve evlenme yoluyla oluşan akrabalık bağlarının yaşatılmasını, akrabalarla ilişkilerin sürdürülmesini istemiştir. Çünkü insan ilişkilerindeki kuvvetli bağlar ve kurallar toplumda birlikte yaşamayı kolaylaştırır. Sıla-i rahim kavramı, akrabalık bağlarını korumak anlamına gelir ve en yakındakilerin haklarının gözetilmesini, onlara ilgi gösterilmesini, iyilik ve yardımda bulunulmasını, onların ziyaret edilmesini içermektedir. Kişinin yakınlarıyla olan ilişkilerinde bu özeni göstermesi, şehirleri gerçek anlamda yaşanabilir ve müreffeh kılar. İnsanlarla kurulan iyi ilişkiler, kişiye daha huzurlu ve bereketli bir hayat bahşeder.

Bu sayede insanlar yaşama sevincini elde ederler. Böylece hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olurlar. Mümin kulun sorumluluğu sadece yakın çevresiyle sınırlı değildir. Onun diğer insanlara karşı da sorumluluğu vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kimse size ve yolda kalana sahip çıkmanın da Müslümanların vazifesi olduğunu bildirmiştir. Son sözümüz şöyle olsun. Sosyal hayat, kişiye çeşitli haklar verirken birçok sorumluluk da getirir. Dolayısıyla insanın kendisi kadar başkalarını da dikkate alması, sınırlarının farkında olması ve toplum içerisinde ona göre hareket etmesi gerekir.

0: Hüsnü Hal.
1: Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen? Yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde? Ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz? Yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize. Bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil. İçinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil. Saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil. Kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar, ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdedeyken sırtından inermiş.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Halid Hakim bin Hizam radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ramazan'ın son 10 günü gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ibadetle geçirir ve ailesini de uyandırırdı. Kendisini bütünüyle ibadete verir ve eşiyle ilişkiden de uzak dururdu.

Vabisa bin Mabet radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günahsa seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Yakın akrabalarını uyar, ayeti celilesi nazil olduğu vakit, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Onlara hem genel olarak hem de ayrı ayrı kabilelerini zikrederek seslendi. Ey Abdüşşems oğulları, ey Ka'b bin Lüey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Mürre bin Ka'b oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdümenaf oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdülmuttalib oğulları, kendinizi ateşten kurtarın. Ey Fatıma, sen de kendini cehennemden kurtar. Çünkü Allah katında sizin için benim elimde hiçbir şey yoktur. Şu kadar var ki ben sizinle akrabalık ilişkilerimi canlı tutacağım.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7 helak ediciden sakının buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah bunlar nelerdir diye sordular. Resulullah şöyle cevap verdi. Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak ve zinadan uzak duran, hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara zina isnat etmektir buyurdu.

0: Adamın biri uzun bir yolculuğun ardından peygamberimizi görmeye Medine'ye gelmişti. Önce onun Allah'ın son elçisi olduğuna inandığını söyleyecek, imanının gereği olarak gerekirse savaşlara katılarak canını feda edecekti. Geride desteğine muhtaç, gözleri yaşlı anne ve babasını bırakmıştı. Şöyle dedi: "Anne babamı ardımdan ağlar bırakıp sana geldim ya Resulallah. Dini için elinden geleni yapmaya nasıl da azmettiğini göstermek ister gibiydi. Oysa peygamberimizin cevabı zihnindekileri alt üst etmeye yetmişti. Onların yanına geri dön ve ikisini de nasıl ağlattıysan öylece güldür, geri dön ve anne babandan izin iste. Eğer izinleri olursa savaşa katıl. Yoksa onlara iyilikte bulun, onlar için cihad et." demişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir. Oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek halk namazı kıldı ve uyudu. Siz ise sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular. Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez, derdi. Fedale bin Ubeyd'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti dedi. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu. Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve senâ ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın. Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın yeme içme adabını, sofrasındaki sadeliği ve bereketini konuşacağız. Şemail kaynaklarının bizlere aktardığı bu eşsiz detaylar sadece birer tarihi bilgi değil, her biri hayatımıza ışık tutan birer nezaket ve kulluk dersidir. Efendimiz yemeğe oturmadan evvel ve yemekten sonra mutlaka ellerini yıkardı. Allah Resulü, yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktır buyurmuştur. Her güzel işe başlarken yaptığı gibi bir şeyi yemeden önce daima besmele çeker, sağ eliyle yerdi. Sofraya oturduğunda asla bir yere dayanmazdı. Mütteki, yani yaslanmış bir vaziyette yemek yemeyi sofradaki rızka karşı bir hürmetsizlik ve kibrin işareti sayardı. Onun sofrası her zaman mütevazıydı, lüks ve gösterişten uzaktı. Resulullah Efendimizin yemekte aradığı başlıca özellik helal ve temiz oluşuyla vücuda faydalı olup olmamasıdır. Yemek seçme ve yemeğe kusur bulma adeti kesinlikle yoktur. Özellikle misafir olduğu evlerde kendisine takdim edilen yemeklerden dolayı ev sahibinin gönlünü hoş tutmuş ve ikram edilen yemekleri sevdiğini söylemiştir. Hazreti Peygamber'in hayatı bu gibi inceliklerle örülmüştür. Evinde kuru ekmek ve sirkeden başka bir yiyecek bulunmadığını söyleyen amcasının kızına, "Sirke ne güzel katıktır, sirke bulunan ev katık sıkıntısı çekmez" buyurarak yapılan ikramı övmüştür. Peygamberimizin hiçbir yemeğe karşı aşırı düşkünlüğü olmadığı gibi canı çekme diye tabir edilebilecek bir hali de görülmemiştir. Bu konuda insanın canının çektiği her şeyi yemeye kalkışması israftan sayılır buyurmuştur. Sofranın baş tacı olan ekmek, Efendimizin hayatında sadeliğin en büyük nişanesiydi. Onun hane-i saadetlerinde hiçbir zaman elenmiş, inceltilmiş undan yapılmış beyaz ekmek bulunmazdı. Arpa unundan kepeği dahi tam olarak ayıklanmamış, elenmeden yoğrulmuş arpa ekmeği tüketilirdi. Bu ekmek bazen zeytinyağıyla, bazen de sadece bir miktar katıkla yenirdi. Et yemeği sofrasına nadir gelir, geldiğinde ise hayvanın omuz ve kol kısmını tercih ederdi. Yemek yeme tarzı tam bir ölçü ve estetik üzerine kuruluydu. Efendimiz yemeği genellikle üç parmağıyla yerdi. Yemeğe başlarken mutlaka besmele çeker, herkesin kendi önünden yemesini öğütlerdi. Sofrada topluca yemenin bereketi artıracağına inanır ve bunu teşvik ederdi. Yemek bittiğinde ise elhamdülillah diyerek Allah'a hamd eder, rızkı verene duyduğu minneti en kalbi ifadelerle dile getirirdi. Efendimizin meyvelerle olan ünsiyeti de çok zarifti. Yaş hurmayı çok severdi ama bazen hurmanın hararetini dengelemek için yanında kavun veya karpuz tüketirdi. Karpuzun soğukluğuyla hurmanın hararetini, hurmanın hararetiyle de karpuzun soğukluğunu kırıyoruz buyurarak gıdalar arasındaki o muazzam dengeye ve sağlığa işaret ederdi. Meyveyi bizzat kendi elleriyle taksim eder, özellikle çocuklara ikram etmekten büyük keyif alırdı. Efendimiz suyu dinlene dinlene yudum yudum içerdi. Bu dinleniş çoğu zaman 3 soluk, bazen de 2 nefes alma şeklinde olurdu. Dinlene dinlene içmek hem hazmı kolaylaştırır, hem susuzluğu çabuk keser, hem de daha sıhhatlidir buyurarak bu tarzda içmenin insan sağlığı bakımından önemini işaret etmiştir. Suyu genellikle oturarak içmeyi tercih eder, içmeye besmeleyle başlar, sonunda elhamdülillah diyerek bitirirdi. Sadece su değil, bal şerbeti, süt ve nebiz denilen hurma veya kuru üzüm şırası da onun sevdiği içecekler arasındaydı. Sütü doğrudan içmekten ziyade bazen içine bir miktar su katarak hafifletir, böylece midenin daha rahat sindirmesini sağlardı. tatlı içeceklerden ve soğuk sudan hoşlandığı nakledilir. Ancak bu soğukluk hiçbir zaman aşırıya kaçmazdı. Hazreti Peygamber'in su dahil bütün meşrubatı içtiği tek bir su bardağı vardı. Bu bardak ılgın ağacına benzer, nudar adı verilen ağaçtan yapılmıştı. Genişliği derinliğinden fazla olan bu bardağın kenarında duvara asılmak üzere demirden halkası vardı. Allah Resulü'nün sofrası bizlere yemek yemenin sadece karın doyurmaktan ibaret olmadığını göstermiştir. Onun sofrasının temizlik, zarafet, paylaşma ve hamd ile kurulduğunu ve daima israftan uzak durduğunu hatırda tutmak gerekir. Şemail-i Şerif'in diğer konularını anlamaya devam edeceğimiz bir sonraki sohbetimizde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.

0: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini ortadan kaldırmıştır. Takva sahibi mümin ve bedbaht günahkar ayrımı vardır. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır.
0: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Uhud Savaşı'nın yaşandığı gün bir adam, "Allah uğrunda savaşıp öldürülürsem benim yerim neresidir?" diye Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Cennettir" dedi. Adam elindeki hurmaları hemen yere attı, sonra savaştı ve şehit düştü.

Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emri alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir. Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir deyin buyurdu.

0: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun ikramını hor görmesin." Ebu Ümare el-Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey filanca, yatağına girdiğinde Allah'ım sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım de. Eğer o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Eğer sabaha çıkarsan hayra nail olursun."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır: sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak." İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicr'e vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir: "Siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, İbret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin, onların başına gelen sizin başınıza gelmesin." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir kimse her namazın arkasında 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı da yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir" diyerek bu tesbihatı yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu. Cabir'den

0: radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik. Semüre'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: Men akada ukdeten thumma nefese fiha faqad sahar ve men sahara faqad eşrak ve men taallaka şey'en vukkile ileyh.
2: Kim düğüm yapar sonra ona üflerse büyü yapmış olur. Kim büyü yaparsa şirk koşmuş olur. Kim de kendisini koruması için nazarlık ve benzeri bir şey takarsa, o taktığı şeyin korumasına havale edilir. Yüce dinimiz İslam, kehaneti ve kahinleri kesinlikle hoş karşılamaz. Büyülü söz ve davranışlarla insanların gözlerini ve gönüllerini köreltenlere, dini istismar ederek kendisine maddi ve manevi güç devşirenlere asla izin vermez. Nitekim Peygamber Efendimiz bir hadisinde büyü yapmayı insanı helake götüren günahlar arasında saymıştır. Büyü yapmak ne kadar büyük bir günahsa onu yaptırmak da aynı şekilde büyük bir günahtır. Peygamber Efendimizin bu hususta ikazı çok açıktır. Kim de bir kahine gider ve onun sözlerini tasdik ederse, Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. Büyü, İslam'dan önceki toplumlarda ve dinlerde, gelecekten haber verme, tılsımla tedavi etme, cincilik ve falcılık yaparak kehanette bulunma gibi uygulamalarla bir çıkar aracı olarak kullanılmıştır. Maalesef günümüzde bu yanlış davranış sonlanmış değildir. Toplumda bu yönde bir talep olmasaydı, talebe cevap verecek kişiler de olmazdı. Dolayısıyla sihir ve büyünün sonlanmasını istiyorsak, bu istismarcıların tuzağına düşmemeli, Rabbimize güvenmeli, yalnızca ondan yardım talep etmeliyiz. Unutmayalım ki büyü ve sihir insanları birbirine düşürür. Kişiler, aileler ve nihayetinde toplum arasında fitne, kargaşa tohumları ekilmesine sebebiyet verir. Türkçemizde göz değmesi anlamında kullanılan nazar, kişilerin kıskançlık duygusundan kaynaklanan, bir bakışla başkasının üzerinde maddi ve manevi bir etki bırakması demektir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: nazardan Allah'a sığının. Çünkü göz değmesi, nazar gerçektir. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Yakub aleyhisselamın çocuklarına nazardan korunmaları için topluca şehir merkezine girmemelerini öğütlediğini haber vermektedir. Yine müşriklerin Peygamber Efendimiz'e olan kıskançlıklarından dolayı onu bakışlarıyla yıkmak istedikleri Kur'an'da bildirilir. Mümin her türlü kötülükten olduğu gibi nazardan da Allah'a sığınır. Nitekim hastalandığımızda şifa veren O'dur. Ayrıca mümin, nazardan korunmak için nazar boncuğu gibi nesneler taşımaz, kurşun döktürmez, atnalı ve benzeri şeyleri evine asmaz. Zira Peygamberimizin haber verdiği üzere, İslam dininde nazarlık türünden şeylerin asılması ve şifanın ondan beklenmesi yasaklanmıştır.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçluysa davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur.

Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Ebu Musa, verecek bir şey bulamazsa ne yapsın dedi. Çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur buyurdu. Ebu Musa, yapamazsa dedi. Sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin buyurdu. Ebu Musa, bu da elinden gelmezse dedi. İyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin buyurdu. Ebu Musa, bunu da yapamazsa deyince, kötülük yapmaktan uzak dursun. Çünkü o da bir sadakadır buyurdu. Yine Enes'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan razı olur. Kilde bin Hanbel'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana, geri dön, esselamu aleyküm, girebilir miyim de buyurdu.

Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların etrafına toplanarak gölgelendirdikleri bir adam gördü ve neyi var diye sordu. Etrafındakiler o oruçlu deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zorlanmanız yahut zarar görmeniz halinde yolculukta oruç tutmanız iyilik, fazilet değildir.

Namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Deyince Resulullah şöyle buyurdu. Bu namazı gece karanlığında kılın, geciktirin. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmadı.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam Tarihi'nden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda da Emeviler konusunu anlatmaya bir önceki programımızda kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Değerli dostlar, İslam Devleti'nin en geniş sınırlarına ulaştığı Emeviler zamanında Hazreti Peygamber'le başlayan ve mescitlerde merkezileşen eğitim ve öğretim faaliyetinin iyice yoğunlaştığı görülmektedir. Bu dönemde büyük camiler, dini ilimlerin öğretimi için kurulan ders halkalarında bir araya gelen talebelerle dolup taşardı. Mescitlerin yanında alimlerin evleri de önemli birer ilim müessesesi hüviyetini kazanmıştır. Emeviler döneminde ilmi hareketin ağırlık merkezini dini ilimler ve bu ilimlerle yakından ilgili olan İslam tarihi teşkil ediyordu. Bunun yanında tıp ve kimya gibi önceki milletlerden alınan tercüme faaliyeti bu dönemde başladı. Bu dönemde dini eğitim alanında vaaz ve kıssa sahasındaki hitabetiyle şöhret kazananların başında büyük alim Hasan-ı Basri gelmektedir. Daha önce olduğu gibi Emeviler zamanında da dini konulardaki ilmi faaliyetler esasda Kur'an ve hadisler etrafında sürdürülmüştür. Alim sahabilerin birbirine hadis nakletmesi, ayrıca bazılarının hadisleri kendilerine ait sayfalara kaydetmesi şeklinde başlayan bu ilmi faaliyet, tek bir konuya dair hadislerin bir araya toplanmasıyla devam etmiş, bu gruplandırma sonucunda zamanla müstakil dini ilimler teşekkül etmiştir. Hazreti Osman tarafından istinsah ettirilen Kur'an nüshaları, kıraat vecihlerini iyi bilen alimler vasıtasıyla büyük merkezlere gönderilmiş ve yine onlar tarafından okutulmuştur. Bu görevliler ve kıraat vecihlerini bilen diğer alimler bulundukları merkezlerde kıraat ilminin öncüleri olmuş, bunlar sayesinde Kur'an-ı Kerim bütün okunuş farklılıkları da muhafaza edilerek Hazreti Peygamber'e nazil olduğu şekliyle gelecek nesillere aktarılmıştır. Kıraat ilminde yegane müracaat merci haline gelen Kıraat-i Seb'a imamlarından üçü bu dönemde yetişmiştir. Bunlar Suriye bölgesinin kıraat üstadı İbni Amir el-Yahsubi, Mekke'nin kıraat imamı İbni Kesir ve Küfelilerin imamı

İbn Abbas'ın talebeleri Kur'an-ı Kerim'de karşılaştıkları bütün müşkülleri hocalarından sorup öğrenmiş, bu bilgilere kendi araştırmalarını da ilave ederek tefsir ilmine dair ilk eserleri ortaya koymuşlardır. Ashabtan bazılarının da Allah Resulü'nün sağlığında ondan izin alarak başlattıkları hadis yazma faaliyeti de Emeviler zamanında yoğunluk kazanmıştır. Dönemin hadis alimleri sayfalarında yer alan hadislerle hocalarından dinledikleri hadisleri kitaplarda toplamışlardır. Hadislerin tedvininde büyük rolü olan Ömer bin Abdülaziz, hadis alemlerinin vefatı sebebiyle ilmin uğrayacağı kaybı dikkate alarak valilere ve ülkedeki hadis alimlerine mektuplar göndermiş ve Allah Resulü'nden nakledilen hadislerin toplanmasını emretmiştir. Bu emri ilk olarak yerine getiren kişi, hadis tarihinin büyük ismi Hicaz ve Şam bölgesi alimi Muhammed bin Şihab ez-Zuhri olmuştur. Değerli dinleyicilerimiz, Dört Halife Devri fıkıh ilminin gelişimi açısından hazırlayıcı, Emeviler Devri ise ayrı bir ilim dalı halinde kurulmaya başladığı dönem olarak kabul edilir. Hazreti Peygamber ve dört halife tarafından İslam'ı tebliğ edip öğretmek, dini problemleri çözmek, idari, adli ve mali teşkilatlanmayı sağlamak gibi görevlerle muhtelif bölgelere gönderilen sahabilerle fetihler sonucu çeşitli şehirlere yerleşen fakih sahabiler, Kur'an ve sünnete dayalı dini bilginin ortaya konulmasında rey ve içtihat faaliyetlerinin gelişmesinde önemli rol üstlenmişlerdir. Tabi'in nesli özellikle Küfe, Basra, Medine, Mekke, Dımaşk gibi belli merkezlerde sahabilerin etrafında geniş ilim halkaları oluşturmuş, onlardan aldıkları bilgileri sonraki nesillere geliştirerek aktarmışlardır. Onlar bu davranışlarıyla hem önceki nesillerden devralınan dini bilgilerle geleneği korumayı ve ümmetin yeni meselelerini bu çerçevede çözmeyi, hem de yöneticilerin dini esaslara aykırı tutum ve davranışlarına tepki göstermeyi amaçlamış oluyorlardı. Bazı Emevi yöneticilerinin tasvip edilmeyen tutumları, çeşitli dönemlerde baş gösteren fitne ve ayaklanmalar, yeni kültürlerle tanışmanın getirdiği fikri tartışmalar ve gelişmeler, fıkhın sistematiğini ve ilgi alanlarını da yakından etkilemiştir. Bütün olumsuz şartlara rağmen Emeviler döneminde belli başlı şehirlerde faaliyet gösteren sahabiler, tabi'in neslinden çok sayıda müçtehit yetiştirdiler. Hocalarının ilmi metot, bilgi ve şahsiyetleri kadar içinde bulundukları çevre ve kültürden de oldukça etkilenen tabi'in fakihleri her bölgede ayrı bir ilmi gelenek ve muhit kurmuşlardır. Bunlar arasında Hicaz ekolü ve Irak ekolü şeklinde adlandırılan iki grup bu dönemi simgeleyen bir özellik göstermektedir. Dönemin itikadi görüşleriyle merkezi bir konumda yer alan iki önemli şahsiyeti Hasan-ı Basri ile Ebu Hanife, Siyer ve Megazi alimlerinin en büyüğü de meşhur hadis alimi Zühri'dir. Siyer ve Megazi sahasının en tanınmış alimlerinden olan İbni İshak, İbni Sa'd ve Vakidi gibi eserleri bugüne ulaşan şahsiyetlerin kendilerinden çokça rivayette bulundukları Abdullah bin Ebu Bekir bin Hazm, Asım bin Ömer bin Katade de Emeviler devrinin önde gelen siyer alimleridir. Aynı dönemde umumi tarihle meşgul olarak dünyanın yaratılışı, geçmiş peygamberler ve milletlerin tarihine dair eserler kaleme alan tarihçiler de yetişmiştir. Bu dönemde tıp ilmine dair eserlerin tercüme edilmesinde halifeler özel bir dikkat göstermiş, devrin meşhur doktorları halifelerin ve diğer devlet ricalinin özel doktorları olarak görev yapmışlardır. Hemen hepsi gayrimüslim olan bu tabipler, tıp sahasında bazı eserleri Arapçaya çevirmiş ve bazı risaleler telif etmişlerdir. Diğer taraftan Halife Velid bin Abdülmelik 707 yılında cüzzamlar

için bir hastane inşa ettirmiş, körlere ve felçlilere yardımcı olmak üzere elemanlar görevlendirmiştir. İslam tıp tarihi için büyük önem taşıyan bu faaliyet, İslam dininin insana, özellikle insan hayatına verdiği değeri göstermesi bakımından önemlidir. Emeviler dönemi iktisadi hayatının en önemli olaylarından biri de Abdülmelik bin Mervan tarafından ilk İslam parasının bastırılmasıdır. Onun zamanına kadar ülkede Bizans dinarıyla İran dirhemi kullanılıyordu. Hazreti Ömer ve daha sonraki halifeler para ıslahı ve tevhidi yoluna gitmişlerdi. Ancak tam anlamıyla İslam parası Abdülmelik tarafından bastırılmıştır. 695 yılında Dımaşk'ta ilk İslam dinarının basımını gerçekleştiren Abdülmelik, valisi Haccacı da Irak'ta ilk dirhemi bastırmakla görevlendirmiş, bu şekilde Bizans'la süregelen askeri mücadele iktisadi bir boyut kazanmıştır. Bu şekilde ülkesini Bizans parasına bağımlılıktan kurtaran halife, arkasından da devletin mali yapısını pekiştirip iktisadi durumunu güçlendirmiştir. İki devlet arasında bu yüzden başlayan mücadele sırasında resmi yazışmalarda kullanılan Hristiyani ibareler de çıkarılarak yerlerine İslamileri konulmuştur. Değerli dinleyicilerimiz, Emeviler zamanında Emevi tarihinin sonuna kadar siyasi, askeri ve idari otoriteyi ellerinde tutanlar daima Araplar olmuştur. Hulefai Raşid'in döneminden başlayarak süre gelen fetihler sırasında genellikle ele geçirilen bölgelerde kurulup kısa sürede canlı merkezler haline gelen yeni şehirlere iskan edilenler de Araplar olmuştur. Aslında fethedilen topraklardaki yaşayanlardan kendi arzularıyla İslamiyet'i kabul edenler, hukuken Arap Müslümanlar gibi bütün haklara sahip oluyorlardı. Çünkü İslam dini ırklar arasında hiçbir fark gözetmiyordu. Ancak Emeviler zamanında Arap olmayan Müslümanların bazı haklardan Araplar kadar faydalanamadığı görülmektedir. Emevilerin ırkçılık yaptıklarına ve Arap olmayan Müslümanları tahkir ettiklerine dair çeşitli rivayetler vardır. Bununla beraber Emevilerin Arap olmayan Müslümanlara karşı bu yaklaşımını devletin resmi politikası olmaktan ziyade hakim sınıfla diğer güç odakları arasındaki rekabetin bir yansıması şeklinde değerlendirmek de mümkündür. Emeviler zamanında fetihler sonucu özellikle toplumun belirli kesimlerinde sağlanan zenginlik ve bollukla birlikte bu çevrelerde lüks ve konfor yayılmış, hayat standardı ve başta yiyecek, içecek maddeleri olmak üzere tüketim malzemelerinin kalitesi yükselmişti. Daha sağlam ve yüksek binalar yapılıp kıymetli eşyalarla donatılmış, halifeler ve devlet ricali ise muhteşem saray ve kasırlarda oturmaya başlamıştı. Öte yandan yine bu dönemde bazı kesimlerin maddi sıkıntıya düştüğü ve vergi ödemekte zorlandığı da görülmektedir. Özellikle Irak'taki muhalif gruplar bölge sakinlerinin haklarının yendiği ve burada toplanan vergilerin Şam halkına harcandığı iddiasında bulunmuşlardır. Halici ve Şii isyanlarında bu iddia en önemli propaganda vasıtası haline getirilmiştir. Nitekim Zeyd bin Ali'nin Küfe halkından biat alırken biat metnine toplanan vergilerin hak sahiplerine dağıtılması şartını da koyduğu bilinmektedir. Toplumun bazı kesimleri düzenli maaşları ve ganimetten aldıkları pay sayesinde maddi bakımdan iyi bir durumda bulunurken son zamanlarda geniş halk kitlesi ise geçim sıkıntısıyla yüz yüze gelmişti. Suriye ile diğer bölgeler arasındaki siyasi rekabet, kabile mücadeleleri ve muhalif grupların bitmeyen isyanları durumu daha da kötüleştirmişti. Bu yüzden idarecilerin değişmesi sıkıntıya düşen kesimlerin neredeyse ortak amaçları haline gelmişti. Buna karşılık yönetimin bu insanları rahatlatacak önlemleri almamakta ısrar etmesi devletin yıkılışının önemli sebeplerinden birini oluşturmuş. Sonuç olarak 661 yılında Muaviye tarafından kurulan Emevi devleti 750 yılında yıkılmıştı.

0: kılmıştır. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o, "Ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim?" diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: "Allahümme inneke afüvvün tuhibbül affe ve fa'fu anni." Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet diye dua et. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır." Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi: "Allahümme ufirli zembi küllehu dikkahu ve cillehu ve ebbelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sirrahu. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona karşı ağır konuştu. Bunun üzerine peygamberin ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, "Onu bırakın, zira hak sahibi, söz hakkı vardır," dedi. Ve "Ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin," diye emretti. Bunun üzerine ashab, "Ya Resulallah, dengini bulamıyoruz. Ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "O halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir."

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niteliksiz köpekleri satarak elde edilen bedeli, fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz, Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Kureyş'in Beni Esed koluna mensup olan Hakim bin Hizam, ticaretle uğraşan zengin bir adamdı. Hazreti Hatice'nin yeğeni ve Hazreti Peygamber'in gençlik arkadaşıydı. Hakim bin Hizam akıllı, cesur ve itibar gören biriydi. Kalbindeki nur parlamadan evvel Kureyş kabilesinin İslam aleyhine gerçekleştirdiği bazı faaliyetlere katılmıştı. Hicret gecesi Hazreti Peygamber'i öldürmek amacıyla Darü'n-Nedve'de toplanan Kureyşliler arasında Hakim de vardı. Müslümanlar bir vadiye hapsedilip sosyal ve ekonomik muhasara altında aç bırakılırken arkadaşı Ebul Bahtiyeri ile birlikte onlara yiyecek götüren de oydu. Bu yolda Ebu Cehil önlerini kesmiş, onları engellemeye çalışmıştı.
1: Böyle olmaz, bu hiç doğru değil.
2: Bence de yaptıkları çok yanlış ama yine de onlar bizim akrabamız.
1: Biri geliyor.
2: Kim bu böyle bu vakitte?
3: Durun bakalım orada. Hey siz ikiniz, size diyorum. Hakim bin Hizam ve Ebul Bahtiyeri. Nereye gidiyorsunuz böyle gece vakti?
1: Vadiye gidiyoruz Amr.
2: Evet Amr, çekil yolumuzdan.
3: Ya sırtınızdaki yükler, onlar da mı vadiye gidiyor?
1: Evet, onlar da vadiye gidiyor.
3: Demek o sefillere yiyecek götürüyorsunuz ha?
2: Onlar bizim akrabamız.
3: Haşimoğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
1: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Amr. Onu aç bırakamam.
2: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
3: Hemen bitebilir aslında. Çok kolay. Muhammed'i terk ederlerse hemen biter.
1: Halam Muhammed'i bırakmaz, ondan vazgeçmez.
3: O zaman ölene kadar orada çürür giderler.
2: Ne olursa olsun onlar bizim kanımızdan. Bu şekilde aç kalmaları kabilemiz adına bir utanç sayılır.
3: Asıl bizim tanrılarımızı terk etmeleri utançtır. İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurumda değil.
1: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
3: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksiniz.
2: Yettin artık.
3: Bırak beni. Bırak beni.
0: Ebul Bahtiyeri ile Ebu Cehil arasında kanlı bir kavga yaşandı. Hepsi de Allah'ın Resulüne düşmanlık ediyordu. Ancak hiçbiri Ebu Cehil kadar merhametsiz değildi. Hakim bin Hizam Allah'ın elçisini tasdik etmemişti. Lakin halası Hazreti Hatice'nin aç kalmasına da gönlü razı olmamıştı. Müslümanlar çok zor günler yaşamışlar ve sonunda zorla çıkarıldıkları Mekke'yi fethetmek için geri dönmüşlerdi. Hakim bin Hizam Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman oldu. Fetihten bir ay sonra yaşanan Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini almış, ilk kargaşanın ardından gelen zaferde üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Ancak elde edilen ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı.
1: Ey Allah'ın Resulü, ben bunun için savaşmıyorum elbette ama bana verilen ganimet çok az. Bunu bir daha değerlendirsen.
0: Resul-i Ekrem bu şikayetten sonra eski dostu Hakim bin Hizam'a daha fazla ikramda bulundu. O müellefe-i kuluptan biriydi. Kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biri. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın arttırılmasını istiyordu. İkinci ricasını da kırmadı cömert peygamber ama Hakim verilen ganimeti yine yeterli bulmadı.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen cömert birisin. Lakin bana verilen ganimet benim beklediğimin altında. Ben bundan daha fazlasını bekliyordum.
0: Onun bu talebine karşı Hazreti Peygamber, ey Hakim dedi. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa onun için malın bereketi kaçar dedi. Hakim bin Hizam duyduğu bu sözlerden çok etkilendi ve şöyle dedi.
1: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
0: Hakim bin Hizam Allah'ın Resulüne verdiği bu sözü tuttu. Hatta Resulullah'ın vefatından sonra da Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in kendisine hazineden tahsis ettikleri payı bile almadı.
3: Hadislerin Hikayeleri.
4: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Din samimiyettir. Kime karşı?" diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: Peygamberimizin evinde üst üste birkaç gün yemek pişmediği olurdu. Açlık hem peygamberimizin hem de ashabının sık sık talim ettiği bir imtihandı. Peygamberimiz bir gece evinden dışarı çıkmış ve yakın arkadaşları Hazreti Ebubekir'le Hazreti Ömer'e karşılaşmıştı. Onlara "Sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir?" diye sordu. "Açlık ya Resulallah," diye cevapladılar peygamberimizi. Resulullah, "Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim," dedi. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer yanlarında alemlerin efendisiyle yürümeye başladılar. Ensardan Ebul Haysem'in evine geldiler. Fakat Ebul Haysem evinde yoktu. Evin hanımı efendimizi görünce, "Merhaba, hoş geldiniz," dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," dedi. Ebul Haysem efendimizi ve değerli dostlarını karşısında görünce çok sevinmişti. "Allah'a hamdolsun, bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur," diyerek mutluluğunu dile getirdi. Misafirlerini evine davet ettikten sonra hemen gidip onlara bir hurma salkımı getirdi ki içinde ham, kuru ve taze hurmalar vardı. "Bundan yiyin," dedi ve bıçağı aldı. Bunun üzerine rahmet peygamberi ona, "Sakın sağ mal koyuna dokunma," buyurdu. Ebul Haysem kendilerine ikram etmek üzere bir koyun kesti. Hem koyundan hem o hurma salkımından yiyerek Allah'a bu nimetlerden dolayı hamd ettiler. Yemeğe doyup suya kandıkları vakit Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir'le Hazreti Ömer'e, "Bu canı tende tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı. Sonra şu nimetlere kavuşmadan dönmediniz," buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" cevabını verince onlar, "Ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz" dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim?" buyurdu. Zir bin Hubeyş anlatıyor. Meslere nasıl meshedileceğini sormak için Saffan bin Assal radıyallahu anh'ın yanına gittim. Bana, "Zir, niye geldin?" dedi. "İlim öğrenmek için" dedim. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler dedi. Abdest bozulduktan sonra mest üzerine meshetmek konusu kalbimi kurcaladı. "Siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir" diye düşündüm ve "size geldim" dedim. "Evet, yolculuğa çıktığımızda yahut yolcu olduğumuzda cünüplük hali dışında 3 gün ve 3 gece meslerimizi çıkarmamamızı, abdestsizlikten ve uykudan sonra abdest alırken meslere meshetmemizi bize emrederdi" dedi. "Sevgiye dair bir şey söylediğini işittin mi?" dedim. "Evet, işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydık. O sırada bir bedevi gür sesiyle 'Ya Muhammed!' diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir sesle 'Evet, buradayım!' diye cevap verdi. Ben bedeviye 'Yazık sana! Resulullah'ın huzurundasın. Sesini kıs. Böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan nehyedildin!' dedim. Bunun üzerine 'Vallahi sesimi kısmam!' dedi. Bedevi sonra bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz diye sordu. Resul-i Ekrem ona, "İnsan kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır" buyurdu. Saffan bin Assal sözüne devam etti. Hazreti Peygamber uzun bir konuşma yaptı. "Hatta batıda bir kapı vardır. Bu kapının eni 40 yahut 70 yıllık yoldur. Yahut atlı bir kimse onun bir tarafından diğer tarafına 40 yahut 70 yılda varır" dedi. Şamlı hadis ravilerinden biri olan Süfyan demiştir ki, "Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır."

Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman "Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah" der. İşte Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır mealindeki ayet bunu ifade eder.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o, kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi: bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir, güneş yükselince buyurmuştur. Makil bin Yesar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Tebarekellezi biyedihil mülk suresidir buyurmuştur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı. Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: bunun en iyisi fe'l, yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ente ve la yedfe'u seyyiati illa ente ve la havle ve la kuvvete illa bik. Allah'ım, iyilikleri yalnız sen verirsin, kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır diye dua etsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: İnnel kabr evvel menazilil ahire. Fe in neca minhu fema ba'dahu eysaru min. Ve in lem yenju minhu fema ba'dahu eşeddu min.
3: Kabir, ahirete giden yoldaki konaklama yerlerinden ilkidir. Kişi ondan sağ salim kurtulursa sonrası daha kolay olur. Eğer kurtulamazsa ondan sonrası daha çetin gelir. İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla bir hayat yaşar ve nihayetinde ölümle başlayan yeni bir hayata başlarız. Bu yeni hayata ahiret denir. Ahiretin ilk durağı ise kabirdir. Kabir, ölümle başlayıp kıyametin kopmasıyla son bulacak vakti geçireceğimiz ilk duraktır. İslam'a göre kişi kabre konulduğu zaman yanına iki melek gelir. Bu iki meleğin adı Münker ve Nekir'dir. Bu melekler kabirdeki kişiyi sorguya çeker. İslam'ı kabul edip iman edilmesi gereken esaslara gönülden bağlanan, ibadetlerini hakkıyla yerine getiren, kul hakkı çiğnemeyen, kamu hakkını gözeten, güzel ahlaka bürünen bir mümin, sorulan sorulara rahatlıkla cevap verir. Ancak İslam'ı kabul etmeyerek dünyadan ayrılan kişi için durum çok vahimdir. Peygamber Efendimiz, kabre konulan insanların yaşayacağı hali bizlere şöyle tasvir etmektedir. İki melek gelir ve oturarak ona, "Rabbin kim?" diye sorarlar. "Rabbim Allah'tır" der. "Dinin ne?" diye sorarlar. "Dinim İslam'dır" diye cevap verir. İçinizden görevlendirilen "Bu adam kim?" diye sorduklarındaysa, "O Allah'ın Resulüdür" diye cevap verir. Sonra melekler, "Bunu nereden öğrendin?" diye sorunca o, "Ben Allah'ın kitabını okudum. Ona inandım ve onu doğruladım" karşılığını verir. Bunun üzerine gökten bir ses, "Kulum doğru söyledi. Ona cennetten bir yer hazırlayın. Onun için cennete giden bir kapı açın ve ona bir cennet elbisesi giydirin" der. Hemen arkasından o kula cennetin esintisi ve hoş kokusu gelmeye başlar ve daha kabirdeyken ufku gözünün alabildiğince açılıp genişler. Kafirin ruhu cesedinden ayrıldığında da ona iki melek gelir. Yanına oturarak "Rabbin kim?" diye sorarlar. O, "Ah ah bilmiyorum" diye cevap verir. Sonra "Dinin ne?" diye sorarlar. Yine "Ah ah bilmiyorum" der. İçinizden görevlendirilen "Bu adam kim?" diye sorduklarında kafir, "Ah ah bilmiyorum" diye cevap verir. Bunun üzerine gökten seslenen bir ses, "Ona cehennemden bir yer hazırlayın. Cehennem elbiselerinden bir elbise giydirin ve ona cehenneme giden bir kapı açın" der. O sırada cehennemin sıcağı, yakıcı havası kendisine gelmeye başlar. Böylece kabri kendisine öyle bir daraltılır ki kaburga kemikleri birbirine girer. Mümin, ölümden sonra bir hayatın varlığına inanarak bir ömür geçirir. Ahiret yurdunun her bir durağında rahat etmek için dünyadayken iyi insan olmanın yollarını arar. Böylelikle kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüştürür ve kıyamet kopuncaya kadar kalacağı kabirde huzur ve güven içinde rahat eder.
5: Kırk hadiste iman.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanallahi ve bihamdih. Subhanallahil azim.
2: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

0: yemin. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yemin malın sürümüne fakat sonra bereketin yok olmasına yol açar. Bazı tariklerinde hadis, yalan yemin sürümü artırır fakat kazancı, kârı yok eder şeklinde varid olur. Bazılarında da ticarette çok yemin etmekten sakının diye başlar. Yemin, söylenenlerin doğruluğuna muhatabı inandırmak ve kabul ettirmek veya insanın bir şeyi yapma veya yapmama konusunda kendisini veya başkasını gayrete getirmek ve harekete geçirmek için yapılır. Esasen yemin, muamele ve davalarda sözü tevsik ve takviye için meşru kılınmıştır. Bu itibarla ihtiyaç duyulması halinde Allah'a yeminin asgariye indirilmesi tavsiye edilmiştir. Yalan yere yemin etmek, dünyevi basit bir kazanç için Allah'ın adını istismar etmek ve müşteriyi aldatmak anlamına geldiğinden büyük günahlar arasında sayılmış ve haram kılınmıştır. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: Allah, kasıtsız olarak, düşünmeden ağzınızdan kaçırıverdiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Lakin kasıtlı olarak yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar. Böylece yemininizi bozma karşılığında 10 yoksulu kendi ailenize yedirdiğinizin neredeyse aynısıyla beslemeniz veya onları giydirmeniz veya bir insanı hürriyetine kavuşturmanız gerekir. Buna imkan bulamayansa 3 gün oruç tutacaktır. Her ne zaman yemin eder ve onu bozarsanız yeminlerinizin kefareti işte budur. Öyleyse yeminlerinize sadık olun. Allah ayetlerini size böylece açıklar ki şükredici olasınız. Bu ayeti kerime hiç düşünmeden, vallahi bilmiyorum, vallahi ben üzerime düşeni yaptım gibi ağızdan çıkan sözler, sırf alışkanlık icabı söylenen kasıtsız yeminlerden sayılır. Söz konusu yemin ayeti böyle bir yeminin şer'i bir hüküm ifade etmediğini gösterir. Ne var ki basit hesaplar ve çıkar ilişkileri uğruna umursamaz bir tavırla sık sık yemin etmek doğru değildir. Öte yandan Yüce Rabbimiz bilerek kasıtlı yapılan kişilik ve kararlılık ifade eden yeminlere riayet edilmesini ve sadakat gösterilmesini istemektedir. Çünkü bir kişilik ve bir kararlılık ifadesi olarak yemin, sahibini bağlar ve yemininden dönen kimse yemin kefareti cezasına çarptırılır. Ancak bir şeyi yapmak veya yapmamak üzere yemin eden, sonra da onun zıddını takvaya daha uygun bulan kimse, yemininden vazgeçip takvaya yönelsin hadisi, edilen yeminin aksinin daha hayırlı görülmesi halinde ondan dönülmesinin müstahap olacağını ve kefaretin onu telafi edeceğini gösterir. Kur'an-ı Kerim yemin etme tutkusunun münafıklara ait bir hastalık olduğunu ve çok yemin edenlerle riyakar ve münafık kimseler arasında bir tür ilişki bulunduğunu öğretmektedir. Ayrıca Yüce Kur'an'ın yemin tutkusuna yönelik şu uyarısı dikkat çekicidir. Resulüm, yemin edip duran alçağa, durmadan kusur arayıp kınayan ve laf götürüp getiren ahlaksıza, iyiliği hep engelleyen günahkar zorbaya, İhtiraslarına esir olmuş zalime ve bütün bunların ötesinde bir de soysuza, onlardan hiçbirine mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ebu Zer'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: üç kişi vardır ki kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlar için can yakıcı bir azap da vardır. Resulullah'ın bu sözleri 3 defa tekrarladığını söyleyen Ebu Zer, adları batsın, umduklarına ermesinler ve hüsrana uğrasınlar, kimlerdir onlar ya Resulallah diye sordu. Bunun üzerine Resulullah, elbisesini kibir ve gururundan kurula kurula sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yeminle malını pazarlamaya çalışan buyurdu. Zühd ve sosyal adalet konusundaki hassasiyetiyle meşhur olan Ebu Zer'le Resulullah arasında geçen bu anlamlı konuşmadan yalan yeminle mal pazarlamanın cehenneme götürecek kadar büyük bir günah ve lanetli bir iş olduğu anlaşılır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. Şiddetli bir sıtmaya yakalanmıştı. Ya Resulallah, sıtmadan dolayı çok sıkıntı çekiyorsun dedim. Evet, sizden iki kişinin çekebileceği kadar acı çekiyorum dedi. Sana iki kat sevap olduğu için mi dedim. Evet dedi. Bir Müslüman küçük bir dikenin veya ondan daha büyüğünün acısına maruz kalırsa, Allah bunu o Müslümanın kötülüklerine kefaret kılar. Onun günahları tıpkı ağacın yapraklarını döktüğü gibi dökülür. Müminlerin emiri Ebu Hafs Ömer bin Hattab, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir. Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Enmari'nin radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini artırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Birinci, bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder, hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. İkinci, diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. Üçüncü, bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir ama ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz. Akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. Dördüncü, sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse, niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

Müstevrit bin Şeddat radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahiretin yanında dünyanın değeri, ancak sizden birinin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağıyla denizden alabildiği suya bir baksın.

Hazreti Ayşe anlatıyor. Ya Resulallah, kâhinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri gerçek çıkardı dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna 100 yalan katar.

14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler göremezlerdi tabi. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar. Buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kaiserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet, şer-i mübini, Şehbalini adl isteyenin yurduna gerdi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

bir peygamber hizmetkarı Zeyd bin Harise radıyallahu anh. Zeyd senin babandan, oğlu Üsame de senden daha sevgiliydi Resulullah'a. Allah Resulü'nün sevgisini kendi sevgime tercih ettim. Halife Ömer'in Üsame'ye kendisinden daha çok maaş vermesine itiraz eden oğlu Abdullah'a verdiği cevaptır bu sözler. Habibullah'ın Zeyd bin Harise'ye verdiği değerin bir ikrarıdır.

için satın aldı onu. Hazreti Hatice himayesinde büyüttüğü Zeyd'i, hayatını birleştirdiği el-Emin Muhammed'e hediye etti. Zeyd, yanında anne şefkati ve baba sevgisi bulduğu yeni sahibine o kadar bağlanmıştı ki, Mekke'de olduğunu öğrenen babasıyla amcası kendisini geri almak istediklerinde, ''Ben sana hiç kimseyi tercih etmem, sen bana hem anne hem baba gibisin.'' diyerek Allah Resulü ile kalmayı seçmişti. Bu tercihi ona hem hürriyetini kazandırmış hem de onu Haşimoğullarının bir üyesi haline getirmişti. Çünkü Allah Resulü onu azat edip kendi oğlu kabul ettiğini Kabe'nin yanında ilan etmişti. Bu sebeple Zeyd, Ahzab suresindeki ''Muhammed sizden birinin babası değildir.'' ve ''Evlatlıklarınızı babalarının adlarıyla anın. Bu Allah katında adalete daha uygun bir davranıştır.'' ayetleri ininceye kadar Muhammed'in oğlu olarak anılmıştı. Hazreti Peygamber'den 10 yaş küçük olan Zeyd, ondan hiç ayrılmaz, onunla birlikte hareket eder, yolculuğunda beraberinde bulunur, sofrasında ona eşlik ederdi. Yüce Yaratıcı, efendisini kutlu vazifeyle görevlendirince Zeyd ona ilk inananlardan oldu ve kendisini hiç yalnız bırakmadı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hac mevsimlerinde Mina'ya gelen kabilelere İslam'ı anlatmaya giderken Zeyd de terkisinde bulunurdu. Ebu Talip ve Hazreti Hatice'nin vefat ettiği, inananlara zulüm ve baskıların iyice arttığı dönemde Allah Resulü'nün destek umuduyla gittiği Taif yolculuğunda yine Zeyd vardı yanında. Taifliler çağrısına cevap vermedikleri kutlu Nebi'yi taş yağmuruna tuttuğunda Zeyd bedenini siper ederek onu korumaya çalışmış, kafası yarılmış, her yanı kan revan içinde kalmıştı. Buna rağmen o, Allah elçisinin durumunu düşünüyordu. Ona Mekke'ye nasıl gideceğini sormuştu da o, ''Ey Zeyd, şüphesiz Allah gördüğün bu hale bir ferahlama, bir çıkış yolu yaratacaktır. Allah dinine yardım edecek, peygamberini gözetecektir.'' buyurarak onun endişesini hafifletmişti. Nihayet Mut'im bin Adi'nin emanı ve koruması altında Mekke'ye girebilmişler ve birlikte Kabe'yi tavaf etmişlerdi.

Hazreti Peygamber Zeyd'i Mekke'de amcası Hamza ile, Medine'de ise Useyd bin Hudayr ile kardeş yapmıştı. Öyle ki Hazreti Hamza vasiyetini ona bildirmişti. Kendisi şehit olduğunda çocuklarının himayesine talip olanlardan biri de Zeyd'ti. Zeyd, Medine'ye hicretten sonra da hep Allah Resulü ile birlikte bulunmuştur. Bedir, Uhud, Hendek savaşlarına, Hudeybiye Antlaşması ve Hayber seferine katılmıştır. Hicretin 3. yılında Karade Seriyesini komuta eden Zeyd, pek çok ganimetle dönünce Efendimizin

tayin etmiştir. Hazreti Ayşe'nin Allah Resulü Zeyd'i bir sefere gönderdiğinde mutlaka onu komutan tayin ederdi mealindeki ifadeleri, Resul-i Ekrem'in Zeyd'e olan güvenini, sefer dönüşünde Zeyd'i evinin kapısında coşkuyla karşılayıp öperek sarılması, ona olan sevgisini, bayramlarda Ehl-i Beyti ile birlikte Zeyd'i de yanına alarak çıkması, ona verdiği değeri, şehadet haberini aldığında gözyaşlarına hakim olamaması, ona olan özlemini göstermeye kafidir. Nitekim Zeyd şehit olunca Allah Resulü 3 kez "Allah'ım Zeyd'i bağışla" diye dua etmiş, Zeyd'in yetim kalan kızını ağlar görünce o da ağlamış ve bunu sevgilinin sevgiliye özlemi olarak nitelemiştir. Onun içindir ki Zeyd, ashab arasında Hibbu Rasulillah olarak anılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kendisine lütufta bulunduğu, senin de lütufkâr davrandığın kişi olarak bahsedilen Zeyd radıyallahu anh, Kur'an'da adı geçen tek sahabidir. Küçük yaşta Efendimizin himayesine girmesi, onun tarafından evlat edinilerek hürriyete kavuşması, imanla ilk tanışanlardan olması, Nebi'nin sevgisine ve duasına mazhar olması, Allah ve Resulünün ona lütuflarındandır. Bundan dolayıdır ki hadis ve sünnet konusunda en sağlam eserler kabul edilen Buhari ve Müslim'in sahihlerinde Zeyd'in fazilet ve menakıbına dair özel başlık açılmıştır.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil hepsi de cennet ırmaklarındandır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek şunu hatırla, bunu hatırla diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da insan kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde Bismike Allahümme ahya ve emut, Allah'ım senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım derdi.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Merhametlilere Rahman merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu'l-Velid Ubade bin Samit radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Zorluk ve kolaylık zamanlarda, neşeli ve kederli zamanlarda söz dinleyip boyun eğmeye ve başkalarını bize tercih etse de sabretmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım kimsenin kınamasından çekinmeyerek hakikati söyleyeceğimize dair Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlılık sözü verdik.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzerini daha önce işitmediğim bir konuşma yaptı ve eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler, çok ağlardınız dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları yüzlerini kapatıp hıçkıra hıçkıra ağladılar.

0: Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zulümden kaçının. Çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının. Çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir." Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek, vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın. Kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Übey bin Kâb, evi Mescid-i Nebevi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın, "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem." karşılığını vermesi üzerine Übey bin Kâb bu durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Resulullah adama bunun sebebini sorar. Medineli sahabi ise Resulullah'a evinin mescide yakın olmasını istemediğini söylerken şu gerekçeyi dile getirir: "Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum." Bunun üzerine Resulullah adama, "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana ey Muhammed ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacı ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür zikridir. Mucibe el-Bahiliye'den rivayet edildiğine göre, babası veya amcası, kabilesinin elçisi olarak, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip gitti. Bir sene sonra, kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde, tekrar Peygamberimizin yanına geldi ve, ''Ya Resulallah, beni tanımadın mı?'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sen kimsin diye sordu. Geçen sene Bahile kabilesinden huzurunuza gelen kişiyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü dedi. Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri yalnız geceleri yemek yedim. Gündüzleri hep oruç tuttum cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının Ramazan tamamında her aydan da birer gün oruç tut buyurdu. Ya Resulallah günlerin sayısını arttır zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter dedi. Resulullah, o halde her aydan ikişer gün oruç tut, dedi. Bahili, daha da arttır, dedi. Her aydan üç gün, dedi. Biraz daha deyince, Allah Resulü üç parmağını birleştirip, sonra açarak şöyle dedi. Haram aylarda, Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem, üç gün oruç tut. Üç gün tutma, üç gün oruç tut, üç gün tutma, üç gün oruç tut, üç gün tutma. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhuma şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi. Bismiki Allahümme ahya ve emutu. Allah'ım senin ismini anarak ölür ve dirilirim. Uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da Elhamdülillahillezî ahyana ba'de ma ematena ve ileyhin nüşur. Bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır derdi. Huzeyfe'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Siz Allah ve filan dilerse demeyin, fakat Allah dilerse sonra da filan dilerse deyin.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İyyâkum vel hased. فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبُ.
2: Hasetten sakın. Çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi, haset de iyi amelleri yakar, bitirir. İslam'ın ahlak anlayışına göre haset, yani kıskançlık, insan tabiatındaki bencillik eğiliminden kaynaklanan bir tür manevi hastalıktır. Haset duygusu, kişinin başkalarının kendisinden daha üstün durumda olmasına tahammül edememesi ve neticede bu durumun onu bunaltmasıdır. Haset, başkasının sahip olduğu maddi ve manevi imkanların kişinin sadece kendisinde olmasını istemesidir. Hatta kıskanılan kişinin bu imkanlardan mahrum kalmasını istemeye kadar giden tehlikeli ve son derece zararlı bir duygudur. Yüce Allah, bir de kıskandığı vakit, kıskanç kişinin şerrinden Allah'a sığınırım ayetiyle kıskançlığı tutan kişinin şerrinden kendisine sığınılmasını istemiştir. İblisin Adem'i kıskanarak Allah'a isyan etmesi, Kabil'in kardeşi Habil'i kıskanarak öldürmesi, haset etmenin ne kadar tehlikeli ve kötü olduğunu gösteren en önemli örneklerdendir. Haset bir çeşit itirazdır. Allah tarafından birisine takdir edilmiş bir nimetin yok olmasını istemek ve onu kabullenmemektir. Kıskançlık, kalpte barındığı sürece onu besleyeni harap eder. Kulun amellerini, iyiliklerini ateşlerde yakar. Bu durum haset edene dünyada sıkıntı verir, ahirette de azap görmesine neden olur. Haset, toplumlara da pek çok zarar verir. Hasedin yaygınlaştığı toplumda sosyal barış, adalet, İyilik, birlik ve beraberlik gibi erdemlerden bahsetmek mümkün değildir. Özetle diyebiliriz ki, duygusal düzeydeki kıskançlığı yok etmek herkes için mümkün değildir. Fakat insanlar aklın ve dinin buyruğuna uyar ve bu yönde çaba gösterirlerse bu duyguyu kontrol altına alabilir ve kötü fiillere yönelmekten kurtulabilirler. Bunun için iyilik ve güzellik yaygınlaştırılmalıdır. İyiliğin değiştirdiği dünyada öfke, hırs ve haset olmayacaktır. Barışın, huzurun değiştirdiği dünyada çatışma ve kavga olmayacaktır. Dünyayı Allah için sevenler, Allah rızası için iyilikte bulunanlar güzelleştirecektir. Kırk hadiste iyilik.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cündüb bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Zira koruması karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar, sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı hutbesinde Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah'tan sakının. 5 vakit namazınızı kılın. Ramazan orucunuzu tutun. Mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin. Ve böylece Rabbinizin cennetine girin.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi?" diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır" buyurdu. "Peki kucaklayıp öpebilir mi?" deyince yine "Hayır" buyurdu. "Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi?" deyince "Evet" buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.

Yağlığa anlatıyor. Şöyle nakledildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkta gusleden bir adam gördü, minbere çıktı, Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Muhakkak ki aziz ve celil olan Allah halimdir, haya sahibidir, ayıp ve kusurları örtendir, hayayı ve örtünmeyi sever. Sizden biriniz gusledeceğinde başkalarına görünmeyecek şekilde kapalı yerde gusletsin.

0: Übey bin Ka'b, evi Mescid-i Nebevi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem" karşılığını vermesi üzerine Übey bin Ka'b durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Medineli sahabi Resulullah'a evinin mescide yakın olmasını istemediğini söylerken şu gerekçeyi dile getirir: "Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum." Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir" buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat bitir namazı kıl." Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman "Ne yapıyorsun?" deyince o da "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu" dedi.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra akşam namazından evvel iki rekat sünnet namaz kılardık. Ashabtan biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kılıyor muydu diye sordu. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kıldığımızı görürdü. Fakat kılın veya kılmayın demezdi, dedi. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir. Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sahur yemeği yiyin, çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır.
1: Sahabeler, Asr-ı Saadet'in gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları, her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben bazen uzatmak niyetiyle namaza başlarım. Fakat bir çocuğun ağlayışını duyar ve annesinin ona düşkünlüğünü bildiğim için namazı kısa tutarım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir meclisten yüce Allah'ı zikretmeden kalkan bir topluluk, bir merkep leşinin yanından kalkar gibi pişman olarak kalkar. Ebu Yala Makıl bin Yesar'ın radiyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse Allah ona cenneti haram kılar. Hazreti Ayşe

0: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aksırdığında elini veya mendilini ağzına tutar, sesini kısmaya ve ağzını yummaya çalışırdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Mugaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti. Kâb bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir.

Berâ bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim. Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Otlak yerlerde yolculuk ettiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kıraç yerlerde yolculuk yaparsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmaları için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yolun kenarına çekilin. Çünkü yol hayvanların geçeceği, haşeratın geceleyeceği yerdir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Sevgili kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Farklı bir bahse geçiyoruz güzel kardeşlerim. Faslun fi zikri tafdilihi yevmel kıyameti bi hususil kerame. Şimdi okuyacağımız bahis, Allah Teala'nın kıyamet gününde Peygamber aleyhisselama bazı özellikler vermesi ve böylece onu diğer peygamberlerden üstün tutması meselesini okuyacağız, göreceğiz. Müellifimiz şöyle bir adete sahip, bir bahse başlarken ilk hadisin senedini verir. Daha sonra naklettiği hadislerin senetlerini vermez. Yani bize demek istiyor ki, ben size naklettiğim bütün hadisleri şöyle senetlerle aldım. Yani ben bir hocamdan duydum, o hocasından duydu, o filandan duydu, ta Efendimiz'e varıncaya kadar kim kimden duydu o 500 yıllık macerayı anlatıyor. Çünkü müellifimiz 544'te, Hicri 544'te vefat etti. Yani 6. asırdır bu Hicri olarak. Bu esnada kim kimden duymuş onu anlatıyor. Diyor ki, قال القاضي أبو علي حدثنا أبو الفضل وأبو الحسين قال. Yani ben diyor ki şimdi size anlatacağım hadisi şerifi şu iki hocamdan duydum. Adlarını veriyor. Onlar da kendi hocalarını adlarını vererek Efendimiz'e kadar varacağız. Haddesena Ebu Ya'la kâle haddesena Sinciyyü kâle haddesena İbn-i Mahbubin kâle haddesena Tirmiziyyü. Aklınız İmam Tirmizi'ye geldik. Hicri 279'a geldik. Haddesena Hüseyin'i bunu Yezid el-Kufi kâle haddesena Abdullah İbn-i Harbin an Leysin anirrebi İbn-i Enes'in an Enes'in radıyallahu anhu kâl. Efendimizin devrine geldik. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ene evvelün nâsi hurûcen ibâ bu'isû ve ene hatîbuhum izâ vefedû ve ene mübeşşiruhum izâ eyişû livâul hamdi biyedî ve ene ekremu veledi âdeme alâ rabbî velâ fakr. Sevineceğimiz, duygulanacağımız, kıyametten bir manzarayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözümüzün önüne getiriyor. Enes İbni Malik, Efendimizin hizmetkarı Enes rivayet ediyor bu hadisi. Efendimiz buyuruyor ki, kıyamet gününde insanlar diriltilecek. Amenna. Kabrimizden kalkacağız, dirileceğiz. O zaman kabrinden ilk çıkacak insan benim. İlk defa ben diriltilip kabrimden çıkacağım. İnsanlar hesap için Rablerinin huzuruna getirildiklerinde onlar adına ben konuşacağım. Allah Teala'nın huzurunda hiç kimsenin konuşmaya mecali takatı olamayacak. Cesareti olamayacak. Kimse ağzını açamayacak. Ama onlar adına ben konuşacağım. Müslümanlar kurtulmaktan ümitlerini yitirince, güneş yaklaşmış tepelerine, kan ter içinde kalmışlar, konuşamıyorlar, kimse kimseye bir şey diyemiyor, herkes dehşete kapılmış, Müslümanlar kurtulmaktan ümitlerini kesince, yitirince,

ben size onu anlatıyor. Sevgili kardeşlerin Efendimiz böyle korkunç bir zamanı gözümüzün önüne getiriyor. İnsanlar bir yere toplanmış. Nasıl bir yer? Bu toplanma nasıl bir toplanma? Herkesin birbirini gördüğü bir yer. Nasıl bir yer bu? Bilemiyoruz. İşte o dehşet gününde benim ümmetim de korkuya kapılacak ama ben onları rahatlatacağım. Livaul hamd sancağı benim elimde olacak. O Allah'a gönülden inanan, benim peygamberliğimi gönülden kabul eden insanların altına sığınacağı bir sancaktır. Nasıl bir sancak bilemiyoruz. Ama şunu söyleyeyim size, Efendimiz hani bir hadisi şerifinde buyuruyor ki, cennette bir ağaç vardır. İdmanlı bir ata binmiş adam, o ağacın gölgesinde 70 yıl gitse yine de gölgeden çıkamaz diyor, buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın ne kudretleri var. Livaul hamd dediğimiz sancağı düşününce hemen böyle askerlerimizin eline aldığı sancak gibi bir şey düşünmeyelim. Öyle muazzam bir sancak ki gölgesi son derece büyük, son derece muazzam, samimi Müslümanların altında gölgeleneceği ve kıyametin dehşetini duymayacağı bir sancak. Bu olay ne zaman gerçekleşecek güzel kardeşlerim? İnsanlar mahşerde iyice bekledikleri, hesabımızı nasıl vereceğiz diye korkuya kapıldıkları, görecekleri azabın korkusundan dehşete kapıldıkları, ümitlerini yitirdikleri bir zamanda olacak. Ve fi rivayeti İbni Zahrin, anir Rebi İbni Enes'in fi lafzı hazel hadis. Tabi'in neslinden Ubeyrullah bin Zahr var. O yine tabi'inden olan Enes İbni Malik'in oğlu Rebi var. Ondan rivayet etmiş. O da babası Enes İbni Malik'te bu hadisi, okuyacağımız hadisi rivayet etmiş. Hadisimiz şöyle. Ene evvelün nasi hurucen izâ bu'isû ve ene kâiduhum izâ vefedû ve ene hatibuhum izâ ensatû ve ene şefî'uhum izâ hubisû ve ene mübeşşiruhum izâ üblisû livâul keremi biyedî ve ene ekremu veledi âdeme alâ rabbî ve lâ fahr ve yatûfu aleyye elfu hâdimin keennehem lü'lü'ün meknûn. Kıyamet gününde insanlar kabirlerinden diriltildiği zaman kabrinden ilk çıkan ben olacağım. İnsanlar Cenab-ı Hakk'ın huzuruna getirildiklerinde, geldiklerinde mahşer günü onların komutanı ben olacağım. Allah Allah, kimsenin konuşmaya mecali yok ama ben konuşacağım. İnsanlar hiç ses çıkarmayıp bekledikleri zaman onlar adına ben konuşacağım. İnsanların bir yere gitmesine izin verilmeyecek. Kimse bir yere gidemeyecek. İşte o zaman onlara ben şefaat edeceğim. Ümmetime ben şefaat edeceğim. Öyle bir zaman gelecek ki insanlar kurtulma ümitlerini yitirecekler. İşte o zaman onlara ben müjde vereceğim. Livaül hamd sancağı benim elimde olacak. O dehşetli günde Rabbimin katında insanların en değerlisi ben olacağım. En değerli insan ben olacağım. Ben o sözü övünmek için söylemiyorum. Gerçeği dile getiriyorum diyor Peygamber Efendimiz. Övünmüyorum ben. O gün etrafımda 1000 tane hizmetçi olacak. Onların her biri sadefinde saklı inciler gibi parıl parıl parlayacak. Benim etrafımda 1000 tane hizmetçi olacak. Esasen güzel kardeşler, cennete girdiğimizde yine bir hadisi şeriften öğrendiğimizde inşallah gireceğiz Rabbimizin lütfuyla. Bizim de etrafımızda bu kadar hizmetkarlar olacak. Parıl parıl parlayan hizmetkarlar olacak. Bu müjdeli hadisleri okumaya inşallah devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi Şifa-i Şerif dersi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi daha güzel

0: tanıyabileceğimiz bir derstir. Ve onun bize olan ikramını hem Allah Teala'nın hem onun vesilesiyle Cenab-ı Peygamber'in bizlere olan lütuflarını okuyacağız. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun ve hepimizi Resul-i Kibriya Efendimizin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: اِنَّ اللّٰهَ اَوْحَى اِلَيَّ اَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ
1: Allah bana mütevazı olup birbirinize karşı övünmemenizi ve birbirinize karşı haddi aşan davranışlarda bulunmamanızı vahyetti. Cenab-ı Hak katında bizleri yüceltecek olan ahlaki güzelliklerin başında tevazu gelir. Tevazu, alçak gönüllü olmaktır. Bizlere bahşedilen sayısız nimetlerin asıl sahibinin Yüce Rabbimiz olduğunu bilmektir. Makam ve mevki, şöhret ve zenginlik ne olursa olsun kendini diğer insanlardan farklı bir konumda görmemektir. Allah katında üstünlüğün ancak takvada olduğuna inanmaktır. Tevazu sahibi kişi, Allah tarafından yaratıldığının, içinde bulunduğu nimetlerin ona ait olduğunun bilincindedir. Onun rızasını kazanmaya çalışan kimsedir. Yüce Mevla, Kur'an-ı Kerim'de tevazu sahibi kimseleri müjdeleyerek, onların şu özelliklerine dikkat çekmektedir. Alçak gönüllü kimseleri müjdele. Onlar, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Böylece mütevazı kişi, herkes gibi kendisinin de Allah'ın bir kulu olduğunu, onun katında üstünlüğün ancak takva ile olduğunu bilir. Biz tevazuyu sevgili Peygamberimizden öğrendik. O hayatı boyunca sade bir hayat sürdü. Resul-i Ekrem bir hadisi şerifinde tevazu sahibi olmanın insanı Allah katında yücelten bir vasıf olduğunu bizlere şöyle haber vermiştir. Allah bir kulun hoşgörülü olması sebebiyle izzetini artırır. Allah için tevazu gösteren kişiyi ise yüceltir. Allah Resulü bir başka hadisi şerifinde de tevazunun önemini şöyle ifade etmiştir. Kim Allah için saygısından dolayı tevazu gösterirse, Allah onu kıyamet gününde yüceltir. Her kim kibrinden dolayı böbürlenirse, Allah da onu kıyamet gününde alçaltır. Kibirse büyüklük taslamaktır. Ululuk göstermek, başkalarını aşağılamaktır, böbürlenmektir. Kibir, kalbin hastalıklarındandır. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şerifinde kibirle ilgili şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçümsemek kişiye kötülük olarak yeter. Mümin hayatının her anında tevazuyu kuşanır. İnsanları küçümsemez. Hiçbir kimseyi incitmez. Dünyasını zindana, ahiretini cehenneme çevirecek olan kibirden, gururdan ve gösterişten sakınır. Yeryüzünde böbürlenerek yürümez. Yüce Rabbimizin kibirlenen ve kendisiyle övünen kimseleri sevmediğini bilir. Kırk hadiste güzel ahlak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğruyu söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak tescillenir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve "Ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Sağlıklıyken, cimriliğin üzerindeyken, yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa vermeyi ihmal edip de can boğaza geldikten sonra filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun demende bir fayda yoktur. Zaten o mal onların olmuştur," buyurdu. Yine Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolculuklarında yükleri taşıma vazifesi gören Kirkire adlı bir adam vardı. Bu adam öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "O cehennemdedir," dedi. Bunun üzerine gidip eşyasına baktılar. Ganimetten çaldığı bir aba buldular.

şeklinde bana haber gönderdi. Yanına gittim, abdest alıyordu. Bana kafasını kaldırıp baktı, sonra başını eğdi ve şöyle buyurdu. Seni bir ordunun başında görevlendireyim de Allah sana selamet versin ve seni ganimete kavuştursun istiyorum. İyi bir niyetle senin mal sahibi olmanı istiyorum. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, ben mal için Müslüman olmadım. Aksine ben İslam'a duyduğum arzu ve Resulullah'la beraber olmak için Müslüman oldum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyurdu. Ey Amr! Salih, iyi kimse için hayırlı, iyi mal ne güzeldir.

0: Enes bin Malik vasıtasıyla nakledilen bir hadiste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, öyle insanlar vardır ki adeta hayrın anahtarları şerrin sürgüleri gibidir. Kimi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu. Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ise yazıklar olsun.
1: Hüsnü Hal.
2: Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen, yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde, ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz, yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize, bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil, içinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil, saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil, kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar, ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdedeyken sırtından inermiş.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Bir gün babam, Ebu Musa el-Eş'ari, ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı, ailesinden bir hanımın, Safiye'nin kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Fakat Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzak idi. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah kıyamı uzun olan namaz buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına siz kimlere şehit dersiniz buyurdu. Sahabiler ya Resulallah Allah yolunda öldürülenler şehittir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir buyurdu. Başka kimler şehittir ya Resulallah diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir. Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam geceliğin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım. Ebu Süfyan'ın kızı, müminlerin annesi Ümmü Habibe Remle'den radıyallahu anha işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gün farzların dışında Allah Teala'nın rızasını gözeterek 12 rekat nafile namaz kılan Müslüman için Allah cennette bir köşk yapar veya onun için cennette bir köşk yapılır.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun komşusuna verdiği şeyi küçümsemesin.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benim ve sizin haliniz ateş yakan ve o ateşe pervane böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca onları uzaklaştırmaya çalışan kimsenin hali gibidir. Sizi ateşe düşmekten korumak için belinizdeki bağdan tutuyorum. Sizse benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güneş batıdan doğmadan, kıyamet kopmadan evvel tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini seçmek durumunda kalırsa günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günahsa ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse İşte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radiyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek, ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için, kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanıyla kâmeti arasında kısaca iki rekat namaz kılardı. Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini o kadar kısa kılardı ki Fatiha'yı okudu mu okumadı mı diye tereddüt ederdim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken

0: Yerden bir bedevi geldi ve "Kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince "Kıyameti soran nerede?" diye sordu. Bedevi "İşte benim ey Allah'ın Resulü" deyince "Sorumluluk yitirildiği zaman kıyameti bekle" buyurdu. Yine bedevi "Ey Allah'ın Resulü, sorumluluğun yitirilmesi nasıl olur?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İş, yönetim, ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle" buyurdu. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona "Dünyada bu mal ile neler yaptın?" diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse "Ey Rabbim, sen bana malından verdin, ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim" der. Bunun üzerine Yüce Allah, "Kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır" der ve meleklere "Bu kulumun kusurlarını silin" buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhuma, "Biz bu sözleri böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağzından işittik" demişlerdir. Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. "Bu gece rüyamda bana iki adam geldi. Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir diyara götürdüler ki hayatımda ondan daha güzelini görmemiştim. Sonra onlar "Burası şehitlerin diyarıdır" dediler. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Men amile haseneten fesurra biha ve amile seyyiyeten fesa'athu fehuve mu'min.
3: Mümin bir iyilik yaptığında sevinen, bir kötülük yaptığındaysa üzülen kimsedir. İslam dini, insanların hem dünya hem ahiret için yaratıldıklarını haber vermektedir. Buna göre İslam'ın emir ve yasaklarının gönüllerde ve toplum hayatında yer bulmasıyla Müslüman her iki dünyada mutlu olur. Allah'ın emir ve yasaklarının uygulanmaması nedeniyle Allah'ın rızasını kazanmamaksa mutsuzluktur. Dünya ve ahiret mutluluğunun öncelikli şartı, hayata anlam katan ve onu güzelleştiren imandır.

İmanlı bir insan sadece fiziksel ihtiyaçlarının ve zevklerinin peşinde koşmaz. Kalbinin ve ruhunun ihtiyaçlarını gidermek için de gayret içinde olur. Yüce Rabbimiz, "Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzura kavuşur." buyurarak gerçek mutluluğun yolunu göstermiştir. Mümin, Allah'a ve Kur'an'a gönülden ve samimi olarak inanandır. İman edenler, Allah'ın adını anmakla kalpleri huzur ve sükunet bulan kimselerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanın hayatta bir iyilik yaptığında sahip olabileceği en büyük değeri mutluluk olarak tarif etmiştir. Biz inananlar, Peygamberimizin öğrettiği gibi iyiliğin peşinden giden hayırlı bir Müslüman olmak için çaba gösterelim. Kalplerimizi iman nuruyla aydınlatalım, onu ibadetlerle besleyelim. Salih amel ve güzel ahlakla kendimizi süsleyelim. Müslüman şunu iyi bilmelidir ki, Allah'ın varlığımıza nakşettiği vicdan ve iç huzuru arayış, karar vermemiz gereken her noktada bizi iyiliğe doğru yönlendirecektir. Vicdan, iyi davranışlarımızı artıracak sağlam bir pusuladır. Yeter ki biz onun farkında olalım.

0: 40 hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ka'b bin Malik'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir koyun sürüsüne salıverilen iki aç kurdun verdiği zarar, servet ve mevki düşkünü bir adamın inancına verdiği zarardan daha büyük değildir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı gününde şöyle buyurmuştur: "Bu sancağı Allah'ı ve Resulünü çok seven birine vereceğim. Allah Hayber'i onun eliyle fethedecektir." Ömer radıyallahu anh diyor ki, "O gün komutanlığı arzu ettim ve bunun için beni çağıracağını umarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme görünmeye çalıştım. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh'ı çağırdı ve sancağı ona verdi. Sonra da, hadi git, Allah sana fethi ihsan edinceye kadar başka bir şey düşünme," dedi. Ali biraz yürüdü, sonra arkasına dönmeden durdu ve "Ya Resulallah, onlarla niçin savaşayım?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu ikrar edinceye kadar onlarla savaş. Eğer bunu yaparlarsa, hukuki bir gerekçe olmaksızın senden mallarını ve canlarını kurtarmış olurlar. Artık onların mallarına ve canlarına dokunamazsın. Hesapları ise Allah'a aittir," buyurdu.

Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını, ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz namaz kılarken uykusu ağır basarsa uykusu geçinceye kadar yatsın. Zira biriniz uyuklayarak namaz kılarsa olabilir ki istiğfar edeyim derken bilmeden kendisine söver.

0: Ziyaret ettiği hastanın yanına yaklaşmayı, elini hastanın alnına veya elinin üzerine koymak suretiyle hastanın nasıl olduğunu sormayı tavsiye eden Peygamberimiz, hastanın canının çektiği bir şey olursa onun karşılanmasını isterdi. Bir defasında ziyaretine gittiği hastaya, "Bir şey ister misin? Çörek yemek ister misin?" diye sormuş, hastasının evet demesi üzerine de onun isteğinin yerine getirilmesini istemiştir. Ziyaret ettiği bir başka hastaya, "Canın ne çekiyor?" diye sormuş, adam "Buğday ekmeği istiyor" diye cevap verince, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanındakilere, "Kimde buğday ekmeği varsa kardeşine göndersin" demiştir. Ardından da, "Birinizin hastası bir şey yemeyi arzuladığı zaman onu kendisine yedirsin" buyurmuştur. Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem İslam'da hangi davranış daha hayırlıdır diye sorunca Hazreti Peygamber şöyle cevap vermiştir. Başkalarına yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır, yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyu ile veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. günü mutlaka oruç tutacağım dedi. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi. Ebu Derda'nın radıyallahu anh İşittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun, zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre O şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki müezzini vardı. Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Bilal ezanı gece, sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbni Ömer diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm anne babaya iyilik etmek ve akrabayı gözetmek. Sıradaki hadisimiz 321 nolu hadis. وَعَنْ عَائِشَةَ Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayet. رَضِيَ anha Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. قَالَتْ Demiş ki annemiz, قال رسولullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, الرحم معلقة بالعرش. Rahim arşa tutunmuş. تقول diyor ki, yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rahmi bu ifadesinde kişiselleştirmiş. Sanki o bir kişi gibi Cenab-ı Hakk'ın arşına tutunmuş, Allah Azze ve Celle'den bir şey istiyor. İstekte bulunan iradi bir varlık olarak tarif edilmiş. Ya bize durumu anlatmak için onu böyle kişiselleştirdi, rahmin Cenab-ı Hak ile konuşmasını verecek şimdi, ya da bizim herhangi bir organ olarak gördüğümüz, hani bilinci olmayan, sandığımız bu organın gerçekte bir bilinci var, bize şu anda perdeli olsa da, ve o bilincini yakın perdesi kalksa göreceğiz. Ki ötede diğer tarafta bu rahim arşa tutunmuş ve Cenab-ı Hakk'a yakarıyor. Allah'a diyor ki tekulu men vasalani vasalahullah. Kim benim bağımı korur ise, benim bağlantımı kesmez de ulaştırır ise, yani kim sılada, sıla-i rahimde bulunursa, vasalahullahu, Allah da onu ulaştırsın. Allah da onu bağlantıda kılsın. Cenab-ı Hak da ona yakın dursun. Benim yakınlıklarımı koruyanı Cenab-ı Hak da yakınında tutsun. Men vasalani vasalahullah diye böyle niyaz etmiş. Bu duası onun. Bir de bedduası var. وَمَنْ قَطَعَنِي Kim de beni kesip koparırsa, yani bağlantıyı ortadan kaldırır, rahim bağıyla gelen irtibatları görmezden gelir, yokmuşçasına davranır ve akrabalarını ihmal ederse, وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللّٰهِ Allah da onu kesip atsın. Cenab-ı Hak da onu koparsın. Yani rahmetinden uzak etsin. Yakınında tutmasın diye Cenab-ı Hakk'a dua etmiş. Sıla-i Rahim'de bulunanlara güzel dua, Sıla-i Rahim'i ihmal edenlere de beddua. İşin doğrusu bunların böyle birer anlatımdan ziyade gerçekte de böyle olduğu ihtimali ağır basıyor. Çünkü benzer şekilde diğer organlarımız mesela, Cenab-ı Hak buyurdu ki يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْد۪يهِمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ O gün onların dilleri ve onların elleri onların aleyhinde tanıklık eder. Yani bunlar harici birer kimseymişcesine, yabancı bir kişilikmiş gibi elimizin bizim aleyhimizde tanıklık ettiğini, dilimizin bizim aleyhimizde tanıklık ettiğini düşünün. Başka bir ayette وَتُكَلِّمُنَا اَيْد۪يهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ Elleri bizimle konuşur. Yani insanın eli dönüp Cenab-ı Hak ile konuşuyor. İnsandan bağımsız bir şekilde. Ayaklar o teşhedü aleyhim o teşhedü erculuhum. Ayaklar da şehadet ediyor. Dile geliyor. Kişinin durumuyla alakalı bilgi veriyor. Falanca yere gittik, filanca yere gittik diye. O bakımdan Cenab-ı Hakk'ın bu dünyada bize cemadat diye gözüken, yani cansız varlıklar, taşlar vesaire, yahut bitki diye gözüken, yahut hatta hayvanlarda bile gerçek bir kişilik ve hüviyetin olmadığı bir şekilde algılıyoruz hayatı. Halbuki bunlar sırf buradaki ortamda böyle setredilmiş, böyle üzeri örtülmüş, böyle engellenmiş olabilirler. Aslında her birinin gerçek bir kişiliği olabilir ve ahirete geçtiğimiz tarafta bunların her biri kendi tanıklığını açıkça ortaya koyabilir.

0: nesneleri, varlıkları da konuşturabilir ve onlar gerçek birer kişi olarak durumu Allah Azze ve Celle'ye arz edebilirler yahut şikayet edebilirler. O bakımdan buradaki rahmin arşa tutunup kendi durumuyla alakalı olarak yakınması mecazi değil, hakikat olabilir. Azalarımız şimdi bize ses çıkarmıyorlar diye onları cansız saymamız sadece bizim bir yanılgımız. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki, وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ. Halbuki siz dünya hayatındayken ne kulaklarınızın, ne de gözlerinizin, ne de derilerinizin size tanık olmalarına, yani sizi görmelerine karşı hiçbir tedbire başvurmuyordunuz. Yani şöyle bir fiil yapacağım ama gözlerim görmesin, Cenab-ı Hakk'a haber verir. Kulaklarım duymasın, Cenab-ı Hakk'a haber verir. Ahirette bunlar aleyhimde tanıklık ederler diye kendinizi bunlara karşı perdelemiyordunuz. Çünkü onları siz cansız, hissiz varlıklar sanıyordunuz. Halbuki onlar Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlıklar ve dolayısıyla Allah'ın emrinde varlıklar. Allah'ın ordularından birer nefer ve huzur-u ilahide onlar her şeyi Cenab-ı Hakk'a anlatacaklar. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumayı sürdürüyoruz. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müezzinler kıyamet günü boyları en uzun insanlardır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Efendimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu.

0: Onun bu durumunu gören Efendimiz, "Ey hakim," dedi, "bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ey Allah'ın Resulü, seni hak din ile gönderene yemin olsun ki, bu dünyayı terk edene kadar bir daha asla kimseden bir şey almayacağım." Ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Hakim bin Hizam, Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine, "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki," diye başlardı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Kureyş'in Beni Esed koluna mensup olan Hakim bin Hizam, ticaretle uğraşan zengin bir adamdı. Hazreti Hatice'nin yeğeni ve Hazreti Peygamber'in gençlik arkadaşıydı. Hakim bin Hizam akıllı, cesur ve itibar gören biriydi. Kalbindeki nur parlamadan evvel Kureyş kabilesinin İslam aleyhine gerçekleştirdiği bazı faaliyetlere katılmıştı. Hicret gecesi Hazreti Peygamber'i öldürmek amacıyla Darü'n-Nedve'de toplanan Kureyşliler arasında Hakim de vardı. Müslümanlar bir vadiye hapsedilip sosyal ve ekonomik muhasara altında aç bırakılırken arkadaşı Ebul Bahtiyeri ile birlikte onlara yiyecek götüren de oydu. Bu yolda Ebu Cehil önlerini kesmiş, onları engellemeye çalışmıştı.
1: Böyle olmaz, bu hiç doğru değil.
2: Bence de yaptıkları çok yanlış ama yine de onlar bizim akrabamız.
1: Biri geliyor.
2: Kim bu böyle bu vakitte?
3: Durun bakalım orada. Hey siz ikiniz, size diyorum. Hakim bin Hizam ve Ebul Bahtiyeri. Nereye gidiyorsunuz böyle gece vakti?
1: Vadiye gidiyoruz Amr.
2: Evet Amr, çekil yolumuzdan.
3: Ya sırtınızdaki yükler, onlar da mı vadiye gidiyor?
1: Evet, onlar da vadiye gidiyor.
3: Demek o sefillere yiyecek götürüyorsunuz ha?
2: Onlar bizim akrabamız.
3: Haşimoğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
1: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Amr. Onu aç bırakamam.
2: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
3: Hemen bitebilir aslında. Çok kolay. Muhammed'i terk ederlerse hemen biter.
1: Halam Muhammed'i bırakmaz, ondan vazgeçmez.
3: O zaman ölene kadar orada çürür giderler.
2: Ne olursa olsun onlar bizim kanımızdan. Bu şekilde aç kalmaları kabilemiz adına bir utanç sayılır.
3: Asıl bizim tanrılarımızı terk etmeleri utançtır. İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurumda değil.
1: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
3: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksiniz.
2: Yettin artık.
3: Bırak beni. Bırak beni.
0: Ebul Bahtiyeri ile Ebu Cehil arasında kanlı bir kavga yaşandı. Hepsi de Allah'ın Resulüne düşmanlık ediyordu. Ancak hiçbiri Ebu Cehil kadar merhametsiz değildi. Hakim bin Hizam Allah'ın elçisini tasdik etmemişti. Lakin halası Hazreti Hatice'nin aç kalmasına da gönlü razı olmamıştı. Müslümanlar çok zor günler yaşamışlar ve sonunda zorla çıkarıldıkları Mekke'yi fethetmek için geri dönmüşlerdi. Hakim bin Hizam Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman oldu. Fetihten bir ay sonra yaşanan Huneyn Savaşı'nda Müslümanların

0: da yerini almış, ilk kargaşanın ardından gelen zaferde üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Ancak elde edilen ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı.
1: Ey Allah'ın Resulü, ben bunun için savaşmıyorum elbette ama bana verilen ganimet çok az. Bunu bir daha değerlendirsen.
0: Resul-i Ekrem bu şikayetten sonra eski dostu Hakim bin Hizam'a daha fazla ikramda bulundu. O, müellefe-i kuluptan biriydi. Kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biri. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın arttırılmasını istiyordu. İkinci ricasını da kırmadı cömert peygamber. Ama Hakim verilen ganimeti yine yeterli bulmadı.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen cömert birisin. Lakin bana verilen ganimet benim beklediğimin altında. Ben bundan daha fazlasını bekliyordum.
0: Onun bu talebine karşı Hazreti Peygamber, ey Hakim dedi. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa onun için malın bereketi kaçar dedi. Hakim bin Hizam duyduğu bu sözlerden çok etkilendi ve şöyle dedi.
1: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
0: Hakim bin Hizam Allah'ın Resulüne verdiği bu sözü tuttu. Hatta Resulullah'ın vefatından sonra da Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in kendisine hazineden tahsis ettikleri payı bile almadı.
2: Hadislerin Hikayeleri.
3: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Habbab bin Eret radıyallahu anh anlatıyor. Allah Teala'nın rızasını kazanmak maksadıyla Resulullah'la Medine'ye hicret etmiştik. Allah lütfuyla mükafatımızı verecekti. Arkadaşlarımızdan bazıları ecrinden hiçbir şey tatmadan öldü. Mus'ab bin Umeyr bunlardan biriydi. Uhud günü şehit edilmişti. Yünden mamül, kilim gibi bir örtü bırakmıştı. Bununla şehidi kefenledik. Başını örterken ayakları açılıyor, ayaklarını kapatırken başı açık kalıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehidin başını örtmemizi, ayaklarına da bir parça izhir denilen ottan koymamızı emretti. İçimizden öyleleri de var ki hicretinin meyvesi olgunlaşmış ve onu devşirmiştir.

Ebu İsa Muire bin Şube radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size annelerinize itaatsizliği, vermeniz gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri almayı, kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Allah dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı, mallarınızı ziyan etmenizi de çirkin görmüştür. İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.''

0: İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu an bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir. Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz. Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur. Ey Muaz! Vallahi ben seni severim. Ey Muaz! Sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı, orucunu açmakta acele edendir. Abdullah bin Amr bin el-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her ay 3 gün oruç tutmak, bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir. İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı. Ayşe'den radıyallahu anha nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şöyle derdi. Subbuhun kuddusun rabbül melaiketi ve ruh. Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Esselamu aleykum ehled diyari minel mu'minine vel muslimin. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ
3: Selam size, Ey bu diyarın mümin ve Müslüman olan sakinleri! Bizler de Allah'ın izniyle size katılacağız. Allah'tan bize ve size afiyet dilerim. Bizden önce ahiret yurduna ulaşmış olanları ziyaret etmek, hem Peygamber Efendimizin bir tavsiyesi, hem de kültürümüzün bir parçasıdır. Bizler kabirlere gider, orada yatanları ziyaret eder, onlara hayır dua eder, bağışlanmaları için Cenab-ı Hakk'a dua ederiz. Diğer yandan kendimizin bir gün orada olacağını düşünür, ibret alırız. Kabre girmeden önce oraya hazırlık yaparız. Peygamber Efendimiz Medine'de bulunan Baki mezarlığına gider, orada yatanlara selam verir ve onlara dua ederdi. Müminlerin de bulundukları şehirde mezarlıkları ziyaret etmelerini tavsiye ederdi. Hiç şüphesiz dünya hayatının geçici olduğunu en güzel anlatan yerler kabirlerdir. Kabir ziyaretinde en katı kalplerde dahi bir yumuşama meydana gelir. Ölüm duygusu bütün benlikte hissedilir. Bu sayede ahiret inancı canlı tutulur. Sorumluluklar hatırlanır. Mümin bu ziyaretler sayesinde dünyanın zevk ve sefasına düşmekten korunur. Nefsinin gelip geçici isteklerine set çeker. Kendine çeki düzen verir. Hiçbir canlıyı incitmez. Rabbinin memnun olacağı bir hayat sürmenin yollarını arar. Mümin, tıpkı Peygamberimiz gibi kabrini ziyaret ettiği kişiye, "Esselamu aleyküm ehli diyar." "Ey bu diyarın sakini, Allah'ın selamı üzerine olsun." diyerek selam verir. Allah Teala'dan o kabirde yatan için rahmet ve mağfiret diler. Günümüzde özellikle halk tarafından değerli görülmüş bazı kişilerin mezarları, umut bağlanan bir yer haline getirilmektedir. Oysa ki müminin umudu Rabbine bağlıdır. Kısmet aramak için kabirlere kilit, anahtar, bozuk para gibi şeyler bırakılmaz. Orada yatan kişiye kurban adanmaz. Mümin, kabrin yanı başında kurban kesmenin dini bir uygulama olmadığını bilir. İman edenler ancak Allah'ın rahmetinden ümit eder. Kabirde yatan kişinin mezar taşına veya çevresindeki ağaçlara ve benzeri şeylere çaput bağlamaz. Yalnızca Allah'a kulluk eder ve yalnızca ondan yardım ister. Kabir ziyaretinde İslam'ın yasak kıldığı yanlış tutumlardan kendisini alıkoyar.
5: Kırk hadiste iman.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Ya ardu, Rabbi ve Rabbukillah, a'udu billahi min şerriki ve şerri ma fik, ve şerri ma hulika fik, ve şerri ma yedubbu aleyk. وأعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد و

0: أما ولد.
1: أي yeryüzü, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Abdullah Cabir bin Semure radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namazları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de mutedildi. Sahabi Atiye bin Urve Es-Sadi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça muttakilerden olamaz. Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu. Ebu Necih Amr bin Abese el-Sülemi radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben cahiliye devrinde bile halkın sapıklıkta olduğunu ve hiçbir esas üzere bulunmadıklarını düşünürdüm. Onlar putlara tapıyorlardı. Bu sırada Mekkeli birinin mühim haberler yaydığını duydum. Hayvanıma binerek yanına geldim. Bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli gizli davet yapıyor, kavmi de kendisine karşı baskı uyguluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle gizlice görüşmenin bir yolunu aradım ve yanına gidip sen nesin dedim. Peygamberim dedi. Peygamber nedir deyince beni Allah gönderdi cevabını verdi. Neyle gönderdi dedim. Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla gönderdi dedi. Senin bu davetine kimler uyuyor dedim. Bir hür ve bir de köle dedi. O gün beraberinde Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anh bulunuyordu. Bunun üzerine ben sana tabi olacağım. Senin yanında kalıp İslamiyet'i yaymak için çalışacağım dedim. Bugün buna gücün yetmez. Halimi ve halkın durumunu görmüyor musun? Ailenin yanına dön. İslamiyet'in yayılışını duyduğun zaman bana gel dedi. Bunun üzerine ailemin yanına geri döndüm. Peygamber daha sonra Medine'ye teşrif etti. Ben de kavmim arasında oturuyor, haber almaya çalışıyordum. Medine'ye gelip gelmediğini halktan soruşturmaya başladım. Derken Medineli birkaç kişi geldi. Onlara, Medine'ye gelen şu zat ne yaptı diye sordum. Kavmi onu öldürmek istediği halde insanlar ona koşuyor. Fakat bunu yapamadılar dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip, Peygamberin yanına girdim ve ya Resulallah beni tanıdın mı dedim. Evet, Mekke'de sen benimle bulunmuştun dedi. Ravi devamla diyor ki ya Resulallah Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret. Namazı öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıl. Sonra güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın boynuzluğunu

bulutları arasından doğar ve o vakitte kafirler ona secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile namaz kıl. Çünkü bu namaza melekler şahit olur. Taat ehli de hazır bulunur. Sonra ara ver. Zira o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi artmaya başlayınca öğle namazını kıl. Çünkü bu namaza melekler katılır ve namaza tanıklık ederler. Nihayet ikindiyi kıl. Sonra güneş batıncaya kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından batar ve o zaman kafirler ona taparlar. Ravi diyor ki, ''Ya Resulallah, bana abdesti öğret.'' dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Sizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına, burnuna su verir ve burnunu temizlerse, yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür. Sonra Allah'ın emri üzerine yüzünü yıkarsa, suyla beraber sakalının etrafından yüzünün günahları düşer. Sonra dirsekleriyle beraber ellerini yıkarsa, suyla birlikte elinin günahları parmaklarının ucundan akar gider. Sonra başını mesherse, saçının uçlarından başının günahları suyla beraber dökülür. Sonra topuklarıyla birlikte ayaklarını yıkarsa, muhakkak ayaklarının günahları parmaklarının ucundan suyla birlikte akar gider. Bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder ve layık olduğu vasıflarla onu yüceltir ve kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa, muhakkak o kimse günahlarından sıyrılır ve annesinden doğduğu günkü gibi olur. Ravi Amr bin Abese bu hadisi Resulullah'ın ashabından Ebu Ümame'ye haber verdiği zaman Ebu Ümame, "Ey Amr bin Abese, dediğine dikkat et. Bu kadar büyük sevap bir adama verilir mi?" demişti. Bunun üzerine Amr, "Ey Ebu Ümame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Allah ve Resulüne yalan söylemek zorunda değilim. Eğer bu hadisi Resulullah'tan 1, 2, 3 hatta 7 defa duymamış olsaydım, bunu hiçbir zaman söylemezdim. Fakat bu hadisi ondan defalarca duydum." demiştir.

Alim sahabi Abdullah bin Mesud anlatıyor. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çevresindekilere hanginiz varisinin malını kendi malından daha çok sever diye sordu. Oradakiler aramızda kendi malını varisininkinden daha çok sevmeyen kimse yoktur dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Şunu iyi bilin ki aranızda varisinin malı kendi malından daha çok hoşuna giden hiç kimse yoktur. Çünkü senin malın sadaka vererek, hayır yaparak önceden ahirete gönderdiğindir. Varisinin malıysa öldükten sonra geride bıraktıklarındır.''

Habeş kralı Necaşisi Ashame'nin yeğeni olan ve Hazreti Peygamber'e hizmet etmesiyle tanınan Zu-Mihmer anlatıyor. Biz bir seferde Resulullah'la beraberdik. Yolda giderken Allah Resulü aniden hızlandı. Genelde bir yolculuk esnasında yanındaki yiyecek içecek azaldığında böyle yapardı. Biri ona, "Ey Allah'ın Resulü, insanlar geride kaldılar," deyince durdu ve geride kalanlar yetişinceye kadar bekledi. Geride kalanlar yetişip, bütün yolcular bir araya toplanınca, Allah Resulü arkadaşlarının yorgunluğunu da görerek,

0: hafifçe uyusak size faydalı olur mu dedi ve müsait bir yerde konakladı. Sonra da bizi bu gece kim bekleyecek diye sordu. Ben de ben beklerim diye cevap verdim. Bunun üzerine Allah Resulü devesinin yularını bana verdi ve şunu al, sakın dikkatsiz davranma dedi. Ben de Resulullah'ın devesinin yularıyla kendi devemin yularından tutup fazla uzaklaşmaksızın biraz ilerledim. Sonra iki deveyi otlamaları için bıraktım ve onları gözetlemeye başladım. Ancak uyku ağır bastı ve oracıkta uyuyakaldım. Hatta güneş doğup yüzümde sıcaklığını duyuncaya kadar hiçbir şeyi hissetmedim. Güneşin sıcaklığını hissedince hemen uyandım. Sağıma soluma baktım. Neyse ki iki binek de fazla uzaklaşmamış, yakında bir yerde duruyorlardı. Allah Resulü'nün devesinin yularıyla kendi devemin yularından tutup topluluktan bana en yakın olan kişiye yaklaştım. Onu uyandırdım ve namaz kıldınız mı diye sordum. Hayır dedi. Sonra herkes birbirini uyandırmaya başladı. Derken Resulullah da uyandı. Bilal'e su kabında su var mı diye seslendi. Evet sana kurban olayım ya Resulullah dedi. Bilal onun için abdest suyunu getirdi. Resulullah toprağı fazla ıslatmayacak kadar az su kullanarak abdest aldı. Sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. O da ezan okudu. Hazreti Peygamber kalktı, acele etmeksizin sabah namazının önce iki rekat sünnetini kıldı. Sonra Bilal'e kâmet getirmesini söyledi. Bilal'in kâmet getirmesinin ardından acele etmeksizin sabah namazının farzını kıldı. Topluluktan birisi "Ey Allah'ın Resulü, kusurlu davrandık." deyince "Hayır. Allah önce ruhlarımızı aldı, sonra bize geri verdi ve namazımızı kıldık." buyurdu. Hatta ümmetini daha da rahatlatmak için o şöyle buyurmuştur: "Allah'a hamd ederiz ki bizi namazdan alıkoyan şey dünya meşgalesi değildi. Fakat ruhlarımız yüce Allah'ın elindedir. Uyuyorduk. O ruhlarımızı dilediği zaman gönderir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim." Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır, Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim, yüce Allah'ı tesbih ederim." Ebu'l-Fadl Abbas bin Abdülmuttalip'ten radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: "Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret." dedim. Resul-i Ekrem, "Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile." buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret." dedim. "Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu. Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Havle binti Hakim'in radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde konaklar ve Euzu bi kelimatillahi tammeti min şerri ma halaka, yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım derse, konakladığı yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helal bellidir, haram bellidir. İkisinin arasındaysa bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve onurunu korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere bulaşırsa harama düşmüş olur.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Uyeyne bin Hıs'ın Medine'ye geldi ve yeğeni Hur bin Kays'ın evine geldi. Hur, Hazreti Ömer'e yakın kimselerden biriydi. Gençlerden ve yaşlılardan oluşan kurra ilim heyeti, Hazreti Ömer'in meclis ve müşaviri arkadaşıydılar. Uyeyne yeğenine şöyle dedi. Ey kardeşimin oğlu, bu emirin yanında senin itibarın var. Huzuruna kabul edilmem için kendisinden izin iste dedi. Talep üzerine Hazreti Ömer de izin verdi. Uyeyne, Ömer radıyallahu anh'ın yanına gelince, ey Hattab oğlu, vallahi sen bize çok bir şey vermiyorsun. Aramızda adaletle hükmetmiyorsun dedi. Ömer radıyallahu anh bu söze çok kızdı, hatta onu cezalandırmak istedi. Bunun üzerine Hur, ey müminlerin emiri, Allah Teala peygamberine, sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir buyuruyor. Bu da cahillerdendir dedi. Allah'a yemin ederim ki Hur bu ayeti okuyunca Ömer daha ileri gitmedi. Zira Ömer Allah'ın kitabına son derece bağlıydı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa, döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaplardan su içenler karınlarını cehennem ateşiyle doldurmuş olurlar buyurmuştur.

Amr bin As'ın oğlu Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رسالة راديونun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayız. Hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu bölümümüzde İsra ve Miraç'tan kısaca bahsedecek, ondan sonra Akabe biatları hakkında sizlere malumat arz etmeye çalışacağım. 3 yıl süren sosyal ve ekonomik boykotun ardından Peygamber Efendimizin amcasını ve hanımını kaybetmesi, daha sonra da Taif'ten eli boş dönmesi son derece üzmüştü kendisini. Bazı dini talimatları bildirme yanında, onun üzüntüsünü ve sıkıntısını hafifletmek maksadıyla İsra ve Miraç hadisesi vuku bulmuştur kıymetli dinleyiciler. Hazreti Peygamber'in geceleyin Mekke'den Mescid-i Aksa'ya götürülmesine İsra, göklere çıkarılmasına da Miraç denir. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresi 1. ayette İsra'dan bahsedilmekte ve şöyle buyurulmaktadır: "Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye Muhammed kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O gerçekten işitendir, görendir." Mescid-i Aksa'dan göklere çıkarıldığına dair bilgiler ise bir kısmında uzun ve bir kısmında da kısa olarak hadis, siyer ve tarih kitaplarında mevcuttur. İsra ve Miraç'ın vuku bulduğunda ittifak vardır. Daha önceki bölümlerde de belirttiğimiz ve hatırlattığımız üzere anlatmış olduğumuz bölümlerde yer alan kelimeler, kavramlar ve malumatlarla alakalı en doğru, en geniş malumatın elde edilebileceği yer İslam ansiklopedisidir. Yine İsra ve Miraç'la alakalı geniş bilgi elde etmek isteyen dinleyicilerimizin İslam ansiklopedisine müracaat etmesini tavsiye ediyoruz. Şimdi Akabe biatları hakkında sizlere bir kısım malumat arz edeceğim inşallah. İslam'ın Medine'de tanınmasında, yayılmasında ve hatta buraya hicrete zemin hazırlanmasında Akabe biatlarının çok önemli rolü olmuştur. Akabe, Mekke'de Mescid-i Haram'a 3 kilometre kadar uzaklıkta, Mina hudutları içinde ve etrafı tepelerle çevrili küçük ve kuytu bir vadidir. Hazreti Peygamber bu mevkide 620, 621 ve 622 yıllarında 3 yıl üst üste hac mevsiminde Medinelilerle görüşmüştür. Bu görüşmelerden ilki sadece mülakat, ikincisi ve üçüncüsü ise biat şeklinde gerçekleşmiştir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, cahiliye adetlerine göre hacca ve çevrede kurulan panayırlara katılmak üzere Mekke'ye gelen Arap kabilelerine İslam'ı anlatıyordu. Her yıl yaptığı gibi peygamberliğin 11. yılının hac mevsiminde de İslam'a davet faaliyetini sürdürdüğü sıralarda Akabe mevkiinde Yesrib halkından ve Hazreç kabilesine mensup 6 kişiyle karşılaştı. O esnada başlarını tıraş etmekte olan bu kişilerin yanına oturdu ve onlara İslam'ı anlattı. Bunlar Es'ad bin Zürare, Avf bin Haris, Rafi bin Malik, Kutbe bin Amir, Ukbe bin Amir ve Cabir bin Abdullah adlı şahıslardı. İslam'ı kabul eden bu 6 kişi, Evs kabilesiyle aralarında yıllardır süregelen savaşların yol açtığı düşmanlığın İslam sayesinde ortadan kalkacağını, iki kabile arasında birlik ve beraberliğin yeniden kurulacağını ümit ettiklerini söylediler. Bu tavırlarıyla Medine'nin siyasi bir lidere olan ihtiyacını vurgulamış oluyorlardı. Onlar ertesi yıl aynı yerde Hazreti Peygamber'le tekrar buluşmaya söz verdiler. Bu 6 kişi Medine'ye varınca halka Hazreti Peygamber'i anlattılar. Buna 1. Akabe görüşmesi denir. Bir sonraki yıl peygamberliğin 12. yılında Zilhicce ayında içlerinde 1. Akabe görüşmesinde bulunan 6 kişinin de yer aldığı, onu Hazreçli, ikisi Evsli, 12 kişi söz verdikleri gibi Akabe'de Hazreti Peygamber'le buluştular. Burada hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayacaklarına, hırsızlık ve zina yapmayacaklarına,
çocuklarını öldürmeyeceklerine, iftira etmeyeceklerine, emirlerine uyacaklarına dair Peygamber Efendimiz'e biat ettiler. Yani getirdiği emir ve yasaklarda peygambere itaat edeceklerine söz verdiler ve onunla sözleştiler. Birinci Akabe biatı denilen bu olaydan sonra Hazreti Peygamber Yesrib halkına Kur'an'ı öğretmesi ve henüz Müslüman olmayanları İslam'a davet için Mus'ab bin Umeyr'i gönderdi. Kıymetli dinleyiciler, sizlere Mus'ab bin Umeyr hakkında bu vesileyle kısa bir bilgiyi paylaşmak arz etmek istiyorum. Peygamber Efendimiz niçin Mus'ab bin Umeyr'i ilk öğretmen, ilk muallim, ilk büyükelçi, ilk diplomat olarak göndermeyi tercih etti? Mus'ab bin Umeyr yetişme tarzı, geçmişi, İslam'a girişinden beri ortaya koyduğu davranışlar ve etkili diyaloğu sebebiyle bu görevi hak ediyordu.

İslam'dan önceki dış görünüşüyle İslam'la şeref bulduktan sonraki görünüşüdür. İkincisi ise bir davetçi olarak elde ettiği başarıdır. Fedakarlıklarla dolu hayatı şehadetle sonuçlandığında defnedileceği sırada üzerindeki elbise vücudunu örtmeye yetmeyecek, Peygamber Efendimizin emriyle ayakları kokulu bir otla örtülecektir. Gençliğindeki giyinişini ve hayat tarzını yakından tanıyanlar bu manzara karşısında burukluk duymuş, Resulullah'ın bile gözleri yaşarmıştı. Bu arada unutulmaması gereken ve üzerinde titizlikle durulması gereken yönü Mus'ab bin Umeyr'in davetçilik vasfıdır. Mus'ab bin Umeyr, medenilere galebe, ikna iledir düsturunu kullanmada işinin tam ehliydi. Mütebessim bir çehre, yumuşak ve tatlı bir dil, ikna kabiliyeti yüksek, Kur'an bir merkezli bir anlatımı tercih ediyordu. İşte onun daha olgun, bilgili ve tecrübeli sahabeler arasından seçilip tek başına bir beldeye gönderilmesini sağlayan temel özellikleri bunlardı. Her insanın dünyasına girilebilecek bir kapı vardır kıymetli dinleyiciler. İnsanı tanıyıp psikolojisine göre hareket etmek bu kapının açılmasını sağlayacaktır. Elbette istenen sonuç sadece psikolojik etkiyle ve insanların iç hallerine vakıf olmakla elde edilebilecek değildir. Başka sebepler ve unsurlar da vardır elbette. Ama Peygamberimiz de dahil olmak üzere bütün peygamberler davetlerinde, tebliğlerinde psikolojik unsurları dikkate alarak hareket etmişlerdir. İşte Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselamın eğitiminden geçen Mus'ab bin Umeyr de davetinde bu detaylardan sonuna kadar yararlanmıştır. Kendisine öfkeyle gelen sükunete ermiş ve gerçeği anlayabilmişti. Bunun arkasında Mus'ab'ın güçlü bir iletişime sahip olması da yatıyordu. O, iletişimi daveti için etkili bir şekilde kullanmayı bilenlerdendi. Her kelimesi aceleci olmadan olumlu ve dengeli bir anlama sahipti. Ve nihayet bu özellikleriyle o günün Medine'sinde Ömer'in Mekke'deki Müslümanlığı kabul etmesi kadar önem arz eden Sa'd bin Muaz'ın Müslüman olmasına vesile oldu. Onun Müslümanlığı kendi kabilesi başta olmak üzere çevre kabilelerde büyük bir yankı uyandırdı. Kısa bir süre sonra İslam Medine'nin gündemine oturmuştu. Olumlu ya da olumsuz bir şekilde her evde İslam konuşulur hale gelmişti. Evet kıymetli dinleyiciler, Mus'ab bin Umeyr hakkında bu kısa malumattan sonra yine akabebiyatları hakkında bilgi vermeye devam ediyorum. Peygamber Efendimizin Mus'ab bin Umeyr'i Medine'ye göndermesinden sonra Mus'ab, Es'ad bin Zürare'nin evinde misafir oldu. Onun bir yıl boyunca gösterdiği faaliyet sonucu Evs kabilesinin iki büyük kabile başkanlarından az önce de ifade ettiğimiz üzere Sa'd bin Muaz ve Üseyd bin Hudayr'ın da aralarında bulunduğu pek çok Yesribli ve bunların kabilesi olan Abdüleşfeloğullarının tamamı Müslüman oldu. Peygamberliğin 13. yılında hac mevsiminde ikisi kadın 75 Medineli Peygamber Efendimizle görüşmek üzere Mekke'ye geldiler. Bunlar asıl maksatlarını gizleyerek görünüşte hac için gelmişlerdi. Ama esas gayeleri Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile görüşmek ve onu Yesrib'e davet etmekti. Mekke'ye varınca Hazreti Peygamber'e gizlice haber gönderdiler. Peygamber Efendimiz amcası Abbas'la birlikte Akabe'ye geldi. Görüşme gizli yapıldı. Abbas, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ali'yi kritik noktalara gözcü tayin etti. Burada bir konuşma yaparak yeğeninin kendi kabilesi tarafından himaye edildiğini ancak Medinelilerin daveti üzerine oraya hicret etmek istediğini belirtti. Şayet her türlü sıkıntıya göğüs gerip düşmanlarına karşı koruyacaklarsa onu memleketlerine götürmelerini söyledi. Medineliler bu şartları kabul ettiler. Peygamber Efendimiz de bir konuşma yaptı, Kur'an okudu. Hicret ettiği takdirde kendisini, canlarını, mallarını, çocuklarını ve kadınlarını kurdukları gibi koruyacaklarına, ona itaat edeceklerine, her türlü şartlarda mali yardım yapacaklarına, iyiliği emredip kötülüğe engel olacaklarına, hiç kimseden çekinmeden hak üzere bulunacaklarına dair

hayır söz aldı. Peygamber Efendimizin isteği üzerine Medineli Müslümanlar onunla aralarında irtibatı sağlamak için 9'u Hazreç'ten ve 3'ü Evs'ten olmak üzere 12 temsilci seçtiler. İkinci Akabe biatı denilen bu anlaşmadan sonra Peygamber Efendimiz sahabilere Medine'ye hicret etmeleri için izin verdi. Onlar da küçüklü büyüklü kafileler halinde hicret etmeye başladılar. İkinci Akabe biatı Zilhicce ayında gerçekleşti. Peygamberimiz Zilhicce'nin geriye kalan günleriyle Muharrem ve Safer aylarını Mekke'de geçirdi. Bu son biattan 3 ay kadar sonra Rabiülevvel ayında o da Hazreti Ebubekir'le birlikte Medine'ye hicret edecekti. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve "Ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, hac edin," dedi. Ashabtan biri, "Ya Resulallah, her sene mi hac edelim?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi," dedi ve şöyle devam etti. "Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam onu da terk edin." Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selime oğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca, "Sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim," dedi. Onlar da, "Evet ya Resulallah, böyle istedik," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 defa, "Ey Selime oğulları, siz kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlarınıza göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın, adımlarınıza göre size sevap yazılsın," buyurdu. Onlar da, "Öyleyse taşınmayı istemiyoruz," dediler. Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anhuma naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır. Rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder." Ali bin Rebi'a anlatıyor. Binmesi için bir hayvan getirdikleri zaman Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh şöyle yaptığını gördüm. Ayağını üzengiye koyunca "Bismillah," dedi. Hayvanın üzerine oturduğunda "Elhamdülillahillezî sehhare lena haza ve mâ künnâ lehu mukrinîn. İtaat altına almaya gücümüzün yetmeyeceği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'a hamdolsun. Dönüp dolaşıp ona varacağız," dedi. 3 defa "Elhamdülillah" dedikten sonra 3 defa "Allahu Ekber" dedi. Daha sonra "Sübhaneke inni zalemtü nefsi fağfirli innehu la yağfiruzzünübe illa ente. Ya Rabbi, seni tesbih ederim. ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur, dedi ve güldü. Bunun üzerine, ey müminlerin emiri, niçin güldün, dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, benim gibi yaptıktan sonra güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah diye sordum. O da şöyle cevap verdi. Yüceler yücesi Rabbin, kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek, ya Rab, günahlarımı bağışla diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını ustura ile tıraş etmesini yasakladı demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozu ile cehennem dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: اَنَّهُ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ قَالَ اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden bahsetti. Ondan Allah'a sığındı ve yüzünü üç defa çevirdikten sonra şöyle buyurdu. Yarım hurma sadaka ile bile olsa cehennemden korunun. Eğer bunu da bulamazsanız güzel bir sözle korunun. İslam'a göre her mümin ahiret yurdunda Allah Teala'nın huzurunda hesaba çekilecektir. Amellerin hesabının karşılığı huzur yurdu cennet ya da derdin, huzursuzluğun mekanı cehennemdir. Mümine düşen tedbir alarak cehennemden korunmaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahiret yurdunda faydası olacak infakın yani Allah rızası için yapılan harcamaların önemine dikkat çekmiştir.

0: Bir hurmanın yarısı bile olsa ifadesi çok anlamlıdır. İnfakın az veya çok olmasından ziyade infak edenin samimi niyet taşımasına vurgu yapılmıştır. Hazreti Peygamber sadaka vermekle malın eksilmeyeceği ve hiçbir iyiliğin küçük görülmemesi bilincine sahip olmamızı istemiştir. Güzel söz, sadaka olmakla beraber ilahi bir emirdir. Sözün en güzeli insanları hakka, doğruya, olgunluğa, insanca yaşamaya sevk eden Allah'ın kelamıdır. Yüce Allah, güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, yumuşak davranandır, buyurmuştur. Allah kelamını ümmetine ulaştıran Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de güzel ve faydalı söz söylemeyi emir ve tavsiye etmiştir. Söz faydalı olduğu sürece mutlaka hayırlıdır. Hayır olan söz söylenmelidir. Bunun içindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse sözün mutlaka hayırlısını söylesin ya da sussun. Gönül alan, onur kırmayan, hakkı üstün tutan söz güzel sözdür. Gönülden yapılan infak ve daima güzel olanı konuşmak müminin prensibi olmalıdır.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbni Mesud radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki o doğru söyler, sözü de hep doğrulanır. Bize şöyle dedi. Her biriniz ana rahminde nutfe olarak 40 günde şekillenir. Sonra o kadarlık bir sürede rahim çeperine yapışık alaka olarak kalır. Sonra yine o kadarlık bir zaman içinde bir çiğnem et parçası olur. Ondan sonra da Allah bir melek gönderir. Ona ruh üfler ve şu 4 konuda yazgısını yazması emredilir. Rızkı, eceli, ameli, kötü yahut iyi olacağı. Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz cennetliklerin yaptığı işleri yapar. Hatta kendisiyle cennet arasında yalnız bir arşın mesafe kalır. Fakat yazgısı ağır basar ve o cehennemliklerin işlerini yapmaya başlar ve cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin işledikleri işleri yapa yapa kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır derken yazgısı ağır basar. Bu defa o kimse cennetliklerin işlerini yapar ve cennete girer.

Müminlerin annesi Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken şöyle derdi: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım. Ebu Meryem el-Ezdi'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da, o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçları ile ilgilenmezse, Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacı ile ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz ayakkabılarınızın sağından başlayarak giyinsin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutuldu. Bunun üzerine Resulullah insanlara namaz kıldırdı. Sonra güneş eski haline dönüp açılmışken namazdan ayrıldı. İnsanlara bir hutbe verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunları güneş veya ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'ı zikredin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin.

var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kente Sibir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır abi.

0: en müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Muaz bin Enes el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size el-adhu kelimesinin ne demek olduğunu söyleyeyim mi? O, insanların arasını bozmak için laf taşımaktır. İbn-i Mesud, İbn-i Ömer ve Enes'ten radıyallahu anhüm rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Diğer bir rivayette ise Allah'ım senden beni doğru yola iletmeni ve beni doğru kılmanı dilerim diye dua et buyurdu.
3: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risale

0: Net Radyo'da. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse komşusuna iyilik etsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, akşam namazında kısa sureler okumasını yadırgadığı Mervan'a, "Ey Ebu Abdülmelik, akşam namazında İhlas ve Kevser surelerini mi okuyorsun?" diye sorar. Mervan bu soruya evet şeklinde cevap verir. Bunun üzerine Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, "Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın akşam namazında iki uzun sureden biri olan Araf suresini okuduğunu bilirim." diyerek Mervan'ı okuduğu surelerin kısa oluşu ve sünnete uyması bakımından uyarmıştı. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.

Hayya alessalâh.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, ihsanı sizlere olsun kıymetli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım. An Ebi Hureyre radıyallahu anh kal, kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men anzara mu'siran ev vada leh, ezallallahu yevmel kıyame, tahte zille arşi, yevme la zille illa zillu. Değerli kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şu güzel hadisini nakleder. Kim darda kalan borçluya imkan ve zaman tanıyacak olursa, alacağının tamamını veya bir kısmını borçluya bağışlar ise, Allah onu başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde kendi arşının gölgesinde gölgelendirecektir, onu himaye edecektir. Kıymetli kardeşlerim, bu hadis-i şerifte borçlu olan kimseye destek olmanın, onun yanında yer almanın, daraldığı zaman, sıkıntıya düştüğünde, yeri geldiğinde borcu almamanın veya bağışlamanın tamamını veya bir kısmını ne kadar büyük bir fazilet ve değer olduğunu sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ifade etmişlerdir. Ve arşın gölgesinde gölgelendirilecek kişiler arasında Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunları zikretmiştir. Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam üsve-i hasene, yani güzel bir örnekti. Onun hayatını incelediğimiz zaman Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam hep darda kalmış, zorda kalmış, borçlu insanların, çaresizlerin yanında yer almış. Yanında ne varsa onu bu kimselere hibe etmek, hediye etmek veya tasaddukta bulunmak suretiyle onların gönüllerini hoş etmiştir. Hibe karşılığını sadece ve sadece Yüce Rabbimizden bekleyerek bağışta bulunmak demektir. Ve Allah'ın kendisine bahşettiği nimetleri kardeşiyle, diğer insanlarla paylaşmak demektir. Kişinin değişik vesilelerle malından bir kısmını başkalarına vermesi, ki mal Allah'ın malıdır, elindeki nimetler de Allah'ın nimetidir, bu nimetleri kardeşlerine vermesi, her ne kadar çeşitli isimlerle anılsa da üzerinde ısrarla, önemle durulan ibadet türlerinden biridir hibe. Bazen belki zekat şeklinde mecburi olabileceği gibi, bazen de kişinin kendi rızasıyla, kendi isteğine bırakılmış olarak Allah'ın kendisine sunmuş olduğu imkanlardan, nimetlerden kardeşiyle paylaşması demektir hibe. İsteğe bağlı bağışlardan biri de kişinin malını hayattayken karşılıksız olarak başkasına vermesi anlamına gelmektedir hibe. Sadaka, hediye, atiye, nihle gibi karşılıksız verme anlamına gelen birçok literatür dinimizin

0: kavramları arasında yerini almıştır. Ve bu nedenle kıymetli kardeşlerim, hibe gibi çok önemli bir ibadet türü İslam tarihinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, ashabın, tabiinin ve bugüne kadar bütün müminlerin ortak özelliği ve güzelliği olmuştur. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yolculuk esnasındaydı. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer bindiği hırçın bir deveyi zapt edemiyordu. Deve birden hızlanıyor ve ta kafilenin önüne kadar ilerliyor ve tüm kafileyi geçiyordu. Tabi devenin sahibi Hazreti Ömer ise biraz da kızarak oğlunun bindiği deveyi durduruyor ve onu tekrar tekrar arka tarafa sürüyordu. Tabi bu durumu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görüyordu. Hazreti Ömer'e bu hırçın deveni bana satar mısın diye bir teklifte bulundu. Bunun üzerine Hazreti Ömer derhal deve sendir ey Allah'ın Resulü diyerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vermiş oldu. Ancak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sözünü yineleyerek deveyi kendisine bedeli mukabilinde satmasını söylüyordu. Hazreti Ömer de emre uydu ve deveyi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bedeli karşısında vermiş oldu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Abdullah'a seslendi. Oğlu Abdullah'a, ey Abdullah, şimdi bu deve senindir. Evet, Hazreti Ömer'den adeta satın aldığı bu deveyi bu sefer Hazreti Ömer'in oğluna bağışlıyor ve hibe ediyordu. Ey Abdullah, şimdi bu deve senindir. Artık ona istediğini yapabilirsin. Yine bir başka örneği görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle hibe ettiği örneklerden bir tanesi Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'te görüyoruz. Hicretin 4. yılında Zatur Rika gazvesi yapılıyor. Dönüş yolunda Cabir bin Abdullah'ın yorgun düşen devesini kendisinden satın almak istediğini söylüyor. Medine'ye vardıktan sonra da ücretini ödüyor. Hemen arkasından Cabir'e diyor ki para da senindir, deve de senindir diyerek ona hibe ediyor. Kıymetli kardeşlerim, bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hibeyi, bağışlamayı, gönülden vermeyi ashabına bizzat yaşayarak öğretmiştir. Hepinizin bildiği Ali İmran suresinde geçen لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ ayeti gerçekten zirve ayetlerden bir tanesidir. Yani sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe birre asla ulaşamazsınız. Her ne infak etmişseniz şunu iyi bilin ki Allah-u Teala bütün bunları bilmektedir. Evet, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzide dostları, ashabı işte bu ayet, yani sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça birre asla erişemezsiniz, iyiliğe ulaşamazsınız. Her ne harcarsanız Allah onu bilir ayetinin gereği olarak ömürleri boyunca hep vermeyi şiar edinmişler, düstur edinmişlerdir. Bu ayet indiğinde mesela Ebu Talha radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, Rabbimiz mallarımızdan dağıtmamızı istiyor. Üstelik sevdiğimiz şeyleri infak etmemizi istiyor. Ben de seni şahit tutuyorum ki ey Allah'ın peygamberi, Biruha, yani Beyruha diye bilinen o güzel bahçesini, kıymetli bahçesini, çok sevdiği bahçesini Allah yoluna verdim diyor. Bağışlıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu ne karlı bir mal, bu ne kazançlı, ne karlı bir mal diyerek onu takdir ediyor ve bahçeyi onun akrabalarından fakir olan Hassan bin Sabit ile Übey bin Kâb'a vermesini istiyor. İşte hibenin zirve yaptığı örnek hadiselerden bir tanesi. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz çeşitli nedenlerden dolayı bir şey isteyenlere mutlaka bir şey veriyordu, mallarını hibe ediyordu. Bedir Savaşı'ndan sonra Sa'd bin Ebu Vakkas elinde bir kılıçla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi ve dedi ki bu kılıcı bana hibe eder misin ya Resulallah? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kılıç ne senindir ne de benim buyurmuştur. Yani ganimet mallarını taksim etmeden önce hiç kimseye böyle bir hibede bulunamam. Benim böyle bir hakkım da yok, yetkim de yok demişti. Daha sonra şu ayet indi. Yeselûneke anil enfel diye geçen, ey Muhammed sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki ganimetler lillah ve rasul, Allah'a ve Resulüne aittir. Ganimetler Allah ve Resulüne aittir. Evet, bu ayet inince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sa'd bin Ebi Vakkas'ı çağırıyor. Diyor ki sen istediğinde o kılıcı sana verme yetkim benim yoktu. Ben böyle bir yetkiye sahip değildim. Ancak bu ayet indikten sonra artık sana bunu verme yetkisini Yüce Rabbim'den aldım diyerek kılıcı ona hibe etmiştir kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hibenin şeklini, sınırlarını tek tek açıklamıştır. Bu çerçevede her şeyden önce kişinin kendi ailesi ve çocuklarını düşünmeden malının tamamını hibe etmenin doğru bir davranış olmadığını bizzat vurgulamıştır, öğretmiştir. Örneğin aşire-i mübeşşireden Sa'd bin Ebu Vakkas hastalanıyor. Hastalığı o kadar ağırlaşıyor ki artık iyileşeceğinden ümidi kalmıyor. Bu haldeyken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu ziyaret ediyor. Allahümme şifi sa'den diye dua ediyor. Allah'ım sa'da şifa ver, sa'da şifa nasip et, lütfet diye 3 defa dua ediyor. Sa'd bin Ebi Vakkas da hastalığının ağırlaştığını göz önüne alarak ya Resulallah diyor, ben servet sahibi biriyim. Mirasçım olarak bir kızımdan başka hiç kimsemde bulunmuyor. Bu sebeple malımın hepsini bağışlamak istiyorum. Ne dersiniz diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayır olmaz buyuruyor. Peki o zaman ya Resulallah 2/3'ünü bağışlasam, 2/3'ünü versem, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine olmaz diyor. Bu defa Sa'd diyor ki peki yarısını bağışlasam, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayır deyince Sa'd 1/3'ünü bağışlamak istediğini bu sefer söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 1/3 olur aslında ama bu da fazladır, çoktur diyor yani. Ve sulus ketir diyor. 1/3 de çoktur buyuruyor. Ve sonra sözlerine şöyle devam ediyor. Ey Sa'd, varislerini varlıklı bırakman, onları muhtaç ve halka sadaka için elleri açar bir halde bırakmandan şüphesiz daha hayırlıdır. Ey Sa'd, Allah rızası için sarf ettiğin her nafakanın ecrini alırsın. Hatta yemek yerken eşinin ağzına koyduğun her bir lokmadan dolayı sevap kazanırsın. İşte kıymetli kardeşlerim, Sa'd bin Ebi Vakkas bu olaydan sonra iyileşiyor, uzun yıllar yaşıyor. Bunun üzerine 4 erkek çocuğu, önceki çocuklarına ilaveten bir de kız çocuğu Allah-u Teala kendisine bahşediyor, lütfediyor. İşte bütün bu rivayetler bize şunu gösteriyor kıymetli kardeşlerim. Hibe etmek, gönülden bağışlamak, çocuklarımızı düşünmek, ailemizi, akrabalarımızı, çevremizi düşünmek, onların ihtiyaçlarını giderivermek, borçlu olanların elinden tutmak, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy geldiğinde endişe yaşadığında Hazreti Hatice'nin söylediği söz çok manidardır. Peygamber olmadan önce Mekke'de Emin, Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed olarak tanınan sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıflarını Hazreti Hatice annemiz kendisine tek tek sayıyor. Ne diyor orada? Sen güçsüzün elinden tutarsın, sen herkese yardım edersin, herkese ikramda bulunursun, borçlunun borcunu kapatmak için mücadele eder, çalışır, çabalarsın. Onun için Allah-u Teala sana asla zulmetmez. Allahu fi avnil abdi ma damel abdu fi avni ahih. Bir mümin, mümin kardeşine yardım ettiği sürece Allah-u Teala o insana yardım eder. Kıymetli kardeşlerim, tabi hibe ettikten sonra bir insanın hibesinden geri dönmesini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hoş karşılamamış ve zemmetmiş ve kötü bir ahlak olarak bize göstermiştir. hibe ettikten, bağışladıktan sonra, o da onu kullanmaya başladıktan sonra onu geri talep etmenin çok doğru olmadığı ifade ediliyor. Ancak kıymetli kardeşlerim, bir insanın, babasının böyle bir hakkının olabileceğini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade etmiştir. Rivayet şöyle, İbn Ömer ve İbn Abbas'tan gelen radıyallahu anhüme rivayet: La yahillu li raculin en yu'tiye atiyeten ev yehebe hibeten feyerca fiha illel valide fima yu'ti veledehu. Yani bir adamın bir hibe yaptıktan sonra geri dönmesi, geri istemesi bu doğru değildir, yanlıştır. Ancak bir babanın evladına verdiğinden geri dönmesi helaldir. Bunda bir sakınca yoktur. Çünkü hadis-i şerifte şöyle der: Ente ve malüke li ebik. Sen ve malın babana aitsin. Yani sen de malın da babanın hak ve hukukuyla alakalıdır. Baba bu anlamda evladına verdiğinden geri dönebilir. Bunu niçin söylüyorum? Kıymetli kardeşlerim, günümüzde bazen evlatlar arasında hibe tartışmaları olabiliyor. Ona çok verdin, az verdin tartışmaları olabiliyor. Bunun için baba evladına bağışta bulunmuş olduğu bir şeyi geri alıp diğer evlatlar arasında bir haksızlığa meydan vermemek, yanlış anlaşılmaya meydan vermemek için veya miras paylaşımında herhangi bir sıkıntıya, sonraki dönemde miras paylaşımına meydan vermemek için böyle bir cevazı sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vermiştir. Yani baba verdiğini geri alıp evlatları arasında daha dengeli, adil bir şekilde dağıtma imkanını adeta vermiş oluyor kıymetli kardeşlerim. Bu anlamda örnekler çok. Hazreti Bekir'in kızı Hazreti Ayşe'ye Kabe denilen yerden toplanacak olan yaklaşık 2,5 tonluk hurmayı hibe ediyor. Tabii bu hibesinden geri dönerken Hazreti Ayşe'ye söylediği sözler burada çok önemli kıymetli kardeşlerim. Kızım, vallahi ölümümden sonra senin zengin olmanı herkesten çok arzu ederim. Fakir olmana da çok üzülürüm gerçekten. Sana toplanacak 20 vesk, az önce ifade ettiğim 2,5 tonluk, yaklaşık 2,5 tonluk bir hurmadır. Sana toplanacak 2,5 tonluk hurma bağışlamıştım. Şimdiye kadar topladıkların senindir. Fakat onlar bugün varis malı olmuştur. Senin kardeşlerin var diyor. Erkek kardeşim var, kız kardeşim var. Geri kalanı Allah'ın kitabına uygun olarak aranızda paylaşın diyor. Onun için miras konusu gündeme gelebilir. Zaten miras kaçırmaya yönelik olarak hibede bulunmayı sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da yasaklamıştır kıymetli kardeşlerim. Son olarak şunları söylemek istiyorum. Rabbimizin bizlere ikram ettiği bu nimetleri kardeşlerimizle paylaşalım kıymetli kardeşlerim. Hibede bulunalım. Bütün bu davranışlarımızla kardeşlerimizle hakiki kardeş olmak için mücadele edelim. Her türlü makam, hürmet, şöhret, bakım gibi dünya menfaatlerine değil de sadece ve sadece Allah rızası için aramızda paylaşalım. Yani ben birine bir hibede bulunuyorum, İkramda bulunuyorum, karşılığında şunu alayım düşüncesi doğru bir düşünce değildir. Onun için verdiğimiz hibeleri, bağışlarımızı, tasadduklarımızı, dağıtımlarımızı, bağışlarımızı, hibelerimizi sırf Allah rızasına uygun olarak yapmaya gayret gösterelim. Ayet-i Kerime'de onun için kim diyor elinde bulunduğundan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim de cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü de yani kelime-i tevhidi de yalanlarsa biz de onu en zor olana kolayca iletiriz diyor. Biz geçici olanı istemeyelim. Biz baki olan ahiret hayatını isteyelim. Ahiret hayatı için mücadele ettiğimizde kazanan biz oluruz. Efendimiz de öyle diyor zaten. El keyyesu men dana nefsehu ve amile lima ba'del mevt. Akıllı insan, zeki insan sürekli kendini hesaba çekip Öldükten sonrası o ahiret hayatı için çalışan insandır. Allah bizi akıllardan, verenlerden, hibe edenlerden, bağışlayanlardan ve veren elden eylesin ve bizi onurlu bir hayatla, güzel bir hayatla kendisine ulaşanlardan ve kavuşanlardan eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, ihsanı sizlere olsun kardeşlerim. Allah'a emanet olunuz.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh.

ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost. Mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine "ben Allah'tan korkarım" cevabını veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz, evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsür kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımda onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder. Allah'ım, sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım, onu bağışla. Allah'ım, onun tövbesini kabul et.

0: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalansa amelidir. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la beraber sallallahu aleyhi ve sellem sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi çölde yaşayan biri geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğim bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın

0: gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur de buyurdu. Bedevi, bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme ufirli verhamni vehdini verzukni, Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver de buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Übade'nin evine geldiğinde Sa'd ona bir parça ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin diye dua etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir. Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin dedi. Sonra da şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak edici şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin nalınını, ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı.
1: Burası Diyanet Risalet

0: Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزَّرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَه۪يمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقًا
1: Bir Müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o Müslüman için birer sadakadır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ağaç dikmenin önemine işaret ettiği hadiste, sadece insanların yediklerini sadaka olarak değerlendirmemiş, kuşlar ve yabani hayvanların ağacın meyvesinden yemesinin de ağacı dikene sevap kazandıracağını ifade etmiştir. Bu sözler, Allah Resulü'nün çevrenin bütün unsurlarına verdiği değeri gösteren en güzel örneklerdendir. Rabbimiz, cennetteki güzellikleri betimlerken, tabiatta bulunan unsurlara sıkça yer vermiş, ağaçlardan, ırmaklardan bahsetmiştir. Peygamber Efendimiz Medine'ye geldikten sonra, ağaçlandırma faaliyetlerine önem vermiştir. Zülkaret gazvesinden dönerken, Medine yakınlarındaki Gabe'ye uğramış ve ''Kim buradan bir ağaç kesecek olursa, onun yerine bir ağaç diksin.'' buyurmuştur. Bunun üzerine bölgede kısa sürede ormanlık oluşmuştur. O, canlı varlıkların yanında, tabiatta cansız olarak algılanan varlıkların bile duyguları olacağına işaret etmiştir. Eteklerinde müşriklerle savaşılan ve şehitler verilen Uhud Dağı için, ''Uhud öyle bir dağ ki, o bizi sever, biz de onu severiz.'' buyurmuştur. Bu varlıkların, insanların olumsuz davranışlarından etkileneceğine de vurgu yapmıştır. Yanından geçen cenaze ile ilgili yaptığı yorumda, günahkar ve kötü biri öldüğünde insanlar, beldeler, ağaçlar ve hayvanlar onun şerrinden kurtulup rahata ererler buyurmuştur. Çevrede insanları rahatsız edecek düzenlemeler yapılmaması, suların ve insanların gelip geçtiği yerlerin kirletilmemesi, hayvan ağlarının kuyulardan belli bir mesafede uzak tutulması konularında uyarılarda bulunan Allah Resulü, su kaynaklarına, nehir kenarlarına ve durgun sulara tuvalet ihtiyacını gidermekten insanları sakındırmıştır. Sevgili Peygamberimizin oluşturduğu, çevresiyle barışık toplumun bir ferdi olan Hazreti Ebu Bekir, sefere çıkarken orduya hitap ederken, ''Hurma ağaçlarını kökünden kesmeyiniz ve yakmayınız. Meyveli ağaçları kesmeyiniz. Koyun, sığır ve develeri yiyeceğiniz hariç kesmeyiniz.'' talimatını vermiştir. 40 hadiste sosyal hayat.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi. Ey bu kabirlerde yatanlar, size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana, "Ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol," buyurdu. İbni Ömer diyor ki, "Ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış." Huzeyfe ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala insanları toplar, müminler kalkarlar, cennet onlara iyice yaklaştırılır. Adem aleyhisselamın yanına giderler ve "Ey babamız, bizim için cennet kapısının açılmasını iste," derler. O da "Sizi cennetten çıkaran şey babanızın hatasından başka bir şey mi ki? Ben bu işin ehli değilim. Oğlum İbrahim Halilullah'a gidin," der. Hemen İbrahim aleyhisselama giderler. O da "Ben bu makamın ehli değilim. Halil oldum lakin uzaktan. Allah'la vasıtasız konuşmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin," der. Musa aleyhisselamın yanına gelirler. "Bu işin ehli değilim. Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin," der. İsa aleyhisselamın yanına varırlar. O da "Bu işin ehli değilim," der. Bunun üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilirler. Bunlar sıratın sağında ve solunda dururlar. Sonra "Sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer," dedi. "Anam babam feda olsun, şimşek gibi geçer ne demektir?" dedim. "Bilmiyor musun, göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir?" dedi. "Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz sırat üzerinde durur ve "Ey Rabbim, selamete çıkar, selamete çıkar," diye seslenir. Nihayet kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sıratın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kimisi yaralı bir halde kurtulur, kimisi de kurtulamaz ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi Ebu Hureyre'nin canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir demiştir.

Ebul Abbas Sehil bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir adam geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturan kimseye şu adam hakkında ne düşünürsün diye sordu. O da eşraftan biridir. Herhangi bir kadınla evlenmek istese isteği kabul edilmeye, bir konuda aracılık etse sözü dinlenmeye layık biridir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu, bir şey söylemedi. Sonra başka biri geçti. Bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. Adam, ya Resulallah, bu yoksul bir Müslümandır. Biriyle evlenmek istese isteği geri çevrilir. Aracılığına itibar edilmez. Bir şey söylese sözüne kulak asılmaz dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu fakir öteki adam gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır buyurdu.

Hazreti Peygamber'e 10 yıl hizmet eden genç sahabilerden Enes bin Malik onun hoşgörüsüne dair bir anısını şöyle anlatır. Allah Resulü insanlar içerisinde ahlakı en güzel olanıydı. Bir gün beni bir iş için gönderdi. Ben Allah'a yemin olsun ki gitmem dedim. Oysa içimde Resulullah'ın emrettiği işe gitme niyeti vardı. Derken bu iş için yola koyuldum. Sokakta oynayan çocuklara

rastladım ve onlarla birlikte oyuna dalıp işimi unuttum. Bir de baktım ki Allah Resulü arkamdan başımı tutmuş gülümseyerek duruyordu. Bana, "Enescik, sana emrettiğim yere git hadi," dedi. Ben de, "Peki ya Resulallah, hemen gidiyorum," dedim. Enes bin Malik devamında şöyle dedi: "Allah'a yemin olsun ki ben kendisine 10 yıl hizmet ettim. Yaptığım bir işten dolayı niye böyle yaptın? Yapmadığım bir işten dolayı da niçin böyle yapmadın dediğini hatırlamıyorum."

Bir gün Hazreti Peygamber'e gelen bir adam, "Ya Resulallah, malımı zorla almak isteyen birine karşı ne yapmalıyım?" diye sorar. Allah Resulü, "Ona Allah'ı hatırlat," cevabını verir. Adam tekrar sorar, "Ya buna aldırmazsa?" "Yakınındaki Müslümanlardan yardım iste," der Allah Resulü. Adam, "Peki çevremde kimse yoksa?" Resulullah, "Ona karşı yetkililerden yardım iste." Adam, "Peki yetkililerin müdahale imkanı yoksa?" Resulullah, "O zaman malını korumak için mücadele et. Ya ahiret şehitlerinden olursun veya malını kurtarırsın." Bir başka rivayette diyalog şöyle devam etmektedir. Adam, "Mücadele ederken ya ölürsem?" Resulullah, "Şehit olursun." Adam, "Ya ben onu öldürürsem?" Resulullah, "Onun yeri cehennemdir," buyurur.

Ad koyma. Evladın anne baba üzerindeki hakkı. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çirkin isimleri değiştirirdi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtihalinden yaklaşık 4 ay önceydi. Sevgili Peygamberimiz hicretin 10. yılı Rebiülevvel ayında Halid bin Velid'i bir grup Müslümanla birlikte Necranlı Haris bin Kâb oğullarına göndermiş ve onları İslam'a davet etmesini istemişti. Onlar da bu daveti kabul ederek Müslüman olmuşlar ve birlikte Resulullah'ın yanına gelip Allah'tan başka ilah olmadığını ve Hazreti Muhammed'in onun Resulü olduğunu ikrar etmişlerdi. Resulullah'a gelen heyetin içerisinde Ebu Şurayh el-Harisi de bulunuyordu. Resulullah ona hüküm sahibi anlamında Ebu'l-Hakem künyesiyle seslenildiğini duymuş ve bu durum hoşuna gitmemişti. Sevgili Peygamberimiz kendisini yanına çağırarak bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi. Muhakkak ki yegane hüküm sahibi Allah'tır. Hükümleri belirleyen de sonuçlandıran da O'dur. Sen niçin Ebu'l-Hakem künyesiyle çağrılıyorsun diye sordu. O da kavmim bir anlaşmazlığa düştüğünde bana gelir, ben de aralarında hüküm veririm. Her iki taraf da razı olur cevabını verdi. Resulullah ne güzel buyurdu. Onun sorunları çözmesi hoşuna gitmişti. Ancak Allah'a ait bir ismin bu şekilde kullanılmış olmasını kabullenemezdi. Ebu Şurayh'a kaç çocuğu olduğunu sordu. Onun Şurayh, Müslim ve Abdullah isimli 3 oğlu olduğunu duyunca en büyüğünün adını öğrenmek istedi. Ardından da Şurayh isimli büyük oğluna atfen ona "Sen Ebu Şurayh, Şurayh'ın babasısın" buyurdu ve onlara dua etti. Peygamber Efendimizin ilahi vahyi yaymaya başladığı Arap toplumlarında inanç, kültür ve yaşam tarzlarını yansıtacak şekilde isimler kullanılıyordu. Asıl isimlerin yanında genellikle Ebu, babası veya Ümmü, annesi kelimeleriyle başlayan künye, ikinci isim olarak kullanılıp övgü, yergi, karakter, fiziki özellik, unvan anlamı taşıyan lakap ve bağlı olunan kabile ve memleketi tanıtmaya yönelik nesep şeklinde isimlendirme biçimleri vardı. Kur'an-ı Kerim'in açıkça belirttiği üzere ilk insan Hazreti Adem'e isimleri öğreten bizzat Allah Teala'dır. Kendisine öğretilen isimler ve kavramlar sayesinde ilk insan Hazreti Adem'den başlayarak insanoğlu dünyayı mamur etmeye ve yaşanabilir bir mekan haline getirmeye başladı. Zaman içinde insanlar dini, coğrafi, kültürel ve benzeri nedenlere dayanarak çocuklarına ve bütün varlıklara isim vermeye devam ettiler.

Kültürleri oluşturan unsurların başında gelen dil, Hazreti Adem'den beri ortak düşünebilmenin aracı ola gelmiştir. Toplumları ayakta tutan ana unsur, toplumun bireylerinin ortak değerlere ve ortak düşünebilme yetisine sahip olmalarıdır. Dili oluşturan kavram ve isimlerse içinde bulundukları kültürlerin ürünüdürler. Ancak bu etki karşılıklıdır. Bir taraftan isimler kültüre ait unsurları barındırırken, diğer taraftan da kendine özgü bir kültür, yeni isimler ve yeni kavramlarla oluşturulur. Bu şekilde isimler, kültürlerin nesiller boyu aktarılmasını sağlayan birer araç olduğu için, Hazreti Peygamber isim, künye, lakap ve nesep şeklindeki isimlendirme şekillerini korumuş, ancak cahiliye inanç ve kültürünü yansıtan isimlerin yerine, tevhid inancını ve oluşturduğu ahlaki yapıyı yansıtan yeni isimler kullanmış ve ashabını da bu şekilde yönlendirmişti. Allah'ın Resulü, Allah'a kulluğu çağrıştıran isimleri tavsiye etmiştir. Bu yüzden, Allah'ın en çok sevdiği isimleriniz Abdullah ve Abdurrahman'dır buyurmuş, Medine'ye hicretten sonra doğan ilk çocuğa Abdullah ismini vermiş, zaman içinde sahabe arasında en çok yaygınlaşan isim de Abdullah olmuştur. Peygamber Efendimiz, Abd, kul ile başlayan isimleri kastederek, kulluğu ifade eden isimler, Allah katında en sevimli olanlardır buyurmuştur. Gözetip koruyan anlamına gelen ve Allah'a ait bir isim olan Kayyum adlı bir adamın adını Abdülkayyum, Kayyum'un kulu şeklinde değiştirmiştir. Yine rivayet edildiğine göre Abdurrahman bin Avf'ın Müslüman olmadan önceki ismi Abdü Amr iken Allah Resulü onun adını değiştirmişti. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Allah'ın kulu ve Rahman'ın kulları şeklinde kullanımlar yer almaktadır.

Peygamber Efendimiz abd, kul ile başlayan isimlerin verilmesini istediği gibi, hakkı ve adaleti yaymak üzere gönderilen peygamber isimlerini de tercih ediyordu. Oğlu İbrahim doğduğunda, "Bu gece bir oğlum doğdu. Ona atam İbrahim'in adını verdim," buyurmuştu. Abdullah bin Selam'ın oğlunu kucağına almış, başını okşamış ve ona bereket için dua ederek Hazreti Yusuf'un güzel ismini vermişti. Peygamberlerin içinde ismi verilmesi gerekenlerin başında Kutlu Nebi'nin Muhammed ve Ahmet isimleri gelmekteydi. Nitekim o da, "Benim adımı koyun fakat künyemi kullanmayın," buyurarak isminin kullanılmasına izin vermişti. Künyesinin kullanılmasını istememesinin nedeni ise karışıklığı önlemeye yönelikti. Bir keresinde bir adam arkadaşına "Ebul Kasım" diye seslenmiş, Peygamber Efendimiz de künyesini duyunca dönüp ona bakmıştı. Kendisine seslenilmediğini anlayınca isminin çocuklara konulabileceğini ancak künyesinin kullanılmamasını söylemişti. Bir başka münasebette de ismini alanların künyesini almamasını, künyesini alanlarınsa ismini almamasını istemişti. Ancak Hazreti Ali'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Eğer senden sonra bir çocuğum dünyaya gelirse ona hem senin ismini hem de künyeni vereceğim," dedim. O da, "Evet, koyabilirsin," buyurdu şeklindeki sözlerinden bir müddet sonra hem isminin hem de künyesinin kullanılmasına müsaade ettiği anlaşılmaktadır. Zira Allah Resulü'nün Talha bin Ubeydullah'ın oğlunu meşhur künyelerinden biri olan Ebul Kasım'la isimlendirdiği de rivayet edilmiştir. Diğer yandan peygamber isimlerinin yanı sıra salih insanların isimlerinin çocuklara verilmesinin de Resulullah tarafından uygun görüldüğü anlaşılmaktadır. Muhire bin Şube, Resulullah'ın onu Necran bölgesine gönderdiğini anlatır. Necranlılar ona, "Sizler Kur'an'da ey Harun'un kız kardeşi diye okumuyor musunuz? Oysa Musa ile İsa arasında çok zaman geçmemiş midir?" şeklinde bir soru yöneltince, onlara nasıl cevap vereceğini bilemez ve durumu Resulullah'a anlatır. Allah Resulü, kendilerinden önce geçen peygamberlerin ve salih insanların isimlerini kullandıklarını haber verseydin ya cevabını verir. Peygamber ve salih insanların isimlerini vermek sahabe arasında da devam etmiştir. Zübeyir bin Avvam, Talha bin Ubeydullah çocuklarına peygamber isimlerini koydu. "Ben de şehit olmaları temennisiyle çocuklarıma şehitlerin isimlerini koyacağım," demiştir. Nitekim o doğan 9 çocuğuna şehit sahabilerin isimleri olan Abdullah, Münzir, Urve, Hamza, Cafer, Mus'ab, Ubeyde, Halit ve Amr isimlerini vermiştir. Peygamber Efendimizin güzel anlamlar ifade eden, zihinde olumlu çağrışımlar bırakan isimleri de tavsiye ettiği görülmektedir. Bu anlamda dünya ve ahirette çalışan, çabalayan anlamına gelen Haris ile duyarlı, düşünceli anlamına gelen Hemmam isminin de Allah katında en uygun isimlerden olduğunu bildirmişti. İsim, kişinin kendisini başkalarına tanıtmasına ve samimi ilişkiler kurmasına imkan veren, onu diğer insanlardan ayırt etmeye yarayan bir işleve sahiptir. Allah Resulü isim koyarken doğal olanı tercih ederdi. İsmini koyduğu kişinin sahip olduğu güzel bir nitelik isim koyması için yeterli olabiliyordu. Nitekim Mescid-i Nebevi'nin aydınlatılmasını sağlayan Fetih isimli sahabeyi sırf bu özelliğinden dolayı Serraç, ışık saçan diye isimlendirmişti. Hazreti Peygamber'in bu şekilde teşvik için koyduğu isimler olduğu gibi konulmamasını istediği ve değiştirdiği isimler de vardı. Bunların başında da tevhid inancına aykırı olanlar gelmekteydi. Örneğin Abdülkâbe, Kâbe'nin kulu, Abdülhacer, taşın kulu gibi isimleri değiştirmişti. Çünkü insanın kul olabileceği yegane varlık Allah idi. Hazreti Peygamber, kıyamet günü Allah katında en kötü isim Melikül Emlak, hükümdarların hükümdarı diye adlandırılan kimsenin ismidir hadisiyle, statüsü ne olursa olsun herhangi bir kişinin bu şekilde bir isim ya da sıfatla anılmasını yasakladığını bildirmiştir.
Zira bu sıfat gerçek anlamda sadece Yüce Allah'ın sıfatıdır. Yegane hükümran ve hükümdar olan Allah Teala dışında hiçbir kimse bu şekilde isimlendirmeyi hak edemez.''

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a isyan anlamına gelen isimlerin yeni doğan bebeklere verilmesini istemiyor, çocukken verilmiş olanları ise değiştiriyordu. İsyan eden anlamına gelen kadın ismi Asiye'yi güzelliği ifade eden Cemile ile, erkek için kullanılan ve isyan eden anlamına gelen Asi ismini de Mut'i yani itaat ile değiştirmişti. Şeytanın ismi olarak bilinen Ecda ve Hubab da aynı şekilde Peygamberimiz tarafından kabul görmeyen isimler arasındaydı. Hazreti Aişe'nin belirttiğine göre Allah Resulü zihinde kötü çağrışım yapan isimleri de değiştirmişti. Kesilmiş, budanmış, zamanı geçmiş anlamındaki Esrem'i, yeşeren ve mümbit anlamlı Zür'a ile, alev anlamındaki Şihab'ı, cömert manalı Hişam ile ve karga anlamına gelen Gurab'ı Müslim ile değiştirmişti. Benzer şekilde Hazreti Ömer yanına gelen zatı tanımak gayesiyle adının ne olduğunu sormuş, adam isminin Mesruk bin Ecda olduğunu söylemiştir. Bunun üzerine Peygamber Efendimizin Ecda şeytanın isimlerindendir buyurduğunu nakleden Hazreti Ömer, sen bundan böyle Mesruk bin Abdurrahman'sın demiştir. Hazreti Peygamber Ekber, en büyük, Berre, günahsız gibi açıkça kibir barındıran isimleri de insan ilişkilerini zedeleyebileceği ihtimalini gözeterek değiştirmişti. Daha önce ismi Berre olan Zeynep binti Ebu Seleme'nin ismini değiştirirken, kendi kendinizi temize çıkarmayın, Allah sizin iyi olanlarınızı pekala bilir buyurmuş ve isim koyarken bu hususa dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatmıştı. Resulullah, tevhid inancıyla çelişen isimlerin kesin olarak değiştirilmesini ister, bunun dışında isminin değiştirilmemesini isteyenlere de ısrar etmezdi. Bir gün Said bin Müseyyeb'in dedesi Hazreti Peygamber'in yanına gitmişti. Hazreti Peygamber yanına gelen kişinin adını sordu. O da Hazn, düz olmayan, engebeli olduğunu söyledi. Hazreti Peygamber ona, sen Hazn değil, aslında Sehl'sin, düz, engebesiz, kolaysın buyurdu. Ancak adam, babamın bana verdiği ismi değiştirecek değilim diyerek Allah Resulü'nün teklifini kabul etmedi. Bu anıyı anlatan torunu Said bin Müseyyeb rivayetin devamında bundan sonra ailelerinde sıkıntının eksik olmadığını belirtmekten geri kalmamıştı. Hazreti Peygamber bir taraftan yaşadığı toplumun tevhidle çelişmeyen kültürel unsurlarını koruyor, bir taraftan da yeni isimlerin inancı, ahlakı ve kültürü yansıtan gücünden faydalanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yeni doğan çocuğa 7. gününde isim verilmesini, saçlarının tıraş edilmesi suretiyle temizlenmesini ve akika kurbanının kesilmesini emretmişti. Ashab çocuklarına isim koyması ve dua etmesi için sevgili Peygamberimize gelirdi. O da öncelikle çocuğun kulağına ezan okur, sonra da hurma gibi tatlı bir yiyeceği iyice çiğneyerek ağzına verir ve ismini koyardı. Ezan okumak suretiyle bir anlamda hayatının hep doğru istikamette olmasını diliyor, ağzına verdiği hurmayla da tatlı bir ömür geçirmesini istiyordu. Bebeğe güzel bir isim vererek yaşantısının bereketli olması için dua ederdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı, dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti, dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan biri Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkarcı muamelesi görürler buyurmuştur.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah refiktir, yumuşaklıkla davranır ve yumuşaklıkla davranmayı sever. Sertlik ve başka şeyler için vermediğini rıfk için verir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cihadın en üstünü zalim yöneticiye karşı adaleti dile getirmektir. Selman bin Amir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurmayla açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa suyla iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasadduktaysa iki sevap vardır. Birisi sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu. Sevban'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse halktan bir şey dilenmeyeceğine dair bana söz verirse ben de onun cennete girmesine kefil olurum dedi. Bunun üzerine ben söz veriyorum dedi. Ravi diyor ki Sevban hiç kimseden bir şey istemezdi.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zan ile konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte giden ise bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığında ise sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler. Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse ezanı dinledikten sonra Allahümme Rabbe hazihi daveti tammeti ve salatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ve ab'asu makamen mahmudenil lezi ve atte. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesileyi Allah'a en yakın makam ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, övülmüş makama ulaştır. Duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur, sekinet bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler, melekler arasında zikreder. Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Meselul mu'mini kemeselil attar. İn jalastahu nefa'ak ve in maşeytahu nefa'ak ve in şaraktahu nefa'ak.
3: Mümin güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur. Beraber yürürsen sana faydası olur. Beraber iş yaparsan yine sana faydası olur. İslam, samimi ve gerçek dostluk ve arkadaşlığın nasıl olması gerektiğini vahyin rehberliğinde göstermiştir. Çünkü insan, güven duyacağı, duygularını paylaşacağı samimi bir arkadaşa her zaman ihtiyaç duyar. Müslüman, kainatın bütün parçalarıyla tam bir uyum içindedir ve tüm varlıkla dosttur. Ancak buradan bir müminin herkesle aynı düzeyde dost veya sırdaş olması anlaşılmamalıdır. En güzel dostluk anlayışını vahiy öğretmektedir. Mümin, öncelikle Allah'ın dostluğuna ihtiyaç duyar. O, iman edenlerin dostudur. Daha sonrasında sevgili Peygamberimizin dostluğu hatırlanmalıdır. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Müminlere çok şefkatli ve merhametli olan Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dostluğu bizler için çok şereflidir. Ona ümmet olanlar da birbirlerine dostluğu ihmal etmemelidir. Müminlere karşı kinlerini dışarıya yansıtanlara, açık düşmanlık besleyenlere ise onların düzelmesi için dua edilmelidir. Hazreti Peygamber

0: Rabbimiz kötü arkadaş seçerek pişmanlık duymamamız için bizi uyarmıştır. Zira kötü arkadaş hem bu dünyada hem de ahirette pişmanlık sebebidir. Sanal arkadaşlıklar ve çevre, çocuklar ve gençler için büyük önem taşımaktadır. Üzüm üzüme baka baka kararır, atasözünde ifade edildiği gibi, aynı çevrede ve sanal alemde bulunan kişilerin birbirlerinden etkilenmeleri kaçınılmazdır. Dostluk ve arkadaşlıkların kalıcı olabilmesi için samimiyetin ve sağlam bir inancın hakim olduğu çevre gereklidir. Bu sebeple Allah'a ve Resulüne karşı gelmekten sakınmalı ve doğru kimselerle beraber olunmalıdır. Hayırlı arkadaş, arkadaşına iyiliği dokunan, kendisi için istediğini, kardeşi için de isteyen, arkadaşıyla bir anlaşmazlığı olduğu zaman ona iyilikle muamele eden kişidir. İyi arkadaş, güzel koku satan bir kimse gibi gerek bu dünyada gerekse ahirette mutluluğa vesile olandır. Bu güzel koku, yani güzel özellikler her tarafa yayılacaktır. Kısacası, iyi arkadaş cennetin, kötü arkadaşsa ateşindir.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Allah Resulü Huneyn seferinden dönerken içlerinde Ebu Mahzure'nin de bulunduğu 10 kişilik bir grup aynı yolun yolcusuydu. Yolun bir yerinde Resulullah'ın müezzini namaz için ezan okumaya başladı. Henüz Müslüman olmayan Ebu Mahzure ve arkadaşları yüksek sesle müezzinin dediklerini tekrarlıyor ve onu taklit ederek alaya alıyorlardı. Resulullah onları duydu ve içlerinden en güzel sesli olanı yanına getirmeleri için bir grup gönderdi. Resulullah'ın huzuruna geldiklerinde onlara, "Yüksek sesinizi duydum, hanginizdi?" diye sordu. Herkes Ebu Mahzure'yi gösterdi, kendisi de bunu kabul etti. Bunun üzerine Efendimiz diğerlerini göndererek Ebu Mahzure'yi alıkoydu ve ona, "Kalk ezan oku," dedi. Kalktı, ancak o an Ebu Mahzure için hiçbir şey ezan okumaktan daha zor olamazdı. Rahatsız olmuş ve bir yandan da öfkelenmişti. Bu duygularla Resulullah'ın önünde ayağa kalktı ve Efendimiz ezan kelimelerini ona bizzat öğreterek okuttu. Ebu Mahzure ezan okumayı bitirince Allah Resulü içinde bir miktar gümüş bulunan bir keseyi ona verdi. Rahmet peygamberi onun kalbini İslam'a ısındırarak Müslüman olmasını arzuluyordu. Sonra onun alnına elini koydu, elini yüzüne sürdü ve göğsünden karnına kadar sıvazladı. Nihayet Resulullah, "Allah bunu senin için mübarek eylesin ve bereket senin üzerinden eksik olmasın," diye dua etti. Bu olayın ardından Müslüman olan Ebu Mahzure heyecanla atıldı. "Ey Allah'ın Resulü, Mekke'de ezan okumam için bana izin ver." Resulullah onun bu isteğini geri çevirmedi. Hazreti Peygamber'in bu tavrı karşısında kalbinde öfke ve nefretten eser kalmayan Ebu Mahzure, bundan sonra Resulullah'ın mübarek parmaklarının değdiği perçemindeki saçları ne tıraş ettirdi ne de ayırdı. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse hastalanır veya cihat maksadıyla sefere çıkarsa, sağlıklı ve mukimken ne tür ameller yapıyorduysa, ona aynı amellerin sevabı yazılır. Ebu Abdullah Amr bin As radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den açıkça şöyle işittiği nakledilmiştir. Filanca oğulları benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı var ve ben ona riayet edeceğim.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize uğramıştı. Biz de oturduğumuz kulübeyi tamir ediyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyorsunuz dedi. Biz de yıkılmak üzere olan bu evi onarıyoruz diye cevap verdik. Bunun üzerine ben ölümün bundan daha çabuk geleceği kanaatindeyim buyurdu. Kâb bin İyaz'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Ümmetimin imtihan vesilesi de maldır.

0: Peygamberimiz Enes bin Malik'e şöyle demiştir: "Yavrucuğum, kalbinde herhangi birine karşı bir aldatma, samimiyetsizlik bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur." Ümmü Beni Enmar diye bilinen Kayle, ticaretle uğraşan yaşlı bir hanım sahabiydi. Alışveriş yaparken uyguladığı bir yöntemin doğru olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Konuyu Allah Resulüne sormaya karar verdi. Bastonunu eline alıp Hazreti Peygamber'le görüşmeye gitti. Hazreti Peygamber'i sallallahu aleyhi ve sellem umre için sa'y yaparken gördü. Merve Tepesi civarında yaklaştı ve sordu: "Ey Allah'ın elçisi, ben ticaretle uğraşan bir kadınım. Bir şeyi satın almak istediğim zaman verebileceğim miktardan daha düşük bir fiyat teklif ediyorum. Sonra yavaş yavaş artırarak düşündüğüm fiyata çıkıyorum. Bir şeyi satacağım zaman da önce satabileceğim fiyattan daha yüksek bir fiyat teklif ediyor, sonra yavaş yavaş inerek arzuladığım fiyata geliyorum. Bu uygulamaya ne dersin?" Allah Resulü: "Kayle, böyle yapma. Bir şey satın almak istediğin zaman sana verilse de verilmese de düşündüğün fiyatı söyle," diye karşılık verdi ve sözlerine şöyle devam etti: "Bir malı satmak istediğin zaman versen de vermesen de yüksek fiyat değil, satmak istediğin fiyatı söyle."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrar edin," buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden biri tek nalın ayakkabı ile yürümesin. Ya ikisini de giysin yahut ikisini de çıkarsın." Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır." Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılı iken şu kelimelerle dua ederdi: "Hilm sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur." Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Arsızlık, fuhşiyat bulunduğu ortamı kirletir. Haya ise bulunduğu ortamı süsler."

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Bir rivayette ise borç altında kalmaktan ve insanların galeyanından sana sığınırım buyurulmuştur.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Enescik, neler öğrendin? Bize de anlatacak mısın bugün?
2: Anlatırım tabii anne. Sen merak ediyorsun diye olan biten her şeyi hafızama dikkatle kaydediyorum.
1: Aslan oğlum benim. Sayende biz de peygamberimizin neler yaptığını öğreniyoruz. Neler oldu söyle bakalım.
3: Ebu Cendel, senin adın anılınca Medine'de hava değişiyor. Orada kaldığım 3 gün boyunca Müslümanların senin için ne kadar üzüldüklerine şahit oldum. Seni zincirlere vurulmuş bir şekilde bırakıp dönmek zorunda kalmışlar. O halini unutamıyorlardı. Hatta o günden Ebu Cendel günü diye bahsediyorlar.
4: Evet, zor zamanlar geçirdik. Hamdolsun ki bunlar geride kaldı. Allah bana bir çıkış yolu gösterdi ve sizinle buluşturdu.
3: Çok iyi ettin. Birlikte tüm güçlüklerin üstesinden geleceğiz.
5: Ebu Basir'in etrafında toplanan Müslümanların sayısı gün geçtikçe artacak. Bu da müşriklerin ticaret kervanlarının geçtiği bu yolda onlar için bir tehlike oluşturmaya başlayacaktı. Böylece Hudeybiye Anlaşması'nın maddelerinden ilki Müslümanların lehine dönmeye başlamıştı.
0: 111. Bölüm.
5: Hudeybiye Anlaşması'na göre Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında 10 yıl boyunca ateşkes olacaktı. Mekke'den gelebilecek tehlikenin önü kesilince Peygamber Efendimiz dünyanın çeşitli yerlerine elçiler göndererek onları İslam'a davet etmeye başladı. İlk elçi Habeşistan Necaşisi'ne giden Amr bin Ümeyye idi.
6: Kralımız birazdan salonu teşrif edecek. Sen de huzuruna çıkmadan evvel yere kadar eğilerek onu selamlayacaksın. İşte geliyor. Onu uyardığım halde neden eğilmiyor bu adam?
7: Sen hariç herkes beni selamladı. Seni önümde eğilmekten alıkoyan şey nedir? Söyler misin bana?
8: Biz sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz. Peygamberimize bile böyle yapmayız.
7: Demek öyle. Sizin peygamberiniz kim?
8: Muhammed bin Abdullah.
7: Muhammed bin Abdullah mı? Yaklaş yanıma. Benimle görüşmek için bekleyenleri diğer salona alın. Demek Arabistan'dan geliyorsun. Kutlu beldeden, kutlu insanın yanından. Ben de halinizi sordurup duruyordum.
8: Evet, Allah Resulü beni

0: size elçi olarak gönderdi. Bana düşen söylemek, size düşen dinlemektir. Siz bize şefkat ve nezaket gösterdiniz. Sizden hangi hayrı umduysak ona kavuştuk. Ve sizinle ilgili hiçbir konuda korku ve endişe duymadık. Yanınızda kendimizi daima emniyet ve güven içinde hissettik. Peygamberimiz İran'a, Rum diyarına ve pek çok yere elçiler gönderdi. Oraya giden arkadaşlarım canları konusunda emniyet içinde olmadıkları halde ben güvenle huzurunuza çıktım. Geçmişteki hayır ve iyiliklerinize güvenerek yanınıza geldim. Bu da Allah'ın Resulü'nün size gönderdiği mektup. Buyurun.
1: Gel, şöyle yanıma otur. Eğer imkanım olsaydı senin peygamberinin yanına gider, onun hizmetine girerdim. Allah'a yemin ederim ki o Yahudilerin ve Hristiyanların bekleyip durduğu son peygamberdir. Al bu mektubu ve bana onun sözlerini oku.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'den Habeş Kralı Necaşi Asame'ye. Senin devamlı selamet içinde olmanı diler, nimetlerinden dolayı Allah'a hamdü sena ederim ki ondan başka ilah yoktur. Melik, Kuddüs, Selam, Mümin ve Müheymin olan O'dur. Şehadet ederim ki İsa bin Meryem, Allah'ın çok temiz, iffetli, dünyadan el etek çekmiş olan Meryem'e bahşettiği çok şerefli kuludur. Adem'i nasıl annesiz babasız yarattıysa İsa'yı da öyle kudret eliyle yaratmıştır. Ben seni bir olan, eşi ortağı bulunmayan Allah'a iman edip ona ibadet etmeye, bana tabi olmaya ve Allah'tan getirip tebliğ etmiş olduğum şeylere iman etmeye davet ediyorum. Çünkü ben Allah'ın Resulüyüm. Seni ve askerlerini Allah'a ibadet ve taate davet ediyorum. Bu şekilde sana gereken tebligatı yapmış, dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak öğüdü vermiş bulunuyorum. Öğüdümü kabul ediniz. Doğru yola uyanlara selam olsun.
1: Ver onu bana. Bunu o mu yazdırdı? Bu mektup yanımızda bulunduğu sürece bize bereket olacaktır. Muhammed bin Abdullah son peygamberdir. Alemlere rahmet olacak son peygamber. İlk duyduğumdan beri onun peygamber olduğuna inanıyorum. Bundan eminim. Hiçbir şüphem yok. Ama bunu halka açıklarsam bana yardım edecek kimse bulamayacağımdan korkuyorum. Habeşliler buna hazır değil. Peygamberinin benden istediği başka bir şey var mı?
0: Yıllar önce size sığınan Müslümanların Medine'ye geri dönebileceklerini söylememi istedi. Artık güven içinde yaşıyoruz. Onlar da Medine'ye gelmeli. Müsaade ederseniz onlarla görüşeyim.
1: Elbette. Şimdi adamlarım seni onların yanına götürür. Ama bilin ki Habeş diyarı sizin vatanınız sayılır. İstediğiniz zaman gelip istediğiniz kadar kalabilirsiniz.
0: Müslümanlar bize zor zamanlarımızda verdiğiniz desteği hiçbir zaman unutmayacaktır. Adınız bundan sonra hep hayırla yad edilecek. Allah sizi cennetiyle mükafatlandırsın.
1: Hepimizi. Bu dünyada karşılaşamadık ama ahirette beraber oluruz umarım. Selamlarımı ilet. Mektup yazdıracağım. Hazırlanın.
2: Emredin kralım. Yazmaya hazırım.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'e Necaşi Ashama tarafından yazılmış bir mektuptur. Şöyle yaz. Ey Allah'ın peygamberi! Allah'ın selam ve selameti, rahmet ve bereketi üzerine olsun. Hamd ederim o Allah'a ki ondan başka mabut yoktur. Ancak o vardır. Beni hidayete erdiren de odur. İçinde İsa'yı andığın mektubun bana erişti. Allah'a yemin ederim ki İsa da kendi hakkında senin söylediklerinden farklı bir şey söylememiştir. Şehadet ederim ki sen muhakkak sözlerinde doğru olan ve kendinden önceki peygamberleri doğrulayıcı olarak gönderilmiş bulunan Allah'ın Resulüsün. Ben sana inandım ve biat ettim. Kendimden başkasına söz geçirememekte, güç yetirememekteyim. Eğer benim yanına gelmemi istersen onu da yaparım. Ey Allah'ın Resulü! Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun.
2: Yazdım efendim.
1: Güzel. Bununla beraber kıymetli bir hediye sandığı hazırlayın. Kızıl develere yükleyin. Amr'a şehir dışına çıkana kadar da eşlik edin.
2: Emredersiniz.
3: Habeşistan'a mülteci olarak gidenler arasında peygamberimizin amcasının oğlu Cafer de vardı. Neredeyse 10 yıl olmuştu. Hepsi vatan hasretiyle yanıyor ama yurtlarına dönemiyorlardı. Nihayet Amr bin Ümeyye gelip kendilerine mutlu haberi vermişti.
4: Esma, Esma duydun mu? Peygamberimiz bizi Medine'ye çağırıyormuş.
5: Duydum Cafer, duydum. Allah'a şükürler olsun. Artık hasretimiz bitiyor. Abdullah, Muhammed, duydunuz mu çocuklar? Medine'ye gidiyoruz.
6: Hep bahsettiğiniz yere, Kabe'ye mi gidiyoruz anne?
5: Oraya yakın bir yer oldum. Peygamberimizin yanına.
6: Yaşasın, onu çok merak ediyordum. Babam onu anlatırken hep ağlıyordu. Artık kavuşacaklar değil mi anne?
5: Evet yavrum, hasret bitiyor. Ne zaman yola çıkacağız?
4: Diğer arkadaşlara da haber vereyim. Birkaç gün içinde yola çıkmış oluruz.
5: Nasıl gideceğiz peki?
4: Amr'ın söylediğine göre Necaşi bize bir gemi hazırlatmış. Kızıldeniz'i gemiyle geçtikten sonra işimiz kolay.
5: Allah'ım sana şükürler olsun. Hiç dönemeyeceğimizi sanıyordum.
4: Ben de bu kadar kısa sürede bir haber alacağımızı umuyordum.
5: Ne oldu da peygamberimiz bizi çağırdı acaba? Kureyş Müslümanlara göz açtırmıyordu.
4: Amr, Müslümanların müşriklerle bir barış anlaşması yaptıklarını söyledi. Buna göre 10 yıl boyunca Mekke herhangi bir saldırıda bulunmayacakmış.
5: Umarım sözlerinde dururlar. Ben gidip Ümmü Habibe'ye haber vereyim. Bir an önce hazırlıklara başlayalım.
4: Tamam, tamam. Sen hanımlarla görüş. Ben de Amr'la son istişareleri yapayım. Medine'de durum nasıl, nasıl bir rota çizmemiz lazım onu öğreneyim.
5: Peki, sana kolay gelsin.
4: Sana da. Bizimkilere haber verdim. Hazırlanmaya başladılar. Sen dinlenebildin mi biraz?
7: Aha, çok iyiyim ben, sağ ol.
4: Peki, sevindim. Amr, Medine ile ilgili, Müslümanlarla ilgili merak ettiğim o kadar çok şey var ki.
7: Ne kadar zamandır gurbettesin tabii. Neleri merak ediyorsan sor da bildiklerimi anlatayım.
4: Allah senden razı olsun. Peygamberimizin durumu nasıl? Yeni yurduna alışabildi mi? Sıhhati yerinde mi?
7: Hamdolsun, çok iyi. Eski adı Yesrib'ti biliyorsun yaşadığımız şehrin. Şimdi Medine diye biliniyor. Peygamber şehri diye söylemiyoruz da Medine diyoruz. İsmi gibi güzel bir yer. Sakin, yumuşak. İnsanları muhabbet içinde kardeşçe yaşıyor. Kimse birbirini incitmiyor. Herkes peygamberimizden daha fazla istifade edebilme derdinde. Güzel bir mescidimiz var. 5 vakit namaz için orada toplanıyoruz. Peygamberimizin evi de bu mescide bitişik. Gelince göreceksin. Ferah ve sükunet dolu bir ortam.
4: Hayırlısıyla bir ulaşsak. Çok özledim Resulullah.
7: Peygamberimiz de seni çok özlemiş. Sık sık senden bahsediyor. Kardeşin Ali ile seni andıklarını duydum kaç kere.
4: Sağ olsun. Biz onunla aynı evde büyüdük biliyor musun? Benim abimdir. Hatta abimden, babamdan ötedir benim için.
7: Evet, evet duydum. Peygamberimiz küçükken yetim kaldığında senin baban onu koruyup kollamış, büyütmüş. Ebu Talib'i hep hayırla yad ediyor.
4: Öyleydi, öyleydi. Allah bizi hem bu dünyada hem de cennette bir arada tutsun. Sahi sen ne zaman Müslüman oldun? Mekkeli değilsin. Önceden tanışmıyoruz.
7: Benim kabilem Bedir'de yaşar. İslamiyet'le tanışmam Uhud Savaşı'nın hemen ardından oldu.
4: Mekke müşrikleriyle iki büyük savaş yapıldığını duymuştum. Uhud Savaşı da bunlardan biri sanırım.
7: Evet, ilki Bedir'deydi. Onda Müslümanlar ciddi bir zafer kazandılar. İkincisi ise Uhud. Peygamberimizin arkadaşlarından 70 küsur kişi şehit oldu bu savaşta. Hatta Amcanız Hamza da.
4: Hamza?
7: Evet.
4: Hamza şehit mi oldu?
7: Allah makamını âli eylesin. Peygamberimiz her aklına geldiğinde onun için çok üzülür.
4: Amcam çok cesur ve akıllı bir adamdı. Allah şehadetini mübarek eylesin.
7: Amin.
4: Amin. Kim bilir daha tanıdıklarımızdan kimleri kaybettik. Gurbetin en kötü tarafı bu, biliyor musun? Sevdiklerinin cenazesini bile göremiyorsun.
7: Allah sabır versin. Sizi cennetinde kavuştursun.
4: Demek amcam Hamza şehit oldu. Resulullah'a ne kadar destek oluyordu halbuki. Sana birini daha soracağım. Tanışma fırsatın oldu mu merak ediyorum. Bizimle buraya hicret etmiş, sonra geri dönmüştü. Musab bin Umeyr.
7: Onunla görüşmedim ama hakkında çok şey biliyorum. Gel, istersen şurada oturalım da anlatayım. Ne dersin?
4: Olur tabii. Kusura bakma, ben seni ayakta tuttum. Hadi gel, içeri geçelim.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım, bu kurban sendendir. Ve Muhammed'le ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaat ile ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsun," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet," dedi adam. "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" Adam hayır dedi. "Peki bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah'tan öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" Adam hayır dedi. "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Bu hususları biz Allah Resulü'nden öğrendik, siz de bizden öğrendiniz. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim'in arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Biz bunları da Allah'ın Resulü'nden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Vallahi beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın

0: Ölçü ve Tartı. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylemiştir. Tarttığınız zaman ağır tartın. Resul-i Ekrem'in bu emir ve talimatından, ölçü ve tartı işlerinde satıcıların çok dikkatli ve dürüst davranmaları, hatta tartının müşteriye avantaj sağlayacak şekilde yapılması gerektiği anlaşılır. Zira eksik tartmak da bir nevi hırsızlıktır. Ağır tartın cümlesinin orijinal formunda geçen ircah kelimesi, iki kefesinden birini mal ve eşyanın bulunduğu taraf meyledecek şekilde teraziyi ağır tutarak tartıyı gerçekleştirmek demektir. Şüphesiz bu uygulama helal yolla kazanç peşinde olan fedakar satıcıya itimadı artırdığı gibi aldatılmadığını, aksine kendisine cömert davranıldığını gösteren müşteri için de bir mutluluk vesilesi olacaktır. Resul-i Ekrem alışverişlerde ölçü ve tartının kullanılmasını teşvik etmiş ve bu hususta ümmetine örnek olmuştur. Resul-i Ekrem'in şu hadisleri dikkat çekicidir. Sattığın zaman ölçerek sat, aldığın zaman da ölçerek al ve yiyeceklerinizi ölçünüz, tartınız ki sizin için bereketli olsun. İmam Buhari bu hadisi kişinin ailesine sarf etmek üzere satın aldığı erzağı ölçüp tartmasının müstehap oluşu manasına gelen bab, konu başlığı altında rivayet eder. Demek oluyor ki bir hafta, bir ay, bir yıl gibi zaman zarfında aile efradı için sarf edilecek gıda maddeleri ve diğer ihtiyaçların ölçülüp tartılması bereket vesilesidir. Şüphesiz bu bereket aile bütçesinin dengeli bir seyir takip etmesinde ve miktarı belli olan erzağın aileye ne kadar gideceği hesap edilerek ona göre hazırlık yapılmasında ortaya çıkacaktır. Burada işaret edilmelidir ki özellikle misli malların aynı türe ait olup fiyatı etkileyecek bir fark olmadan birbirinin yerine geçebilen mallar ölçülüp tartılmaksızın toptan olarak tahmin ve göz kararı, kabal pazarı, kabala, götürü usulüyle alınıp satılması ciddi bir bilinmezlik ve aldanma riski taşımadığından caiz görülmüştür. Ölçü ve tartı konusunda titizlik göstermeyen ticaret ehline yönelik tehdit içeren pek çok ayet-i kerime vardır. Onlardan birisi şudur. Eksik ölçüp tartan hilekarlara yazıklar olsun. Onlar insanlardan kendilerine bir şey aldıkları zaman tam ölçerler. Kendileri başkalarına bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik ölçer ve tartarlar. Onlar tekrar diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Resul-i Ekrem de ölçek ve terazi kullanan kesimlere duymaları gereken sorumluluğu şöyle hissettirir. Sizler öyle iki işi üstlendiniz ki sizden önce gelip geçen ümmetler bu yüzden ölçü ve tartıda dikkatsizlikleri sebebiyle helak oldu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın, sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemazi-el-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır." Daha sonra Hazreti Peygamber "Bu ay hangi aydır?" diye sordu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim verileceğini zannettik. "Bu ay Zilhicce değil mi?" dedi. "Evet" dedik. "Bu hangi beldedir?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. "Burası Belde-i Haram, Mekke değil mi?" dedi. "Evet" dedik. "Bugün hangi gün?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. "Bugün kurban günü değil mi?" dedi. "Evet" dedik. "Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar" dedi. Sonra "Söyleyin, tebliğ ettim mi?" diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine "Evet" dedik. O da "Allah'ım şahit ol" buyurdu.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme veba hastalığını sormuş, Allah Resulü de ona şöyle cevap vermiştir. Veba, Allah Teala'nın dilediği topluluğa gönderdiği bir çeşit azaptı. Allah onu müminler için rahmet kıldı. Veba hastalığına yakalanan, sabredip ecrini umarak ve başına Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmeyeceğini bilerek memleketinde kalan kimse şehit sevabına nail olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret eden ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir. Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Tirmizi'nin Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayeti ise şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan kimse ise bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurdu.

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri nefsim murdar oldu demesin. Nefsim kötü oldu desin. Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre tövbe bahsinde geçen ve onun tövbe edişini anlatan uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te cemaat içinde otururken Kâb bin Malik ne yaptı demişti. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam ya Resulallah, giysilerine ve boyuna posuna bakıp gururlanması onu cihada çıkmaktan alıkoydu deyince Muaz bin Cebel radıyallahu anh ona ne kötü bir söz söyledin dedi. Sonra Hazreti Peygamber'e dönerek vallahi ey Allah'ın Resulü Kâb hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz diye onu aklaması üzerine Resul-i Ekrem hoş görerek sustu.

0: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, "Kurdun kaptığı çocuk senindi," dedi. O da, "Hayır, senin oğlunu kaptı," dedi. Bunun üzerine Davud'un aleyhisselam huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud'un aleyhisselam oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için, "Bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım," deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a, "Allah sana rahmet etsin. Aman çocuğu kesme. Zira çocuk bu kadının oğludur," dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: La tekunu imma'aten tekulun. İn ahsanen nasu ahsanna. وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا.
3: İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin. İslam dini iyiliği, insanın yaratılışında var olan bir özellik olarak görmektedir. Ancak İslam dini, insandaki iyilik duygusunun hayatta canlı tutulması ve geliştirilmesi için ilkeler koymuştur. Bu ilkelerden birisi de Allah'a karşı derin saygı ve bağlılık anlamına gelen ihsan bilincidir. İhsan, kulun kendisi Allah'ı görmese de Allah'ın her an kendisini gördüğünün bilincinde olması ve karşılıksız iyilikte bulunmasıdır. Davranışların ihsan boyutuna ulaşmasındaki incelik, karşılık beklenmeden sırf Allah rızası için yapılması ve kötülüklere karşı aynı şekilde kötülükle cevap verilmemesidir. Yüce Allah, onlar bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler, İnsanları affederler. Allah, işini güzel yapanları sever, buyurmaktadır. Öfkelerini yenerler ifadesinde Rabbimiz, gücü yettiği halde zarar gördüğü kimselere karşı intikama kalkışmayanları, sabredenleri kastetmiştir. Onlar bir kötülük veya bir günah işlediklerinde, hemen Allah'ı anar ve günahlarına tevbe ederler. Yaptıklarında ısrar etmezler. Onlar, bu taşıdıkları güzel ve iyi davranışlarından dolayı Allah katında sevilen kimselerdir. Allah, ahirette onların mükafatını verecektir. Neticede, ihsan, insana öfkesini yenme, affetme, sabır, kararlılık ve cömertlik gibi ahlaki özellikler verir. İnsan da kötülüğü affetmeyi bir iyilik olarak bilir. Ama bundan daha iyi olan, yapılan kötülüğe iyilikle karşılık vermek bilincidir. Unutulmamalıdır ki insanlar işlerini ihsanla yapmalarına göre değer kazanır. Mümin, ihsan bilinciyle kulluğun, özverinin ve erdemin en yüksek seviyesine ulaşır.
2: Kırk hadiste iyilik.
5: Hayır.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
5: Rabbighfir li ve tub alay. İnneke ente't-tevvabur-rahim.
0: Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Ebu Sirve'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o, Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Ben Ukbe'yi de, evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberle birlikte sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak

hayır getirir buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin.

0: Abdurrahman bin Ebu Bekre, babasının Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle anlattığını naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size büyük günahların en büyüğünü söyleyeyim mi diye 3 kez sordu. Bunun üzerine biz, evet ey Allah'ın Resulü diye cevap verdik. Bunun üzerine Allah'a ortak koşmak ve anne babaya isyan etmek ve eziyet etmektir buyurdu. Enes bin Malik'in anlattığına göre Harise bin Süraka'nın annesi ve Enes'in halası olan Rubeyyi Peygamber Efendimiz'e geldi. Oğlu Harise Bedir günü kim tarafından atıldığı belli olmayan bir okla öldürülmüştü. Rubeyyi dedi ki, ey Allah'ın Resulü, Harise'nin gönlümdeki yerini bilirsin. Eğer o cennetteyse onun için ağlamam. Ama değilse ne yapacağımı, nasıl yas tutup ağlayacağımı göreceksin. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ona, sen aklını mı yitirdin? Cennet bir tane mi? Birçok cennet var ve senin oğlun en yüce olan Firdevs cennetindedir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu.
3: Sahabi Ebu Hıraş Hadret bin Ebu Hadret el-Eslemi'den Es-Sülemi de denir. Radiyallahu anh, rivayet edildiğine göre o, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işitmiştir. Müslüman kardeşine bir sene küsturan, onun kanını dökmüş gibi günaha girmiştir. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hangi amel daha faziletlidir diye Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler. Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi.

0: verdi. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Pazartesi ve Perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda imamın hatasını bildirmek için erkekler Sübhanallah der. Kadınlarsa el çırpar.

0: Allah.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Esma binti Yezid el-Ensariye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

0: Ebu Yezid Man radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Man, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen seneydi.

0: ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını Sünen-i Hüda meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile iki adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, ''Ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz?'' diye sordum. ''Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor.'' buyurdu. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?" dedi. Ümmü Saib "Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Hulikatil melâiketu min nur ve hulikal cânnu min mâricin min nâr ve hulika âdemu mimmâ vusife lekum.
2: Melekler nurdan, cinler alevli ateşten, Ademse size Kur'an'da tarif edildiği üzere balçıktan yaratılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiğine göre insanlar topraktan, cinlerse mahiyetini tam olarak bilmediğimiz dumansız alevli bir ateşten yaratılmışlardır. Onlar görme, işitme ve konuşma gibi insana benzer özelliklere sahip olmakla beraber gözlemlenebilen maddesel özellikleri bulunmayan, beş duyu organıyla algılanamayan, bu nedenle gözle görülemeyen varlıklardır. Allah Teala, insan ve cin topluluklarının tamamına elçilerini göndermiş, onları kendi dinine davet etmiştir. Kimileri iman etmiş, kimileri ise inkar etmiştir. Nitekim Peygamber Efendimizin İslam'ı tebliğ ettiği Mekke döneminde, Nahle denilen bir mevkide cinlerden bir grup, Allah Resulü'nün okuduğu Kur'an'dan etkilenmiş ve Peygamberimizin huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman olmuştur. Kur'an-ı Kerim bu hadiseyi bizlere şöyle haber vermektedir. Bir zamanlar cin topluluğundan bir grubu Kur'an'ı dinlemek üzere sana doğru yönlendirmiştik. Yanına geldiklerinde susup dinleyin dediler. Okuma sona erince de uyarıcılar olarak kendi topluluklarına döndüler. Ey halkımız! Biz Musa'dan sonra indirilmiş, kendinden öncekileri onaylayan, gerçeğe ve doğru yola kılavuzluk eden bir kitap dinledik. Ey halkımız! Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun dediler. Ahkaf suresi 29 ila 31. ayetler. Tarih boyunca insanlar kimi zaman cinlere ilahi güçler atfetmiş, kimi zaman onlardan ilham aldıklarını iddia etmiş, kimi zaman da büyü ve sihir yapmada kendilerinden destek aldıklarını söylemişlerdir. Oysa ki cinler de insanlar gibi Allah'ın dilemesi olmadan hiçbir şeye güç yetiremezler. Onlarda ilahi hiçbir güç yoktur. Ölümlüdürler. İyileri ve kötüleri vardır. İnsanları doğru yoldan saptıramazlar. İnsanın aklını başından alamazlar. Hastalıklara sebep olamazlar. Dolayısıyla İslam dinine göre cin çağırma, cin çıkarma ve cinlerden medet umma gibi bütün anlayışlar batıl inanç olarak kabul edilmiştir. Mümin, cinlerin varlığını kabul eder. Bununla birlikte, ister insan, ister cin olsun, tüm kötülerin şerrinden Allah'a sığınır. Bizler de, cinlerin ve insanların şerrinden, insanların kalplerine vesvese ve kuruntular düşüren sinsi şeytanın şerrinden, tüm insanların Rabbi, sahibi ve tüm varlıkların hakimi olan Allah'a sığınırız. Kırk hadiste iman.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Yemin ederim ki ben Allah'a günde 70 defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı. Birisi ilim için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine devam eder, diğeri ise işe giderdi. İşe giden kardeş, Peygamberin meclisine devam eden kardeşini Resulullah'a şikayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Ne biliyorsun? Belki de onun sayesinde sana rızık veriliyordur," dedi.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini peygamberin dizlerine dayadı. Ellerini de uyruklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. "O halde alametlerini söyle," deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim.

0: Ebu Zer anlatıyor. Ya Resulallah, zenginler sevapları götürüyor, namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar ve hac ediyorlar dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, siz de namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz ve hac ediyorsunuz buyurdu. Ama onlar sadaka da veriyor, biz veremiyoruz dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Sen de sadaka verebilirsin. Yoldaki kemiği kaldırıp kenara koyman sadakadır. Amaya veya yol sorana yol göstermen sadakadır. Gücünle güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen sadakadır. Sevgili Peygamberimiz, her kim Allah'a kavuşmayı dilerse, Allah da ona kavuşmayı diler ve her kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse, Allah da ona kavuşmayı hoş görmez deyince, Hazreti Ayşe veya diğer hanımlarından biri Allah Resulüne, ''Ya Resulallah, bizler elbette ölümden hoşlanmayız.'' demişti. Onun bu endişesi üzerine Allah Resulü, ''Bu sizin anladığınız manada değildir.'' demiş ve sözlerine şöyle açıklık getirmiştir. Mü'mine ölüm gelince Allah'ın hoşnutluğu ve ikramı kendisine müjdelenir. Bu müjde üzerine artık mü'mine ölümden daha sevimli bir şey olamaz. O anda mü'min Allah'a kavuşmayı, Allah da mü'min kuluna kavuşmayı ister. Kafire ölüm geldiğinde ise Allah'ın azabı ve cezası kendisine bildirilir. O anda kafire ölümden daha fena gelen bir hal olamaz. O anda kafir Allah'a kavuşmaktan, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radiyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçlu iken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım buyurdu. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür. Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebu'l-Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti, dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a hamd ile başlanmayan önemli her iş bereketsizdir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah Teala salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım, buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir: Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez.
3: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Helalinden ye ki duaların kabul olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Kureyş'in Beni Esed koluna mensup olan Hakim bin Hizam, ticaretle uğraşan zengin bir adamdı. Hazreti Hatice'nin yeğeni ve Hazreti Peygamber'in gençlik arkadaşıydı. Hakim bin Hizam akıllı, cesur ve itibar gören biriydi. Kalbindeki nur parlamadan evvel, Kureyş kabilesinin İslam aleyhine gerçekleştirdiği bazı faaliyetlere katılmıştı. Hicret gecesi, Hazreti Peygamber'i öldürmek amacıyla Darun Nedve'de toplanan Kureyşliler arasında Hakim de vardı. Müslümanlar bir vadiye hapsedilip sosyal ve ekonomik muhasara altında aç bırakılırken, arkadaşı Ebul Bahtiyeri ile birlikte onlara yiyecek götüren de oydu. Bu yolda Ebu Cehil önlerini kesmiş, onları engellemeye çalışmıştı.
1: Böyle olmaz, bu hiç doğru değil.
2: Bence de yaptıkları çok yanlış ama yine de onlar bizim akrabamız.
1: Biri geliyor.
2: Kim bu böyle bu vakitte?
3: Durun bakalım orada. Hey siz ikiniz, size diyorum. Hakim bin Hizam ve Ebul Bahtiri. Nereye gidiyorsunuz böyle gece vakti?
1: Vadiye gidiyoruz Amr.
2: Evet Amr, çekil yolumuzdan.
3: Ya sırtınızdaki yükler, onlar da mı vadiye gidiyor?
1: Evet, onlar da vadiye gidiyor.
3: Demek o sefillere yiyecek götürüyorsunuz ha?
2: Onlar bizim akrabamız.
3: Haşimoğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
1: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Amr. Onu aç bırakamam.
2: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
3: Hemen bitebilir aslında. Çok kolay. Muhammed'i terk ederlerse hemen biter.
1: Halam Muhammed'i bırakmaz. Ondan vazgeçmez.
3: O zaman ölene kadar orada çürür giderler.
2: Ne olursa olsun onlar bizim kanımızdan. Bu şekilde aç kalmaları kabilemiz adına bir utanç sayılır.
3: Asıl bizim tanrılarımızı terk etmeleri utançtır. İsterse vadinin taşlarını yesinler, hiç umurumda değil.
1: Bana engel olamazsın Amr, çekil yolumuzdan.
3: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksiniz.
2: Yettin artık.
3: Bırak beni. Bırak beni.
0: Ebul Bahtiri ile Ebu Cehil arasında kanlı bir kavga yaşandı. Hepsi de Allah'ın Resulüne düşmanlık ediyordu. Ancak hiçbiri Ebu Cehil kadar merhametsiz değildi. Hakim bin Hizam Allah'ın elçisini tasdik etmemişti. Lakin halası Hazreti Hatice'nin aç kalmasına da gönlü razı olmamıştı. Müslümanlar çok zor günler yaşamışlar ve sonunda zorla çıkarıldıkları Mekke'yi fethetmek için geri dönmüşlerdi. Hakim bin Hizam Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman oldu. Fetihten bir ay sonra yaşanan Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini almış, ilk kargaşanın ardından gelen zaferde üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Ancak elde edilen ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı.
1: Ey Allah'ın Resulü, ben bunun için savaşmıyorum elbette ama bana verilen ganimet çok az. Bunu bir daha değerlendirsen.
0: Resul-i Ekrem bu şikayetten sonra eski dostu Hakim bin Hizam'a daha fazla ikramda bulundu. O müellefe-i kuluptan biriydi. Kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biri. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın arttırılmasını istiyordu. İkinci ricasını da kırmadı cömert peygamber ama Hakim verilen ganimeti yine yeterli bulmadı.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen cömert birisin. Lakin bana verilen ganimet benim beklediğimin altında. Ben bundan daha fazlasını bekliyordum.
0: Onun bu talebine karşı Hazreti Peygamber, ey Hakim dedi. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple

0: bu malı arzularsa onun için malın bereketi kaçar dedi. Hakim bin Hizam duyduğu bu sözlerden çok etkilendi ve şöyle dedi.
1: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
0: Hakim bin Hizam Allah'ın Resulüne verdiği bu sözü tuttu. Hatta Resulullah'ın vefatından sonra da Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in kendisine hazineden tahsis ettikleri payı bile almadı.
2: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki: Kim benim bir dostuma düşmanlık ederse ben ona karşı harp ilan ederim. Hiçbir kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amelle yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de sürekli bana yaklaşır. Öyle ki sonunda ben onu severim. Onu sevince de işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse istediğini ona veririm. Bana sığınırsa onu mutlaka korurum. Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor," dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu. İbni Ömer ve Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki onu mirasçı kılacak sandım. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu her gün insanın her eklemi için bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında doğrulukla hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Hoş söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ölen biri için ağıtçıları vay dağ gibi dayanağımız, vay efendimiz gibi sözler demeye başladıkları zaman bu ölü için 2 melek vazifelendirilir. Onlar sen böyle böyle miydin derler. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Necid'den bir grup insan peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ensar'dan 70 adam gönderdi. Bunlara Kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceliğin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla Suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varmadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında Allah'ım bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi: Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar Allah'ım bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol diye niyaz ettiler. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geride kalır, zayıf kimseleri ya kendi veya başkasının devesinin arkasına bindirir ve onlar için dua ederdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
6: يَأْتِ الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهِ
5: Sizden herhangi birinize şeytan gelir ve şunu böyle kim yarattı şunu böyle kim yarattı? En son Rabbini kim yarattı deyinceye kadar sürekli sorup vesvese verir. İş bu raddeye gelince o kişi derhal o şeytandan Allah'a sığınsın ve vesvesesine hemen son versin. Hepimiz insanız. Hayatımız boyunca bize vesvese veren şeytanla ve bizi hatalara sevk etmeye çalışan nefsimizle mücadele ederiz. Bu mücadelede bazen kulluğumuzun gereğini yerine getirir, bazen de savrulmalar yaşar, gaflete ve hataya düşeriz. Hata ettiğimizde ise Allah'tan ümidimizi kesmeyiz. Vesvese, kişiyi kötü ya da faydasız bir düşünce ve davranışa sürükleyen fikir, şüphe ve kuruntu demektir. Bir kimseye böyle bir düşünceyi telkin etmeye vesvese vermek denir. Vesvesenin kaynağı şeytandır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, "Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni ayartmaya çalışırsa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir." buyurarak şeytanın çeşitli vesveselerine karşı kendisine sığınılmasını tavsiye etmektedir. Bunun vesveseyi gidereceğini ifade etmektedir. Şeytanın insanı inkâra sürükleme yollarından biri de onu şüphe ve tereddüde sürükleyebilecek sorulardır. Kalpten geçen bu sorular şüphesiz şeytanın vesvesesiyle meydana gelmektedir. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Allah dilleriyle söylemedikçe yahut eyleme geçmedikçe ümmetimin gönüllerinden geçirdikleri şeyleri hesaba çekmez. Allah Resulü, insanoğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması onu kötülüklere götürmek ve ona hakkı yalanlatmaktır. Meleğin yaklaşması ise onu hayra götürmek ve ona hakkı doğrulatmaktır. Kim vicdanında hayra yönelmeyi bulursa, bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de içinde şeytanın vesvesesini bulursa, taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın buyurarak, şeytandan gelen bu kötü düşüncelere kulak asmamayı öğütlemiştir. Mü'min, vesveselere itibar etmemeli, içine doğan şüphe ve tereddüt hallerinin asılsız olduğunu kendine hatırlatmalıdır. Manevi destek olarak Felak ve Nas surelerini, anlamlarını da düşünerek okuyup, bu halden kurtulmak için Yüce Allah'a dua etmelidir.

0: Hüsnü Hal.
1: Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen, yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde? Ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz, yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize, bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil, içinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil, saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil, kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar, ne çok insan yuttu.

0: Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir genç, bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler lütfeder. İbn-i Mesud radiyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulüne geldi ve "Ya Resulullah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir." cevabını verdi. Esma binti Yezid'in radiyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Birkaç kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi.

Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirirsiniz.

Bir seferinde Peygamber Efendimiz hutbe okurken, "Ey insanlar! Allah size haccı farz kılmıştır. Öyleyse hacc edin." buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, "Her sene mi ya Resulallah?" diye sordu. Ve Resulullah'ın sessiz kalmasına aldırmayarak sözünü 3 defa tekrarladı. Sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet desem her sene vacip olurdu ve siz de buna güç yetiremezdiniz." buyurdu ve şunu ilave etti. "Ben sizi serbest bıraktığım müddetçe siz de beni bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüzün yettiğince onu yapın. Size bir şey yasakladığımda da onu terk edin."

0: Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'yı, Ayşe'yi, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ebu Leheb'in yüreğindeki ur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur, Fatıma'nın babası, Ali'nin kayınpederi, Hasan'la Hüseyin'in dedesi, zayıfların başındaki şefkat eli, ey kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, sevgili. Aşıklar senin için yanar, sadıklar senin için ağlar. Dünyanın başını döndüren sensin. Ay, ravzana görünmek için parlar. Ey zamanın bilinmezi, mekanın gizi, ruhların sevda gözü. İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın izi. Asiye'nin sevgilisi, Meryem'in azizi. Ey yüreklerimizdeki sızı, ya gel ya götür bizi sevgili. Bilal ezan okusun, Halit yine komutan, Mus'ab öğretmen, Ali sancaktar olsun. Ama İbni Selül, İbni Sebe, Ebu Cehil, Ümmü Cemil, bizde pek çok. Onlar yerlerinde dursun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin, onun hayrını isteyin, şerrinden de Allah'a sığının. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü tutulan orucun fazileti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben pazartesi günü doğdum, o gün peygamber oldum yahut bana ilk defa o gün vahiy indirildi dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Ashab, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir diye tarif etti. Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin denilmesi üzerine, eğer dediğin özellik kardeşin

0: de varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira atmış olursun buyurdu. İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Pazarlık devam ederken ilk müşteri çekilmedikçe alıcı olmayın. Din kardeşinizin dünür olduğu bir kadına o vazgeçmedikçe dünür olmayın.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın rızasını kazanmak için 40 gün ilk tekbire yetişecek şekilde cemaate devam ederse, o kimseye birisi ateşten, diğeri münafıklıktan olmak üzere 2 kurtuluş yazılır.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak mümin kimselerle arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan muttaki kimseler yesin.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim.

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Peygamberlere iman ve son peygamber. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben dünyada ve ahirette Meryem oğlu İsa'ya insanların en yakın olanıyım. Peygamberler ataları bir, anneleri ayrı kardeştirler. Dinleri ise tektir." Abdullah bin Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Allah'ın benden önce bir topluma gönderdiği her peygamberin ümmeti içinde havarileri ve sünnetine tabi olup emirlerine uyan dostları vardır." Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Ensardan bir adamın bir Yahudi ile peygamberlerin hangisinin üstün olduğu konusunda tartıştıklarını gören Hazreti Peygamber sinirlendi. Öyle ki bu hali yüzüne yansıdı. Ardından şöyle buyurdu: Allah'ın peygamberlerini birbirine üstün tutmayın." Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Benim ve benden önceki peygamberlerin durumu bir ev inşa eden kimseye benzer. O kimse evi güzelce yapıp mükemmel hale getirmiş, fakat bir köşede sadece bir tuğla yeri boş kalmıştır. İnsanlar bu evi dolaşırlar, ona hayran olurlar ve şöyle derler: keşke şu tuğla da yerine konulmuş olsaydı." Resulullah sözlerine şöyle devam etmiştir: "İşte ben o tuğlayım, ben peygamberlerin sonuncusuyum." Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Benden önceki peygamberlerden hiçbirine verilmeyen 5 şey bana verilmiştir. Ben düşmanımın içine 1 aylık mesafeden korku salma yardımına mazhar oldum. Yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı. Onun için ümmetimden namaz vaktine kavuşan herkes bulunduğu mekanda namazını kılıversin. Ganimetler bana helal kılındı. Her peygamber sadece kendi kavmine gönderilirken ben bütün insanlığa gönderildim ve bana şefaat hakkı verildi." Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah'a hangi amel daha değerlidir diye soruldu. O da şöyle cevap verdi: "Allah'a ve Resulüne imandır." Rebah bin Abdurrahman'dan ninesinin şöyle dediği nakledilmiştir: "Resulullah'ı şöyle buyururken işittim: bana iman etmeyen Allah'a da iman etmemiştir." Enes bin Malik tarafından rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Sizden biriniz beni anne babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz." Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah, "Ne mutlu beni görüp de iman edenlere" sözünü bir kere söyledi. "Ne mutlu beni görmeden iman edenlere" ifadesini ise 7 defa tekrarladı. Ebu Cümua anlatıyor: "Bir gün Resulullah'la beraber yemek yedik. Yanımızda bulunan Ebu Ubeyde bin Cerrah, "Ya Resulallah, bizden daha hayırlı biri var mıdır? Biz Müslüman olduk ve seninle birlikte cihaz

cihad ettik diye sordu. Allah Resulü şöyle cevap verdi. Evet, sizden sonra gelecek bir topluluk sizden daha hayırlı olacaktır. Zira onlar beni görmedikleri halde bana iman edecekler.

0: ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول: رضيت رب. قال: ربي فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر.
1: Mugire bin Şube'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu: O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse, ey Rabbim, herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona, dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da, razıyım ya Rab, cevabını verir. Cenab-ı Hak, sana işte öyle bir mülk senindir ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca, beşinci de artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala, işte bunlar hep senin olduğu gibi bunun 10 misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi, razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam, ya Rab, cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له. وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde dileğini kesin olarak istesin, rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Amr, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tavaf ederken gördüğünü ve şöyle buyurduğunu rivayet eder. Ey Kâbe! Ne kadar hoşsun, kokun ne kadar da güzel, şanın, hürmetin ne kadar da yüce. Ama canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Allah nezdinde müminin hürmeti, dokunulmazlığı senin hürmetinden daha büyüktür.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sevgili Peygamberimiz şöyle anlatıyor. Melekler yeryüzünü dolaşıp Allah'ı anan, onu yad eden toplulukları ararlar. Bulduklarında, "Koşun gelin arayıp durmakta olduğumuz şeye," diyerek sevinçle seslenirler birbirlerine. O topluluğu çepeçevre kuşatırlar. Allah sorar, "Bırakıp geldiğinizde kullarım ne yapıyordu? Seni tesbih ediyor, tekbir getiriyor, sana hamd ediyor ve seni övgüyle anıyorlardı. Peki beni gördüler mi?" "Hayır." "Görselerdi nasıl olurdu?" "Eğer seni görselerdi, sana daha çok ibadet eder, seni daha çok över, daha çok anarlardı." "Benden ne istiyorlar?" "Senden cenneti istiyorlar." "Cenneti gördüler mi?" "Hayır ya Rabbi, vallahi onu görmediler." "Görselerdi ne olurdu?" "Eğer görselerdi daha arzulu, daha hırslı ve daha hevesli olarak onu isterlerdi." "Hangi şeyden sakınıyorlar?" "Cehennemden." "Cehennemi gördüler mi?" "Hayır, vallahi onu görmediler." "Görselerdi nasıl olurdu?" "Eğer onu görselerdi ondan kesinlikle daha çok sakınır, daha fazla uzaklaşır ve daha çok korkarlardı." "O zaman siz şahit olun, ben bağışladım onları. Allah'ım, onlar arasındaki şu kişi tesadüfen oradaydı. Bir ihtiyacını gidermek için gelmiş, seni anmak için değil. O topluluğun içinde kötüler barınmaz."

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله.
1: ابن عباس رضي الله عنه işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda malından bir çift at, deve vesaire infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir: Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihat ehlinden olan kimse cihat kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Fakat bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Evet, vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem eşi Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre, Kureyş kabilesinden bir grup insan hırsızlık yapan Fatıma adlı bir kadını affetmesi için aracı olduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkarak bir hutbe okudu. Ve Allah'a gerektiği gibi sena ettikten sonra şöyle buyurdu: Sizden önceki insanların helak olmalarının sebebi, aralarında ileri gelen zengin kimseler hırsızlık yapınca suçun cezasını vermeyip, zayıf ve fakir kimseler hırsızlık yapınca ceza uygulamalarıdır. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsa onun da elini keserdim.
4: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: Ekfiru zikra hazimil lezzat.
4: Lezzetleri yok eden ölümü çok hatırlayın. Her canlı doğar, Allah'ın süresini belirlediği ömrünü yaşadıktan sonra ölümle karşı karşıya kalır. Bu, Rabbimizin kainata koyduğu değişmez bir kanundur. Zira varlık alemine gelen her canlı mutlaka ölümü tadacaktır. Kur'an'ın ifadesiyle kaçıp dursak da, sağlam kalelere sığınsak da ölüm bizlere mutlaka ulaşacaktır. Şair Cahit Sıtkı Tarancı'nın söylediği gibi: Neylersin, ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında? Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında. Pek çok insan ölümden korkar. Onunla hiçbir zaman karşılaşmak istemez. Zira ölüm insanın ağız tadını kaçırır. Lezzetleri yok eder. Ancak kişi bu durumu kendi yararına çevirebilir. Nitekim kaçınılmaz olan bir gerçeklikten korkmak yerine ona hazırlık yapmak en doğru tavırdır. Dünya hayatında bazen okuldaki derslerimizden sınav oluruz, bazen iş sahibi olmak için imtihanlara gireriz. Böylelikle kaçınılmaz bir imtihandan korkarak yaşam sürmek yerine ona hazırlıklı olmak elbette sonuç bakımından en kolay ve başarılı yoldur. Peygamber Efendimiz de müminlerin en akıllısı kimdir sorusuna şöyle cevap vermiştir. Ölümü en çok hatırlayan ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananlardır. Ölüm, insanoğlu için bir yok oluş değildir. Ölüm, kişinin yeni ve sonsuz hayat olan ahirete giriş kapısıdır. İslam'a göre hangi sıkıntıyla karşı karşıya kalırsa kalsın, insanın ölümü arzulaması uygun değildir. Kişinin kendi canına kıyması ise kesinlikle yasaktır. Sevgili Peygamberimiz, büyük sıkıntılara maruz kalanlara şöyle nasihat etmiştir. Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa, Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa canımı al desin. Mümin, yaptığı her şeyin hesabını vereceğinin farkındadır. Bu bilinçle hayatını yaşar. Ölümü, ahirete ulaşacağı bir basamak olarak görür. Ölümden sonraki hayata iman eden mümin, onun için hazırlık yapar. İyiye yönelir, kötülüklerden uzak durur. Her canlının hakkını gözetir. Kimseyi incitmez. Böylelikle huzurlu bir hayat sürer. İyilikler içinde ve Rabbinin rızasını kazanmış olarak ölür, Rabbinin rahmetine kavuşur.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı, burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah, onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur.

0: عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك.
1: عبد الرحمن بن سمرة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu.
0: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
1: أم عطية'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم.
1: أنس'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ergenliğe ermemiş üç çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar.
0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم.
1: Enes bin Mali'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir topluma bir şeyi yemeyi haram kıldığında onlara bedelini de haram kılar.

0: ميني وأتيت الذي هو خير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم kendi yolunda savaşanlar için Allah cennette 100 derece hazırlamıştır. Her 2 derecenin arası gökle yer arası kadardır buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminden başkasıyla arkadaşlık yapma. Yemeğini de takva sahibi insanlar dışında kimse yemesin buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu.

0: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
1: Ebu Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi: safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
1: أبو ذر رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kimse kimseyi fasıklık veya kâfirlik ile suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mü'min sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Yemame reisi Sümame, Hicret'in 7. yılı Muharrem ayında Necid bölgesine yönelik düzenlenen askeri bir sefer esnasında esir alındı. Daha önce Resulullah'ın bir elçisini öldürmeye teşebbüs ettiği için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cezalandırılmasını istemişti. Derken Resulullah tutuklu haldeki Sümame'ye "Yanında bana sunacağın ne var?" diye sorduğunda Sümame "İyi bir şey." dedi ve ekledi. "Eğer beni öldürürsen kanı helal birini öldürmüş olursun. Eğer bana lütufta bulunursan, canımı bağışlarsan, şükreden birine iyilik yapmış olacaksın. Eğer kurtuluş fidyem için mal istersen, ne kadar dilersen işte malım." 3 gün tekrar eden bu görüşmenin neticesinde Allah'ın elçisi Sümame'nin serbest bırakılması talimatını verdi. Gördüğü iyi muamelenin de etkisiyle orada Müslüman olan Sümame şu samimi itirafta bulunmuştur: "Ey Muhammed, vallahi yeryüzünde benim için senin yüzünden daha nahoş bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün benim için bütün yüzlerden daha güzel oldu. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Artık bana göre senin dinin bütün dinlerden daha güzeldir. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi belden de benim için bütün beldelerden sevimli oldu."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Bir peygamber hizmetkarı Zeyd bin Harise radıyallahu anh. Zeyd senin babandan, oğlu Üsame de senden daha sevgilidir Resulullah'a. Allah Resulü'nün sevgisini kendi sevgime tercih ettim. Halife Ömer'in Üsame'ye kendisinden daha çok maaş vermesine itiraz eden oğlu Abdullah'a verdiği cevaptır bu sözler. Habibullah'ın Zeyd bin Harise'ye verdiği değerin bir ikrarıdır. Ailesiyle yaşadığı yurda yapılan bir baskın sonucu küçük yaşlarda esir edilmişti Zeyd. Köle olarak getirildiği Ukas panayırında Hakim bin Hizam, halası Hazreti Hatice için satın aldı onu. Hazreti Hatice himayesinde büyüttüğü Zeyd'i, hayatını birleştirdiği El-Emin Muhammed'e hediye etti. Zeyd, yanında anne şefkati ve baba sevgisi bulduğu yeni sahibine o kadar bağlanmıştı ki, Mekke'de olduğunu öğrenen babasıyla amcası kendisini geri almak istediklerinde, ''Ben sana hiç kimseyi tercih etmem, sen bana hem anne hem baba gibisin.'' diyerek Allah Resulü ile kalmayı seçmişti. Bu tercihi ona hem hürriyetini kazandırmış, hem de onu Haşimoğullarının bir üyesi haline getirmişti. Çünkü Allah Resulü onu azat edip kendi oğlu kabul ettiğini Kabe'nin yanında ilan etmişti. Bu sebeple Zeyd, Ahzab suresindeki Muhammed sizden birinin babası değildir ve evlatlıklarınızı babalarının adlarıyla anın. Bu Allah katında adalete daha uygun bir davranıştır ayetleri ininceye kadar Muhammed'in oğlu olarak anılmıştı. Hazreti Peygamber'den 10 yaş küçük olan Zeyd, ondan hiç ayrılmaz, onunla birlikte hareket eder, yolculuğunda beraberinde bulunur, sofrasında ona eşlik ederdi. Yüce Yaratıcı, efendisini kutlu vazifeyle görevlendirince Zeyd, ona ilk inananlardan oldu ve kendisini hiç yalnız bırakmadı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, hac mevsimlerinde Mina'ya gelen kabilelere İslam'ı anlatmaya giderken, Zeyd de terkisinde bulunurdu. Ebu Talip ve Hazreti Hatice'nin vefat ettiği, inananlara zulüm ve baskıların iyice arttığı dönemde Allah Resulü'nün destek umuduyla gittiği Taif yolculuğunda yine Zeyd vardı yanında. Taifliler çağrısına cevap vermedikleri kutlu Nebi'yi taş yağmuruna tuttuğunda Zeyd bedenini siper ederek onu korumaya çalışmış, kafası yarılmış, her yanı kan revan içinde kalmıştı. Buna rağmen o, Allah elçisinin durumunu düşünüyordu. Ona Mekke'ye nasıl gideceğini sormuştu da o, ''Ey Zeyd, şüphesiz Allah gördüğün bu hale bir ferahlama, bir çıkış yolu yaratacaktır. Allah dinine yardım edecek, peygamberini gözetecektir.'' buyurarak onun endişesini hafifletmişti. Nihayet Mut'im bin Adi'nin emanı ve koruması altında Mekke'ye girebilmişler ve birlikte Kabe'yi tavaf etmişlerdi.

Hazreti Peygamber Zeyd'i Mekke'de amcası Hamza ile, Medine'de ise Useyd bin Hudayr'la kardeş yapmıştı. Öyle ki Hazreti Hamza vasiyetini ona bildirmişti. Kendisi şehit olduğunda çocuklarının himayesine talip olanlardan biri de Zeyd'ti. Zeyd, Medine'ye hicretten sonra da hep Allah Resulü ile birlikte bulunmuştur. Bedir, Uhud, Hendek savaşlarına, Hudeybiye Antlaşması ve Hayber Seferi'ne katılmıştır. Hicretin 3. yılında Karadeniz Seriyesini komuta eden Zeyd, pek çok ganimetle dönünce Efendimizin Seriye kumandanlarının en hayırlısı Zeyd'tir iltifatına mazhar olmuştur. Hendek Harbi'nde muhacirlerin sancaktarlığını yapmış, aynı zamanda Kureyza tehlikesine karşı şehre muhafız olarak gönderilen birliği komuta etmiştir. Hazreti Peygamber'in en çok görevlendirdiği komutan olan Zeyd, 10 Seriye'de emir olmuş, 2 kere de Medine'de Hazreti Peygamber'in vekili olarak kalmıştır. Hazreti Peygamber gönderdiği en kalabalık askeri birlik olan Mute ordusuna da onu komutan tayin etmiştir. Hazreti Ayşe'nin Allah Resulü Zeyd'i bir sefere gönderdiğinde mutlaka onu komutan tayin ederdi mealindeki ifadeleri Resul-i Ekrem'in Zeyd'e olan güvenini, sefer dönüşünde Zeyd'i evinin kapısında coşkuyla karşılayıp öperek sarılması ona olan sevgisini, bayramlarda Ehl-i Beyti ile birlikte Zeyd'i de yanına alarak çıkması ona verdiği değeri, şehadet haberini aldığında gözyaşlarına hakim olamaması ona olan özlemini göstermeye kafidir. Nitekim Zeyd şehit olunca Allah Resulü 3 kez "Allah'ım Zeyd'i bağışla" diye dua etmiş, Zeyd'in yetim kalan kızını ağlar görünce o da ağlamış ve bunu sevgilinin sevgiliye özlemi olarak nitelemiştir. Onun içindir ki Zeyd, ashab arasında Hibbu Rasulillah olarak anılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kendisine lütufta bulunduğu, senin de lütufkar davrandığın kişi olarak bahsedilen Zeyd radıyallahu anh, Kur'an'da adı geçen tek sahabidir. Küçük yaşta Efendimizin himayesine girmesi, onun tarafından evlat edinilerek hürriyete kavuşması, imanla ilk tanışanlardan olması, Nebi'nin sevgisine ve duasına mazhar olması, Allah ve Resulünün ona lütuflarındandır. Bundan dolayıdır ki hadis ve sünnet konusunda en sağlam eserler kabul edilen Buhari ve Müslim'in sahihlerinde Zeyd'in fazilet ve menakıbına dair özel başlık açılmıştır.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
3: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, olan kimse cennete girer buyurmuştur.
2: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah, Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da yerhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara yehdikümullah ve yuslih baleküm, Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. وفي رواية له أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Buhari'nin diğer bir rivayeti de şöyledir: bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ey Allah'ın Resulü, büyük günahlar nelerdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a şirk koşmak dedi. Bedevi, sonra hangisidir deyince, gamus yemini buyurdu. Ravi Abdullah bin Amr diyor ki, ey Allah'ın Resulü, gamus yemini nedir dedim. Resulullah, bir Müslümanın malından alabilmek için yalan yere edilen yemindir buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gider demiştir.
0: وعنه رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: خير الناس للناس، يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام.
1: أبو هريرة رضي الله عنه nakledildiğine göre o, siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetini, insanların en hayırlıları boyunlarında zincirlerle esir olarak getirilip İslam'a giren, sonra da insanlara hizmet eden kimselerdir şeklinde tefsir etmiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Amr bin Abese bir gün peygamberimize: "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır?" diye sormuş. Peygamberimiz ise şöyle cevap vermişti: "Evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik yaparlar."
4: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: "Hucibetin naru bil şehavat ve hucibetil cennetu bil makarih."
4: Cehennem nefsin arzu ettiği şeylerle, cennetse nefsin hoşlanmadığı şeylerle kuşatılmıştır. Cennetin ve cehennemin sahibi Allah'tır. Cenneti kazandıracak, cehennemden uzaklaştıracak söz ve davranışları kullarına o haber vermiştir. Rabbimiz bir ayette şöyle buyurur: "Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden bir kul olur, isterse nankör." Evet, karar verme yeri dünyadır. Karar verecek olan da bizleriz. Bizden önce nice insanlar gelip geçti. Kimisi hak ve hakikat yolunda oldu, kimisi kendi eliyle kendi sonunu hazırladı. Şimdi sıra bizde. Rabbimizin yoluna girip şükreden bir kul olarak cennete mi gireceğiz, yoksa nankörlük edip cehennem ateşiyle karşı karşıya mı geleceğiz? Cehennem, Allah'a iman etmeyenleri, O'nun gönderdiği hidayet rehberi Kur'an-ı Kerim'i kabul etmeyenleri, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmayanları, İslam'ın getirdiği inanç esaslarına iman etmeyenleri beklemektedir. Cenab-ı Hakk'ın emrettiği ibadetleri yapmayanlar, tevbe edip günah yükünden kurtulmayanlar, cehennemle yüz yüze geleceklerdir. Dünya hayatında gösteriş yapanlar, kibirlenenler, riyakar ve isyankarlar, Allah'a inanmadıkları halde inanmış gözüken iki yüzlüler, yalancılar, iftiracılar, iftira atanlar, bozguncu oldukları halde ıslah edici olarak kendilerini gösterenler ve kutsal değerleri istismar edenler, hak ve hakikat yolundan saptıranlar, cehennem azabından kurtulamayacaktır. İyilik yapmadığı ve kötülükten sakınmadığı halde başkasına iyiliği emredip kötülükten sakındıranlar, cehennem azabına sürüklenecektir. Şeytanın vesvesesine kanıp, nefsin heves ve isteklerinin peşinden koşanlar, haksız cana kıyanlar, zalimler, zorbalar, hayvanlara eziyet edenler ve doğal çevreye bile bile zarar verenlerin varacağı yer cehennemdir. Ana babaya isyan eden, faiz yiyen, rüşvet alan, ölçü ve tartıda sahtekarlık yapan, yetim malı yiyen, gasp ve hırsızlık yapan, içki içen, kumar oynayan, büyü ve sihir yapan yahut yaptıran, komşusuna eziyet eden, kısacası Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınmayan ve günahlarına tevbe etmeyen kişinin kötü amelleri cehenneme girmesine sebebiyet verebilecektir. Hiçbirimiz cehennem ateşiyle karşı karşıya gelmek istemeyiz. Öyleyse cehennem ehli olmamak için bu dünyadayken üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeliyiz. Allah Teala'nın bizlere hatırlattığı sorumluluğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Biz de Peygamberimizin duasıyla Rabbimize yönelelim. Allah'ım, kabir azabından ve cehennem azabından sana sığınırım. Amin.

40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabir rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Size el adhu kelimesinin ne demek olduğunu söyleyeyim mi? O insanların arasını bozmak için laf taşımaktır.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek "Buradan başlayarak tıraş et," dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı. Diğer bir rivayette taşları attıktan ve kurbanını kestikten sonra berbere önce başının sağ tarafını göstererek tıraş ettirdi. Sonra Hazreti Peygamber Ebu Talha el-Ensari'yi radıyallahu anh çağırdı ve saçlarını ona verdi. Sonra başının sol tarafını işaret etti ve tıraş et dedi. Berber o tarafı da tıraş etti. Resulullah tıraş edilen saçları yine Ebu Talha'ya verdi ve "Bunu halka dağıt," dedi şeklindedir.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان.
1: ابن عمر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensar'dan bir adama rastladı ve onu rahat bırak, zira haya imandandır buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Her Müslümanın kanı, malı ve onuru Müslümana haram, dokunulmazdır.

0: Dünyası Diyanet Risalet Radyo Çağları Aşan Kutlu Çağrı.
1: Yemin. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yemin malın sürümüne fakat sonra bereketin yok olmasına yol açar. Bazı tariklerinde hadis, yalan yemin sürümü artırır fakat kazancı, kârı yok eder şeklinde varid olur. Bazılarında da ticarette çok yemin etmekten sakının diye başlar. Yemin, söylenenlerin doğruluğuna muhatabı inandırmak ve kabul ettirmek veya insanın bir şeyi yapma veya yapmama konusunda kendisini veya başkasını gayrete getirmek ve harekete geçirmek için yapılır. Esasen yemin, muamele ve davalarda sözü tevsik ve takviye için meşru kılınmıştır. Bu itibarla ihtiyaç duyulması halinde Allah'a yeminin asgariye indirilmesi tavsiye edilmiştir. Yalan yere yemin etmek, dünyevi basit bir kazanç için Allah'ın adını istismar etmek ve müşteriyi aldatmak anlamına geldiğinden büyük günahlar arasında sayılmış ve haram kılınmıştır. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: Allah, kasıtsız olarak, düşünmeden ağzınızdan kaçırıverdiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Lakin kasıtlı olarak yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar. Böylece yemininizi bozma karşılığında 10 yoksulu kendi ailenize yedirdiğinizin neredeyse aynısıyla beslemeniz veya onları giydirmeniz veya bir insanı hürriyetine kavuşturmanız gerekir. Buna imkan bulamayansa 3 gün oruç tutacaktır. Her ne zaman yemin eder ve onu bozarsanız yeminlerinizin kefareti işte budur. Öyleyse yeminlerinize sadık olun. Allah ayetlerini size böylece açıklar ki şükredici olasınız. Bu ayeti kerime hiç düşünmeden, vallahi bilmiyorum, vallahi ben üzerime düşeni yaptım gibi ağızdan çıkan sözler, sırf alışkanlık icabı söylenen kasıtsız yeminlerden sayılır. Söz konusu yemin ayeti böyle bir yeminin şer'i bir hüküm ifade etmediğini gösterir. Ne var ki basit hesaplar ve çıkar ilişkileri uğruna umursamaz bir tavırla sık sık yemin etmek doğru değildir. Öte yandan Yüce Rabbimiz bilerek kasıtlı yapılan kişilik ve kararlılık ifade eden yeminlere riayet edilmesini ve sadakat gösterilmesini istemektedir. Çünkü bir kişilik ve bir kararlılık ifadesi olarak yemin, sahibini bağlar ve yemininden dönen kimse yemin kefareti cezasına çarptırılır. Ancak bir şeyi yapmak veya yapmamak üzere yemin eden, sonra da onun zıttını takvaya daha uygun bulan kimse, yemininden vazgeçip takvaya yönelsin hadisi, edilen yeminin aksinin daha hayırlı görülmesi halinde ondan dönülmesinin müstahap olacağını ve kefaretin onu telafi edeceğini gösterir. Kur'an-ı Kerim yemin etme tutkusunun münafıklara ait bir hastalık olduğunu ve çok yemin edenlerle riyakar ve münafık kimseler arasında bir tür ilişki bulunduğunu öğretmektedir. Ayrıca Yüce Kur'an'ın yemin tutkusuna yönelik şu uyarısı dikkat çekicidir: Resulüm, yemin edip duran alçağa, durmadan kusur arayıp kınayan ve laf götürüp getiren ahlaksıza, iyiliği hep engelleyen günahkar zorbaya, İhtiraslarına esir olmuş zalime ve bütün bunların ötesinde bir de soysuza, onlardan hiçbirine mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ebu Zer'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: üç kişi vardır ki kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlar için can yakıcı bir azap da vardır. Resulullah'ın bu sözleri 3 defa tekrarladığını söyleyen Ebu Zer, adları batsın, umduklarına ermesinler ve hüsrana uğrasınlar, kimlerdir onlar ya Resulallah diye sordu. Bunun üzerine Resulullah, elbisesini kibir ve gururundan kurula kurula sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yeminle malını pazarlamaya çalışan buyurdu. Zühd ve sosyal adalet konusundaki hassasiyetiyle meşhur olan Ebu Zer ile Resulullah arasında geçen bu anlamlı konuşmadan, yalan yeminle mal pazarlamanın cehenneme götürecek kadar büyük bir günah ve lanetli bir iş olduğu anlaşılır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan Kutlu Çağrı.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه.
3: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez," dedi ve diline işaret ederek, "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder," buyurdu.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
3: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, şimdiye kadar yaptıklarımın ve henüz yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi: Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا.
1: Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben yaslanarak yemek yemem demiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiğinde Yahudilerin Aşura gününde oruç tuttuklarını görünce onlara bu orucu neden tuttuklarını sormuş. Yahudiler Allah'ın Musa peygamber ve İsrailoğullarını bugün de kurtardığını, Musa peygamberin o günde şükür maksadıyla oruç tuttuğunu, kendilerinin de bu konuda Hazreti Musa'ya uyduklarını söylemişlerdir. Allah Resulü de biz Musa'ya sizden daha yakınız ve bunu yapmaya daha layıkız diyerek Müslümanlara Aşura gününde oruç tutmalarını emretmiştir. Allah Resulü ile birlikte Müslümanlar da Ramazan orucunun farz kılındığı zamana kadar Aşura orucu tutarlardı. Ramazan orucunun farz kılınmasından sonra artık Aşura orucunu tutmak insanların arzusuna bırakıldı. Hazreti Ayşe bu süreci şöyle anlatmaktadır. Kureyşliler cahiliye döneminde Aşura orucu tutarlardı. Sonra Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem bu orucun tutulmasını emretti. Ta ki Ramazan orucunun farz kılındığı zamana kadar. Ramazan orucu farz kılınınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura orucunu dileyen tutsun, dileyen tutmasın buyurdu.

0: Hüsnü Hal.
1: Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen, yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde, ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz, yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize, bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil, içinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil, saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil, kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar, ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdedeyken sırtından inermiş.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12.000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez.

0: وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه.
1: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mü'mine,

Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin, tesbih ve hamdin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
4: Namazda safları düzgün tutun. Çünkü safların düzgün olması namazın güzelliğindendir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Ömer kendisine, biz Kur'an'da korku namazını ve hazar namazını, barış ve güven zamanında meskun olduğun yerde kılınan namazı bulduğumuz halde neden sefer namazını bulamıyoruz diye sorulduğunda, biz bir şey bilmezken Allah bize Muhammed'i gönderdi ve biz de onun ne yaptığını görmüşsek öyle yapıyoruz cevabını vermişti.
2: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allahümme ufirli verhamni ve elhıkni bir refikil ala, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.
0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, alimin, abid, çok ibadet eden kişiye üstünlüğü, benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti: Allah ve melekleri, göktekiler ile yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler.

0: وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك.
1: Şureyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Yanında iki kız evladı olan bir kadın bir şeyler istemek için gelmişti. Yanımda ona verecek bir hurmadan başka bir şey yoktu. Hurmayı ona verdim. Onu iki kızına bölüştürdü ve kendisi hiç yemedi. Sonra kalktı ve çıktı. Ardından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Olanları ona anlattım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: her kim kız çocukları sebebiyle sıkıntı çekerse, o kızlar onun için cehennem ateşine siper olur.
4: Kırk hadiste iman.
5: İnne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kana yekrehu tiyara ve yubghiduha.
6: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve asla uygun bulmazdı. Tarihin her döneminde olduğu gibi maalesef günümüzde de hayvan, eşya, yıldız, aylar, günler ve benzeri şeylere uğur veya uğursuzluk yüklenmiştir. Bazen horozun ötüşü, köpeğin havlaması, baykuşun bir kabrin veya evin başında ötmesi, bazen de sol elin avuç içinin kaşınması, sol gözün seyirmesi gibi olaylar uğursuzluk olarak görülmüştür. Yine günümüzde 13 sayısına uğursuzluk atfedilmektedir. Bazı insanlar da kendilerince bazı günleri, ayları ve yılları uğursuz kabul etmişler, merdiven altından geçmeyi, gece aynaya bakmayı ve para saymayı, siyah bir kedi görmeyi, iki bayram arasında evlenmeyi uğursuzluğa yormuşlardır. Peygamber Efendimizin gönderildiği yıllarda cahiliye adetleri üzerinde yaşayanlar, kadınları ve atları dahi uğursuz görecek kadar ileri gitmiş ve asla kabul edilmeyecek bir anlayışın içinde olmuşlardır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: baykuşun ötmesinde uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur. Gul, yani hayalet, hortlak diye bir şey yoktur. Yüce dinimiz İslam, hiçbir şeyin özünde uğursuzluğun bulunmadığını söyler. Peygamber Efendimiz, İslam'da uğursuzluk yoktur diye buyurur. Hangi gerekçeyle olursa olsun, eşyaları, günleri, davranışları ve benzeri şeyleri uğursuz görmek, kişiyi korkuya sevk eder. Bu korku derinleştikçe kişi hayattan soğumaya başlar ve gitgide hayat kalitesi düşer. Unutmayalım ki uğursuzluk düşüncesi büyük felaketlere sebebiyet verebilir. Nitekim cahiliye döneminde kız çocuklarını uğursuz görenler, onları toprağa diri diri gömmekten çekinmemişlerdir. Sevgili Peygamberimizin oğlu İbrahim'in küçük yaşta Hakk'ın rahmetine kavuştuğu gün güneş tutulması gerçekleşir. Bunun üzerine bazı kimseler güneş tutulmasını Peygamberimizin oğlunun vefat etmesine bağlar. Bu sözleri işiten Allah Resulü ashabına bu yanlış düşünceyi ortadan kaldıracak şu nasihati verir: güneş ve ay hiç kimsenin ölümünden ya da hayatından dolayı tutulmazlar. Lakin onlar Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Siz onların tutulduklarını gördüğünüz zaman hemen namaz kılın. Rabbimiz kainatın yegane yaratıcısıdır, mutlak hakimidir. Bu anlayışla bağdaşmayan her söz ve davranış batıldır, yani temelsiz ve çürüktür. Dolayısıyla mümin bütün batıl inançlardan uzak durmalıdır. Kelime-i şehadetle ifade edilen tevhid anlayışına ters olan her türlü yanlışı hayatından uzak tutmalıdır.

40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.

0: Kureyş'in Beni Esed koluna mensup olan Hakim bin Hizam, ticaretle uğraşan zengin bir adamdı. Hazreti Hatice'nin yeğeni ve Hazreti Peygamber'in gençlik arkadaşıydı. Hakim bin Hizam akıllı, cesur ve itibar gören biriydi. Kalbindeki nur parlamadan evvel, Kureyş kabilesinin İslam aleyhine gerçekleştirdiği bazı faaliyetlere katılmıştı. Hicret gecesi, Hazreti Peygamber'i öldürmek amacıyla Darun Nedve'de toplanan Kureyşliler arasında Hakim de vardı. Müslümanlar bir vadiye hapsedilip sosyal ve ekonomik muhasara altında aç bırakılırken, arkadaşı Ebul Bahteri ile birlikte onlara yiyecek götüren de oydu. Bu yolda Ebu Cehil önlerini kesmiş, onları engellemeye çalışmıştı.
1: Böyle olmaz, bu hiç doğru değil.
2: Bence de yaptıkları çok yanlış ama yine de onlar bizim akrabamız.
1: Biri geliyor.
2: Kim bu böyle bu vakitte?
3: Durun bakalım orada. Hey siz ikiniz, size diyorum. Hakim bin Hizam ve Ebul Bahteri. Nereye gidiyorsunuz böyle gece vakti?
1: Vadiye gidiyoruz Amr.
2: Evet Amr, çekil yolumuzdan.
3: Ya sırtınızdaki yükler, onlar da mı vadiye gidiyor?
1: Evet, onlar da vadiye gidiyor.
3: Demek o sefillere yiyecek götürüyorsunuz ha?
2: Onlar bizim akrabamız.
3: Haşimoğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
1: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Amr. Onu aç bırakamam.
2: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
3: Hemen bitebilir aslında. Çok kolay. Muhammed'i terk ederlerse hemen biter.
1: Halam Muhammed'i bırakmaz. Ondan vazgeçmez.
3: O zaman ölene kadar orada çürür giderler.
2: Ne olursa olsun onlar bizim kanımızdan. Bu şekilde aç kalmaları kabilemiz adına bir utanç sayılır.
3: Asıl bizim tanrılarımızı terk etmeleri utançtır. İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurunda değil.
1: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
3: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksiniz.
2: Yettin artık.
3: Bırak beni. Bırak beni.
0: Ebul Bahteri ile Ebu Cehil arasında kanlı bir kavga yaşandı. Hepsi de Allah'ın Resulüne düşmanlık ediyordu. Ancak hiçbiri Ebu Cehil kadar merhametsiz değildi. Hakim bin Hizam Allah'ın elçisini tasdik etmemişti. Lakin halası Hazreti Hatice'nin aç kalmasına da gönlü razı olmamıştı. Müslümanlar çok zor günler yaşamışlar ve sonunda zorla çıkarıldıkları Mekke'yi fethetmek için geri dönmüşlerdi. Hakim bin Hizam Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman oldu. Fetihten bir ay sonra yaşanan Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini almış, ilk kargaşanın ardından gelen zaferde üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Ancak elde edilen ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı.
1: Ey Allah'ın Resulü, ben bunun için savaşmıyorum elbette ama bana verilen ganimet çok az. Bunu bir daha değerlendirsen.
0: Resul-i Ekrem bu şikayetten sonra eski dostu Hakim bin Hizam'a daha fazla ikramda bulundu. O müellefe-i kuluptan biriydi. Kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biri. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın arttırılmasını istiyordu. İkinci ricasını da kırmadı cömert peygamber ama Hakim verilen ganimeti yine yeterli bulmadı.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen cömert birisin. Lakin bana verilen ganimet benim beklediğimin altında. Ben bundan daha fazlasını bekliyordum.
0: Onun bu talebine karşı Hazreti Peygamber, ey Hakim dedi. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa onun için malın bereketi kaçar dedi. Hakim bin Hizam duyduğu bu sözlerden çok etkilendi ve şöyle dedi.
1: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
0: Hakim bin Hizam Allah'ın Resulüne verdiği bu sözü tuttu. Hatta Resulullah'ın vefatından sonra da Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in kendisine hazineden tahsis ettikleri payı bile almadı.
3: Hadislerin hikayeleri.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قالا فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirlerine söven iki kişi arasındaki günah, mazlum olan kişi haddi aşmadıkça ilk sövene aittir.

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın.

0: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يعيش بن تخفة الغفاري رضي الله عنه babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية في الصحيح: فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Müslim'in sahihindeki rivayetinde de yemin etmek isteyen yalnız Allah'a yemin etsin veya sussun denilmiştir.
0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم.
1: Ebu Mes'ud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Bir gün Sa'd bin Übade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd: Ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemizi emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi: Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.
2: Burası Diyanet

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: bir Müslümana kardeşine 3 geceden fazla küsmesi helal değildir. Birbirleriyle karşılaşırlar, o yüz çevirir, bu da yüz çevirir. Onların en hayırlısı ilk selam verendir.

adı nurla yazılan, ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan, yedi katlı göklerde hak cemalini bulan, evvel ahir yolcusu ya Hazreti Muhammed. Sanak nur yağmurları inerken yedi kattan, o gece sendin gelen ezel kadar uzaktan. Melekler her zerreye müjde verirken haktan, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Güneşler o gecenin nuruna secdederken, yıldızlar meşk içinde kainat vecdederken, bütün hamdü senalar yüce Rabbe giderken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. O gece Save Gölü mucizeyle kururken, Kisra saraylarında sütunlar savrulurken, arzdan arşa alemler rahmetini bulurken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Sen ki doğum kundağı ak bulutla örülen, doğar doğmaz Allah'a secde emri verilen, alnında alemlere rahmet tacı görülen, kainat efendisi ya Hazreti Muhammed. Sen ki Adem neslini uçurumdan döndüren, zulüm sancılarını şefkatiyle dindiren, inkar yangınlarını irfanıyla söndüren, alemlerin sultanı ya Hazreti Muhammed.

Sen ki güzel huyların, ahlakın meşalesi, sabır doruklarında beşerin en yücesi, senin cennet mekanın fakirlerin hanesi, gönüller hazinesi ya Hazreti Muhammed. Sana şahit sonsuzlar, ezelden beri her an, sana şahit ayetler, her zerre ve her mekan, senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can? Sen her canda canansın ya Hazreti Muhammed. Miraç gecesi bir bir açılıyorken gökler, seni selamlıyorken her katta peygamberler. Öyle bir an geldi ki durdu bütün melekler. Hakk'a yalnız yürüdün ya Hazreti Muhammed. Gönül gözü görmeyen can gözünü neylesin? Dünyada dönmeyen dil mahşerde ne söylesin? Allah bütün beşeri ümmetinden eylesin sancağının altında ya Hazreti Muhammed. Hak ile kıl vuslatı o ilahi düğünde, hiç kimseden kimseye fayda olmayan günde, hasatları has tartan o terazi önünde, noksanları bağışla ya Hazreti Muhammed. Biliriz ki hükmü yok bu dünya nimetinin, gönüldür sermayesi ahiret servetinin, sana salat ve selam gönderen ümmetinin, cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا
2: سفيان بن عبد الله radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün, ey Allah'ın Resulü, bana sarılacağım bir şey söyle dedim. Resul-i Ekrem, Rabbim Allah'tır de, sonra da dosdoğru ol dedi. Ey Allah'ın Resulü, hakkımda en çok korktuğun şey nedir dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak, işte budur buyurdu.
1: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي.
2: Evs bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur.

olmasını yasakladı ve şöyle buyurdu. Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini arttırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Müslim'in rivayetinde Ebu Hüreyre şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kervanı pazar dışında karşılamayı ve şehirlinin köylü malını ücretle satmasını, bir kadının din kardeşinin boşanmasını şart koşmasını, bir kimsenin diğer kardeşinin pazarlığa giriştiği satılık mala talip olup onun değerini arttırmasını, sütü birkaç gün sağılmayıp göğsünde biriktirilen, dolayısıyla olduğundan daha sütlü gösterilen inek ve koyun gibi hayvanları satmayı yasakladı.

0: وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس.
1: Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde: Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve etubu ileyke sözlerini söylerdi. Birisi: ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz dedi. Resulullah: bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة فأكملوا 30 يوما.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan 1 veya 2 gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre Mina Kurban Bayramı günlerinde iki cariye onun odasında def çalmış. Hazreti Peygamber de sadece elbisesi

0: Eneb ürünüp yatmış ve onları engellememişti. Az sonra gelen Hazreti Ebubekir bu manzarayı görür görmez onları azarlamış. Hazreti Peygamber ise "Bırak onları ey Ebubekir. Her halkın bir bayramı vardır. Bizim bayramımız da bugünlerdir." buyurmuştu. Aynı şekilde Habeşlilerin mescitte sergiledikleri oyunlara bakması için Hazreti Ayşe'yi de götürmüş. Hazreti Ömer Habeşlileri azarlayıp kovmaya kalkışınca müdahale ederek "Bırak onları, gösterilerini güven içinde yapsınlar." buyurmuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه.
1: عبد الله بن عباس رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbni Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa, ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap, demiştir.

0: önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına gelince Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı.
1: وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
0: Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur. Ey Muaz! Vallahi ben seni severim. Ey Muaz! Sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 6 kum serili, duvarları kerpiçten ve üstü hurma dallarıyla örtülü olan Medine mescidinin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu: "Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş, adeta onunla konuşmaya başlamış olur. Sanki Rabbi onunla kıble arasındadır. Sakın kimse kıbleye karşı tükürmesin."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber'e en faziletli kazanç hangisidir diye sorulduğunda o sallallahu aleyhi ve sellem, helal, makbul bir alışveriş ve kişinin el emeğiyle kazandığıdır diyerek cevap vermiştir.

Tebük Savaşı öncesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel, Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabilerse binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Peygamber Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. "Ey Muaz! Buyur ey Allah'ın peygamberi," dedi Muaz. "Yaklaş," buyurdular. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, "İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum." Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar," dedi. Peygamberimiz de, "Evet, ben de uyuklamışım," buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü, tavrını ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum." "Buyur, dilediğini sor," buyurdu Resul-i Ekrem. Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel, iş söyle, başka bir şey sormayacağım," dedi. "Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu, Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır," dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı Resulullah. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber iyi anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Sonra buyurdu ki, "Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın." Bunun üzerine Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla," deyince Hazreti Peygamber bu sözünü de 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. "Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim." "Elbette ey Allah'ın peygamberi, annem babam sana feda olsun, buyur," dedi Muaz. Allah Resulü şöyle buyurdu. "Bu işin başı, senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, haklı bir sebep olmadıkça, hukukun gerektirdiği dışında canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabıysa Allah'a kalacaktır."

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
1: جندب بن عبد الله'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, "Bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu."
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.
0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن.
1: براء بن عازب رضي الله عنه anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O bulut Kur'an için inmiş, meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir," buyurdu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Enescik, neler öğrendin? Bize de anlatacak mısın bugün?
2: Anlatırım tabii anne. Sen merak ediyorsun diye olan biten her şeyi hafızama dikkatle kaydediyorum.
1: Aslan oğlum benim. Sayende biz de peygamberimizin neler yaptığını öğreniyoruz. Neler oldu söyle bakalım.
3: Ebu Cendel, senin adın anılınca Medine'de hava değişiyor. Orada kaldığım 3 gün boyunca Müslümanların senin için ne kadar üzüldüklerine şahit oldum. Seni zincirlere vurulmuş bir şekilde bırakıp dönmek zorunda kalmışlar. O halini unutamıyorlardı. Hatta o günden Ebu Cendel günü diye bahsediyorlar.
4: Evet, zor zamanlar geçirdik. Hamdolsun ki bunlar geride kaldı. Allah bana bir çıkış yolu gösterdi ve sizinle buluşturdu.
3: Çok iyi ettin. Birlikte tüm güçlüklerin üstesinden geleceğiz.
5: Ebu Basir'in etrafında toplanan Müslümanların sayısı gün geçtikçe artacak. Bu da müşriklerin ticaret kervanlarının geçtiği bu yolda onlar için bir tehlike oluşturmaya başlayacaktı. Böylece Hudeybiye Anlaşması'nın maddelerinden ilki, Müslümanların